Ala Ulaşmayı dinleyenlerin hepsi muktesitler sınıfına girerler. Ama bir kısmı da hayırlarda yarışanlardır diyor. Ala Ulaşmayı dinleyenlerden bir kısmı daimi zikre ulaşmışlardır. Daimi zikre ulaştıkları anda hayırlarda yarışanlardır. Elisi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden daimi zikre ulaşmamış olanlar. Onlar daimi zikre ulaşmamışlardır ama Allah'ın cennetine gireceklerdir. Bunlar orta sınıfı oluştururlar. Ortada olanlar. Yani cehenneme gidenleri bırakın, cennete gidenlerin iki grubundan bahsediyor Allah Teala. Bir, altı kat cenneti paylaşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, kimler hariç bundan? Sadece daimi zikrin sahipleri. Altı kat cenneti değil de beş kat cenneti paylaşanlar, altıncı kat cennette, yedinci kat cennette daimi zikrin sahiplerine ait. Bu muktesitler deyince o zaman kimi anlamamız lazım? Bu bapta söylenmesi lazım gelen şey. Allah'a ulaşmayı dileyenler muktesittir, birinci grup. Mürşidine ulaşıp tabi olanlar muktesittir, ikinci grup. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim edenler muktesittir, üçüncü grup. Fizik vücutlarını Allah'a teslim edip, fizik vücutlarını teslim etmekle muktesit olanlar, dördüncü grup. Bunlar konunun bütününü oluşturuyor. Bundan sonraki gruplar daimi zikrin sahipleri. Onlar hayırlarda yarışanlar. Hayırlarda yarışanların da bu standartlara göre üç kat cenneti paylaşmaların söz konusu olması lazım. Daimi zikrin sahipleri 5., 6. ve 7. katın cennetine girenler. Bunlardan 7. kat cennete girenler belli. İradelerini de Allah'a teslim edenler. O zaman 5. kat cennete girenler İhlas ve Ulu'l-Elbab makamının sahipleri. 6. kat cennete girenler Salah makamının 1, 2, 3, 4. kademelerindekiler. 7. kat cennete girenler ise Salah makamının 5. kademesindekiler. 1. Bütün kavimlerdeki resuller. 2. Bir de devrin imamları. 3. Bunların gidecekleri yer adın cennetleridir. Ve kavim resulleriyle Erşad makamının sahipleri cennetin bir bölümünü işgal ederler. İkinci bölümü ise devrin imamları işgal eder. Böylece Allah-u Teala'nın seçtikleri ortaya çıkıyor. Allah'ın seçtikleri, anlıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Diğerleri dilemeyenlerin gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'ın seçtiklerinden de bir kısmı bu hedeflere ulaşırlar ama hepsi seçtikleridir. Onun için Allah-u Teala'nın seçtikleri ifadesi kullanması, Allah'ın seçtiği bu insanlardır. 33. ayete geliyoruz inşallah. 33. ayet Fatır suresinin şöyle: Cennatü adnin yedhulûneha yuhallevne fîhâ.

min esavire min zehebin ve lu'a. Aslı lulu'en. Lulu'an. A. Ve liba süfüm fiha harir. Cenneti, cennetler adın. Adın cennetleri. Yedhulûneha, ona girerler. Yuhallevne, süslenirler, takarlar. Fiha, orada. Min esavire, bileziklerden. Min zeyebin, altından. Ve lulu'en, ve inciler. Ve li basühüm, ve onların. Ve libasühüm. Ve onların elbiseleri. Fiha, orada. Harirun, ipek. Onlar diyor Allah Teala adın cennetlerine girerler. Orada altın altından bilezikler ve inciler takarlar ve orada onların elbiseleri ipektir. Ve onların elbiseleri ipektendir. Öyleyse hayırlarda yarışanların adın cennetlerine girenlerinden bahsediyor Allah Teala. Hayırlarda yarışanların iradelerini Allah'a teslim edenleri, hayırlarda yarışanların asıl muhtevası onlar adın cennetlerine girecek olanlar. Allah Teala hayırlarda yarışanların bir kısmının girecekleri yerin başka bir ayet-i kerimesinde adın cenneti olmadığını söylüyor. Firdevs cenneti olduğunu söylüyor. Bu iki grup insanın ikisi de daimi zikrin sahipleri, hayırlarda yarışanlar. Ama buradaki cennetin adını bir defa daha inceleyip yerlerine oturtmamız lazım. Ve bu ayet-i kerime girince Allah-u Teala'nın hayırlarda yarışanlar dediklerinin hepsinin adın cennetlerine girmesi gerektiği gibi bir sonuçla karşı karşıya oluyoruz. Ama başka ayetlerdeki açıklamayı da birleştirip bir sonuca inşallah varmamız söz konusu. Eğer Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı, Salah makamı bütünü de adın cennetlerine giriyorsa, adın cennetleri daha başka gruplara da ayrılmış olmalı. Otuz dördüncü ayet-i kerime ve kalül hamdü lillahillezî eshebe annel hazene hazen inne rabbena le ve
gafurun şekur. Ve kalu ve dediler elhamdu hamd lillahillezi Allah'a ki o ezelidir. Ki odur. O ki esrebe giderdi anna bizden elhazene hüzün gam. İnne muhakkak ki Rabbena bizim Rabbimiz le mutlaka gerçekten gafurun gafurdur. Mağfiret edendir. Şekurun şekür, şükrü kabul edendir. Şükredilendir. Ve bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Muhakkak ki Rabbimiz gerçekten gafurdur, mağfiret edendir, şekürdür, şükredilendir dediler veya aslı derler. Yani burada yazılan manada dediler. Ama bunu normal bir açıklama standartında yazıyorsak o zaman derler oluyor. Demek ki Allah-u Teala onlardan hüznü gidermiş. Allah'ın cennetine giren herkes için hüzün giderilmiştir. Onlar Allah'ın mutlu kullarıdır. Ve onlar hep Rablerine hamd ve şükrederler. Allah onlara mağfiret etmiştir. Ve Fatır Suresinin 35. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî ehal lena darel darel mukameti min fadlih la yemussuna fiha nasabun ve la yemussuna fihal fiha lugub lugubun lugub ellezi o ki ya da ki o ehallena bizi yerleştirdi dare yurt el mukameti İkamet edilen yer, kalınacak yer, min fadlihi onun fazlından. La yemessuna bize dokunmaz, fiha orada nesabin yorgunluk. Ve la yemessuna bize dokunmaz, fiha orada lugubun açıklık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık bir ve usanç bize dokunmaz. Ki o bizi fazlından kalınacak, ikamet edilecek bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz ve orada bize açlık ve meşakkatten dolayı bir bıkkınlık, usanç dokunmaz. Cennette olanlar için onların enerji bedenleri söz konusudur ve orada sonsuz bir saadet onları bekliyor. Cennete girecek olanları kesintisiz bir mutluluğu sonsuz bir zaman parçasında yaşayacaklardır. Enerji bedenler hiç ihtiyarlamayacak, hep aynı özelliklerin sahibi, aynı yaşta kalacaklardır sonsuza kadar. Allah'ın sonsuz bir güzelliğine hediyeleri ve ihsanlarına, nimetlerine muhatap olacaklardır. Ve Fatır Suresinin 36. ayet-i kerimesi Allah Teala buyuruyor. Vellezine keferu lehum naru cehenneme. Cehennem, cehenneme, cehennem. La yukda
aleyhim fe yemutu ve yemutu ve la yu hafefu anhum min aza biha kezalike neczi kulle kefur ve ellezine ve o kimseler onlar keferu inkar ettiler. Lehum onlar onların onlar için vardır. Nârı ateş cehenneme cehennem. La yukta kada edilmez, karar verilmez. Aleyhim onlara onlar için fe böylece yemutu ölsünler. Ve la yuhaffefu ve hafifletilmez anhum onlardan min azabiha onun azabından kezalike işte böyle nezi cezalandırırız kulle hepsi bütün kefurin nankör olanlar. Ve inkar edenler diyor Allah Teala. Kimdir keferu? Kafirler. Kimdir keferu? Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. En açık belgesi bu. Ne zaman Allah Teala keferu kelimesini kullanıyorsa orada bu vardır. Ve inkar edenler onlar için cehennem ateşi vardır. Onlar için karar verilmez ki böylece ölsünler ve onun azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız.

onlar için karar verilmez ki. O ona göre, o karara göre ölsünler. Yani ölemezler, devamlı azap içinde olacaklardır diyor Allah Teala. Bunlar için karar verilmez ki. Böylece yani bu karar gereğince ölsünler. Ve onun azabı, cehennem azabı onlardan hafifletilmez. İşte biz bütün inkar edenleri böyle cezalandırırız diyor Allah Teala. Aslında buradaki kefur dediği kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu veliyyullezine amenu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri vellezine keferu evliyahumut tagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Allah amin olanların yani Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Onların kalplerini kapkaranlıkken kalpleri Allah'ın nurunu göndererek kalplerini aydınlatır. Vellezine keferu ama o kafir olanlara gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar tağutun dostlarıdır diyor Allah Teala. Kim bu kafirler? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hepsi. Allah'a inanmak onların küfür vasıflarını bozamıyor. İnsanlar zannediyorlar ki Allah'a inanıyorlar diye Allah onları mümin kabul edecek ve de bir süre cehennemde kaldıktan sonra cennete ulaşacaklar. Böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse mümin standartlarında olamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o kafirler standartındadır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gireceği yer cehennemdir. Ve cehennemde ölmeleri de mümkün değildir. Sonsuza kadar bir azap söz konusu. Fatır suresi 37. ayet-i kerimeye inşallah geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hüm yes tarihune fiha Rabbena ecri Rabbena ahricna na mel salihan gayrel lezi künna na mel na melu na mel evvel lem nu amirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkere ve cae kümün nezir neziru fe zuku fema liz li
zalimin. Zalimine min nasir. Nasirin. Kelimeler ve hum ve onlar yestaruhune feryat ederler. Fiha orada Rabbena bizim Rabbimiz ahriçna bizi çıkar. Namel salihan biz salih amel yapalım. Gayre ellezi ondan başka kunna namelu biz yapmış olduk. E mi lem muammirküm size ömür vermedik. Ma yetezekkeru tezekkür edebileceğiniz şey. Fihi orada men tezekkere tezekkür edecek kimse ve caekum ve size geldi en neziru nezir. Fezuku o zaman tadın fema o zaman artık yoktur diye zalimine zalimler için min nesirin yardımcılardan bir yardımcı. Ve onlar orada feryat ederler. Cehenneme girenler. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Yapmış olduklarımızdan başka amel yapalım.

Başka amel? Salih amel yapalım. Size orada, dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tadın, artık zalimler için bir yardımcı yoktur.

Pretty sad. Burada hep aynı şey söyleniyor. Ya Rabbi, cehenneme gidenler diyorlar ki, Ya Rabbi bizi bu cehennemden çıkar. Biz salih ameller işleyelim. Bu cehennemden bizi çıkar. Tekrar dünyaya gönder. Orada yapmış olduğumuz amellerden biz pişman olduk. Ama şimdi bu dersleri aldıktan sonra oraya gidersek mutlaka salih amel işleriz. Şimdi Allah Teala cevap veriyor size. Orada dünyada tezekkür etmek isteyen kimsenin tezekkür etmesine yetecek kadar bir ömür vermedik mi? Ve size nezir gelmedi mi diyor. İşte bütün insanlara nezir geldiğini Allah Teala bu ayet-i kerimede bir defa daha anlatıyor. Bütün cehenneme girenler mutlaka bu sözle karşılaşacaklardır. Burada cehenneme girenlerin hepsine sesleniliyor Allah Teala tarafından. Size nezir gelmedi mi? Ne diyor nezir? Allah'a ulaşmayı dileyin diyor. Dilemezseniz cehenneme gideceksiniz diyor. Bütün kavimlere nezir geldiği bir defa daha Allah Teala tarafından ifade ediliyor. Fatır Suresi'nin 37. ayet-i kerimesinde.

notlara ilave edelim. Satır 37.

insanlara nezir gelmiş. Cehenneme giren herkese bu ifade edilecek. Size nezir gelmedi mi? O halde azabı tatın. Artık zalimler için bir yardımcı yoktur. Burada ne demek bu? Kimdir zalim? Kendisine zulmeden her şeyden evvel. Kim başkasına zulüm yaparsa aslında o kendisine zulmetmiştir. Neden? Çünkü başkasına yaptığı zulüm sebebiyle derecat kaybetmiştir. Her derecat kaybeden kişi zalim olarak vasıflandırılıyor Kur'an-ı Kerim'de. Her derecat kaybeden kişi Kur'an-ı Kerim'de zalim ismiyle anılıyor. Her kaybettiği derecede kişi ya başkalarına zulmederek derecat kaybetmiştir, hem başkalarına hem kendisine zulmetmiştir veya Allah'ın bir emrini yerine getirmemiştir veya bir yasağını çiğnemiştir, gene derecat kaybetmiştir. Bu sefer başkasına zulmetmemiştir ama kendisine zulmetmiştir. Cehenneme girenlerin hepsi zalimlerdir. Kaybettikleri dereceler, kazandıkları derecelerden mutlaka fazla olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimsenin kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olamaz. Mutlaka kaybettiği dereceler, kazandığı derecelerden fazladır. Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şeyler son derece önemli. İnsanların çok büyük bir kısmının ne yazık ki gideceği yer cehennem ve orada ebediyen kalacaklar. Allah-u Teala 38. ayet-i kerimede diyor ki اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ. Semavati vel ardi. İnnehu alimün bi zati suduri. Sudur, suduri, o gibisin. Kelimeler innallâhe, muhakkak ki Allah, alimu, bilen, gaybi, gayb. Es-semavati, semalar, gökler ve el-ardı ve arz, yeryüzü, yer. İnnehu muhakkak ki o, alimun, en iyi bilen, bizzati, sahip, es-suduri, sinede, göğüste.

Öyleyse şöyle bir netice çıkıyor. Muhakkak ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Muhakkak ki o sinelerde olanı en iyi bilendir.

Allah-u Teala göklerin ve yerin biz insanların bilmediği gaybını, gaybde olan kesimini, bize Allah-u Teala'nın bildirmediği kesimini en iyi bilendir diyor Allah-u Teala. Ve sinelerde olanı da Allah bilir. Fatır Suresi 38. ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın söylediği şey bu. Hep Allah-u Teala insanların kalbine bakar. Kalp de göğüstedir. Sine dediği göğüsün iç dünyasıdır. Bu da kalbi ifade eder. Ya göğüs kelimesini kullanıyor ya da kalp kelimesini kullanıyor Allah-u Teala. Ama her halükarda, her ikisinde de Allah'ın söylediği şey aynı şeydir. Allah-u Teala kalp de kullansa, göğüs de kullansa, kalbimizdeki, göğsümüzdeki sırlar manasına geliyor. Allah'tan hiçbir şey gizli kalmaz, kalamaz. Fatır Suresi 39. ayet-i kerime. Hüvellezi cealekum halaife fil ard. Femen kefere fe aleyhi küfruh. Küfruhu, küfruh. Ve la yezidül kafirine. Küfruhum inde rabbihim. İlla makta, makten, makta ve la tezidü ve la yezidül kafirin. Küfruhum illa hasara, hasara. Hüve o, ellezi ki o, cealikum sizi kıldı, halaife, halifeler, fi el ardı, yeryüzünde. Fe, artık o takdirde, o zaman, men kim, kefere inkar etti, fe, artık o takdirde, o zaman, onun üzerine aleyhi, küfrühü, onun küfrü, ve la yezidü ve arttırmaz, el kafirine, kafirler. Küfrühüm, onların küfrü, inde yanında, huzurunda, Rabbihim onların Rabbi, illa ancak den başka makten, gazap, kızgınlık, öfke ve la yezidü ve arttırmaz kafirine kafirler, küfrühüm onların

onların küfürleri illa ancak den başka hasaren, hasar, zarar, ziyan. Şöyle oluyor cümleler. Sizi yeryüzünde halifeler kılan O'dur. O Allah'tır. Artık kim inkar ederse o zaman onun küfrü kendi aleyhinedir. Kafirlere küfürleri Rablerinin huzurunda öfkeden başka bir şeyi arttırmaz. Ve kafirlere küfürleri hasardan başka bir şeyi arttırmaz. Ziyandan başka bir şeyi arttırmaz.

Öyleyse Allah-u Teala'nın söylediği şey, sizleri yeryüzünde halifeler kılan odur diyor. Bütün insanlar yeryüzünün halifeleri kılınmıştır. Yani yeryüzü her devirde, o devirde yaşamakta olanlara bırakılmıştır, verilmiştir. Öyleyse onlar yeryüzünde halifelerdir. Kendisinden evvelki nesillerden sonra dünyaya sahip olmuşlardır. Kim Allah-u Teala'nın söylediklerini inkar ederse, onun küfrünün kendi aleyhine olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Rablerinin huzurunda öfkeden başka bir şey arttırmaz. Ne demek bu? Yani kişiler Allah-u Teala'nın kendilerini affetmediğini görünce kendi kendilerine öfkeleneceklerdir. Ve kişinin, herkesin küfrü kendi aleyhine bir dizaynı gösterir. Ve onların inkarları kayıptan başkasını başka bir şeyi arttırmaz diyor Allah-u Teala. Hasardan, ziyandan başka bir şey arttırmaz. Yani ne kadar öfkelenirlerse öfkelensinler, daha çok zarara giderler. Bir de orada yeniden günah işlemiş olurlar. Ayet 40, Fatır Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ereeytum şürekâekum müllezîne ted'ûne min dunillâhi ted'ûne ma dunillâh erûni mâzâ halaka minel ardi em lehum şirkun fis semavati em ateyna hum kitaben fehum ala beyinetin minhu bel in ya'i düz zalimune ba'duhum ba'dan illa gururan. Kelimeler kul de söyle. Ereytüm, siz gördünüz mü? Şürekâeküm, sizin ortaklarınız. Ellezîne, ki onlar. Tedûne, tapıyorsunuz. Min dûni Allahi, Allah'tan başka. Erûni, bana gösterin. Mâza, ne, neyi? Halakû, halk ettiler, yarattılar. Minel ardı, yerden, topraktan. Em, yoksa veya mı? Lehüm, onların

onların vardır. Şirkün şirk, ortaklık fi es-semavati, semalarda, göklerde em. Yoksa veya ateynahum, onlara verdik. Kitaben, kitap, bir kitap. Fe, artık öyle ki hüm onlar alâ beyyinetin, beyine üzerinde, delil üzerinde, minhü ondan, bel, hayır, in, eğer, sadece, ancak, yaidü, vaat ediyorlar, ezzalimûne, zalimler, zulmedenler, ba'dühüm, ba'den, onların bir kısmı bir kısmına, birbirlerine, illa, ancak, sadece, den başka, in, illa, sadece ancak gururan, aldatma, aldatıcı şeyler. Sonuç şöyle oluşuyor. De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler, yarattılar? Veya onların göklerde ortakları mı var? Veya onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine delil üzerindeler mi? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler.

Yoksa onlara kitap mı verdik de onlar ondan, o kitaptan bir beyine delil üzerindeler mi? Hayır, zalimler sadece birbirlerine aldatıcı şeyler vaat ederler. Burada putlardan bahsediliyor. Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? O putları bana gösterin. Yerden, topraktan ne halk ettiler? Tabiatıyla putların hiçbir şey halk etmesi, yaratması mümkün değil. Veya onların göklerde ortakları mı var? Diyor Allah-u Teala. Yoksa onlara kitap mı verdik? De onlar ondan, yani o kitaptan bir beyine delil üzerindeler mi? Yani bir beyine delil üzerinde mi oldular? Öyleyse putların her zaman neticesi aynıdır. Neticede sadece sakatlığın içinde yaşarlar, ölürler ve cehennemin bir köşesinde Allah-u Teala'nın azabını tadarlar. 41. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe yumsî kussemâvâti vel arda entezûlâ ve le'in zâletâ in emsekuhuma min ehadin min ba'dih. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. İnnallâhe muhakkak ki Allah yumsiku tutar. Es semavati semalar gökler ve el arde ve arz yer düz yer. Entezûlâ ikisinin zahir olması, helak olması, yok olması. Ve le ve elbette mutlaka gerçekten inzale zâleta eğer ikisi zahir olursa, yok olursa. İn sadece emsekihuma o ikisini tutar. Menâdin birisi minbâdî ondan sonra innehu muhakkak ki o kâne idi oldu. Halimen, halim, gafuren, gafur, mağfiret eden, günahları sevaba çeviren. Muhakkak ki Allah-u Teala gökleri ve yeri zahil olurlar diye zahil olmaması için tutuyor. Gerçekten ikisi de zahil olurlarsa, yok olurlarsa, ondan sonra o ikisini gökleri ve yeri ondan, Allah'tan başka tutacak yoktur.

Öyleyse Allah gökleri de yerleri de yaratandır. Ve Allah Teala ilmiyle ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış durumdadır. Yerler de göklerde de yerleri de gökleri de ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmış durumdadır. Ve bütün kuşattığı alanlara istiva etmiştir. Yerleri gökleri ilmiyle, rahmetiyle kaplamıştır. O Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti bütün yerleri, bütün gökleri kaplar. Altı alemin altısını da kaplar. Allah-u Teala'nın ilmiyle ve rahmetiyle ulaşmadığı hiçbir noktası yoktur yarattıklarının. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, burada bir Kur'an tefsiri dersimiz daha inşallah sona eriyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersinde gene bizleri birlikte kıldı Yüce Rabbimiz. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha bir konferansta Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ilk şey sevmek oldu. Seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Ve nefret etmeyiniz diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın bu temel emrini her zaman yerine getirmekle mükellefiz. Birçok insan, ben neden herkesi seveyim? Onlar beni sevsinler, beni sevenleri ben de seveyim tarzında bir düşüncenin sahibidir. Bu şeytanın bütün insanlara olan negatif yön göstermesidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Etrafımızdaki insanlara biz yaklaşsak, biz onları sevdiğimizi söylesek, onlar bizi sevmese bile bir süre sonra sevmeleri mümkündür. Sevgili kardeşlerim, nefret şeytandandır. Sevgi Allah'tandır. Öyleyse kimseden nefret etmeyin. İnsanlar yanlış yapabilirler. Size karşı yanlış davranışlarda, kırıcı davranışlarda bulunabilirler. Ama böyle bir davranıştan sonra onların iç dünyasında Allah-u Teala sıkıntı oluşturur. Kim şu veya bu şekilde başkalarını üzecek davranışlarda bulunursa Allah mutlaka devreye girer ve o kişinin kalbine onu pişman edecek olan bir davranış biçimleri dizisi ulaştırır. İnsanlar sevgili kardeşlerim, sevmeyi öğrenmeliler. Gerçekten Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ne dediğine baktığımız zaman gördüğümüz nedir? Allah-u Teala diyor ki, bir, seviniz. İki, sevdiriniz. Üç, nefret etmeyiniz. Dört, nefret ettirmeyiniz. İşte Allah-u Teala'nın bu sağlam standartları bir kalenin temel taşları gibi. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu hepimiz aklımıza koymalıyız. Neden? Neden başka insanları üzeyim ben? Neden başka insanlara sıkıntı vereyim? Sıkıntı vereyim de arkasından da Allah da bana sıkıntı versin. Allah Teala bizlere diyor ki, ne yaparsanız biz de size onun karşılığını öderiz. Biz insanları sevindirecek olan davranışlarda bulunduğumuz zaman Allah Teala da bizi sevindirecek olan davranışlarda bulunur. Bize o istikamette işaretler gönderir. Öyleyse Allah Teala tarafından sevilmek mi istiyoruz? Biz insanları seveceğiz, sevdiğimizi ispat edeceğiz. İşte o zaman Allah Teala bize mutluluğu giderek daha üst boyutlarda, daha üst boyutlarda verecektir. Neden öyle diyorum daha üst boyutlarda? Çünkü biz onları sevdikçe onlardan bizi sevenlerin sayısı devamlı yükselecektir. Daha büyük, daha büyük toplumlar oluşacaktır. İşte o daha büyük toplumların başında olmak, onları anlatabilmek Allah Teala'nın çok güzel bir nimeti.
Sevgili kardeşlerim, insanlar unutmuşlardı. Neyi unutmuşlardı? İslam'ın temel ögelerini. Peki hepsi mi? Hayır. Tasavvufu yaşayanlar hiç unutmadılar. Allah-u Teala'nın istediği şeyine bütün insanların ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmeleri. Hiç unutmayacağız sevgili kardeşlerimiz. Dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Öyleyse teslim olmalıyız. Ruhumuzu Allah'a teslim etmeliyiz. Fizik bedenimizi Allah'a teslim etmeliyiz. Nefsimizi Allah'a teslim etmeliyiz. İrademizi Allah'a teslim etmeliyiz. Bu teslimlerdir ki bizi Allah'a her geçen gün biraz daha yaklaştıracaklardır. Sevgili kardeşlerim, İslam alemine baktığımız zaman hemen hemen bütün din adamlarının, tasavvufun dışındaki din adamlarından bahsediyoruz. Gösterdiği standart gerçekten Allah'ınkine uymuyor sevgili kardeşlerim. Onlar diyorlar ki İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve bir de kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Ama bunları sorana, bunları söyleyene namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek diyene bizim bir sualimiz var. Sen hangi dinin mensubusun? Yalan söyleyemez. İslam dininin mensubuyum diyecek. Biz de ona ne diyeceğiz? Tamam, Allah razı olsun. Aynen söylediğin gibi hepimiz İslam dininin mensuplarıyız. Peki İslam ne demek? Orada bazıları susmayı tercih ediyor, bazıları açık açık söylüyor. İslam teslim olan demek. Peki eğer sorması ayıp olmazsa ben sana Allah'ın huzurunda sormak istiyorum. Sen Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Allah'a teslim edecek olan standartlardan hangisini tatbik mevkine koydun? Hangisini gerçekleştirdin? Ve genel olarak aldığımız cevap, bir işaret getirmiyor. Ruhumu teslim ettim ya da fizik bedenimi de teslim ettim, nefsimi de teslim ettim, irademi de teslim ettim diyebilen insanlar var tabii arada. Onlar sadece bu konuda hedeflerinin

tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet de getiriyorsun. Evet, bunlar hep İslam'ın temel şartları. Sen de bu temel şartların bu kısımlarını tamamlıyorsun. Ama bir sualimiz var. Senin dininin adı ne? İslam. Başka bir şey söyleyebilir mi sevgili kardeşlerim? Söylemesi mümkün değil. Dinimizin adı İslam dini. Peki İslam ne demek? Eğer doğruyu söyleyebilirse teslim olan demek diyecek. Eğer bize bir cevap vermekten imtina ederse, atlatmaya çalışırsa ona teslim olan değil mi diye sormak mecburiyetindeyiz. Sorduğumuz zaman da hayır demesi mümkün değil. Nereye ulaşıyoruz o zaman sevgili kardeşlerim? Demek ki biz bir dinin sahibiyiz. Bizim dinimiz İslam dini. Yani Allah'a teslim olanların dini. Böyle söyleyen ve İslam'ın 5 şartıyla yaşayan bir insan dinini yaşadığını zannederek samimiyetle söylüyorlar ama gerçekten samimi olarak görevlerini yaptıklarını düşünüyorlar. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren insanlar diyorlar ki İslam'ın şartı 5'tir. Ve biz bu 5 şartı Allah'a şükürler olsun hacca da giderek yerine getirdik. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim'de 5'li bir sisteme hiçbir zaman rastlayamazsınız. Sistem 7'lidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek ne oldu? 7 tane oldu. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak ruhun, fizik bedenin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edilmesiyle tamamlanan bir din. Kur'an-ı Kerim'e %100 uyan, tam olarak onu açıklayan, ifade eden bir din. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim İslam'ın şartının 5 olduğunu değil, 7 olduğunu söylüyor. Öyleyse hepimize düşen bir vazife var. İslam'ın şartının 5 olmadığını, bu İslam'ın 5 şartı olan namaz kılmanın, oruç tutmanın, zekat vermenin, hacca gitmenin, kelime-i şehadet getirmenin ötesinde Allah'ın bir temel emrinin var olduğunu, Allah'a teslim olmamız gerektiğini, ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle vazifeli kılındığımızı, Kur'an'ın bunu emrettiğini açık bir şekilde insanlara anlatmakla vazifeli olmalıyız sevgili kardeşlerim. Allah Teala bütün insanlar için bir hedef tayini yapmış. Sizin dininiz diyor İslam dini. İslam dini diyor teslim olanların dini. Teslim olanlar nelerini teslim ederler? Ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini. Sevgili kardeşlerim, İslam statüsüne baktığımız zaman İslam'ın 5 şartı olayıyla hemen hemen bütün din adamlarıyla karşılaşırız. Böyle söylerler. İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Ha, çok güzel. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Peki benim aziz ve sevgili kardeşim, senin dininin adı ne?

Benim dinimin adı İslam. İslam ne demek? Orada bir suskunlukla karşılaşacaksınız. Bu suali İslam ne demek sualini sorduğunuz zaman o kişinin sustuğunu göreceksiniz. Çünkü söylemek mecburiyetinde olduğu şey İslam teslim olan manasına gelir demesi. Bunu söylediği zaman da eksikliğinin ancak o zaman farkına varacaktır. İslam teslim olan. İslam teslim olansa, sen İslam'ın beş şartını yerine getiriyorsan, namaz kılıyorsan, oruç tutuyorsan, zekat veriyorsan, hacca gidiyorsan, kelime-i şehadet getiriyorsan ki hepsi farz. O zaman sen bu statü içinde neyini Allah'a teslim ettin? Onun herhangi bir şey söylemesi, teslim ettiği herhangi bir şeyden bahsedebilmesi mümkün değil. Ama kim tasavvufu yaşıyorsa, tasavvufu yaşayabilmek için mutlaka mürşide ihtiyaç var. Mürşide tabi olmayan bir insan tasavvufu hiçbir zaman yaşayamaz. O tasavvuftayım dese bile kimse ona inanmaz. Çünkü ben tasavvuftayım diyen kişiye herkesin soracağı bir sual var. Hay Allah razı olsun. Sen de demek ki Allah'a teslim olanlardansın. Tebrik ederim kardeşim. Yolun neresindesin? Neyini Allah'a teslim ettin? Eyvah. Cevap yok çünkü hiçbir şeyini teslim etmemiştir Allah Teala'ya. Ona öğretilen şey namaz kılmaktır, oruç tutmaktır, zekat vermektir, hacca gitmektir, kelime-i şehadet getirmektir. Bunları da gerçekten yapmıştır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın emirlerini dikkate almak mecburiyetindeyiz. Tabii İslam'ı gerçek anlamda yaşamak istiyorsak, evvela ilk suali soracağız o kişiye. Aziz ve muhterem kardeşim, ayıp olmasa sana bir şey sormak istiyorum. Senin dininin adı ne? İslam. Söyleyeceği bir tek cevap var, İslam. Peki İslam ne demek? Belki birçok kişi size İslam, İslam demek diyecektir. İyi de o İslam, İslam demekse İslam ne demek? İslam teslim olan demek sevgili kardeşlerim. O size bunu söyleyemezse eğer siz ona söyleyeceksiniz. İslam teslim olan. Ve İslam teslim olan demekse sen İslam olduğunu söyleyen sen bugüne kadar Allah'a neyini teslim ettin? Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği işaret Allah'a İslam olanlar ruhlarını teslim ederler. Fizik bedenlerini teslim ederler. Nefslerini teslim ederler, iradelerini de teslim ederler. Ve dört tane teslim oluşur. İslam yedi safa ve bu yedi safanın dördü teslim. Tamamını verelim. Allah'alaşmayı dilemek. Mürşide tabiyet. İki. Ruhun Allah'alaşması. Üç. Fizik bedenin teslimi. Dört. Nefsin teslimi. Beş. Munis olmak. Altı. İradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi. İşte İslam'ın yedi tane safhası. Teslimlere bakalım. Ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Yedi safhanın dördü teslim. Sevgili kardeşlerim, bir korkunç tuzağa şeytan İslam alemini düşürmüş vaziyette. Bu bütün insanlara göre İslam'ın şartı beştir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Din adamlarıyla karşılaştığınız zaman sorun bakalım İslam'ın şartını karşılayacaklar. Sayın dediğiniz zaman ne söyleyecekler? Aynen bunları söyleyecekler. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek.
Siz de ona sorarsanız eğer, bak ne güzel söyledin, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Şimdi ben sana sormak istiyorum. İslam ne demek? Eğer biliyorsa ve samimi ise söyleyecektir. İslam teslim olan demek. Peki sen aziz kardeşim, bugüne kadar Allah'a neyini teslim ettin? Ruhunu mu? Fizik bedenini mi? Nefsini mi? İradeni mi? Neyini teslim ettin Allah-u Teala'ya? Ki bunların hepsi zaten farz. Ama Allah-u Teala'nın o muhteşem kanunlarına bakın ki bir kişinin Allah-u Teala'ya kalpten olmak kaydıyla ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır tarzındaki bir talebi o kişiyi cehennemden kurtarır. Böyle bir talebi kelime kelime söylemek yeterli olamaz. Kalpten söylemek asıldır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen kişi bir mürşide tabi olmadıkça ruhunun Allah'a ulaşmasının mümkün olmadığını da görecektir. Kesin olarak tespit edecektir. Ve o zaman o da Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemenin başlangıcının mürşide tabiyet olduğunu görecektir. Ancak mürşidine tabi olan bir kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan kafileye karışır ve 7-8 aylık bir devrenin içinde bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. İşte bu kişinin ruhu Allah'a ermiş olur. Böyle insanlara ermiş denir. Ermek, bir insanın kendi kendine başarabileceği bir hedef değildir. Mürşid olmadıkça, mürşide tabi olmadıkça ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkamaz. Bu yola çıkmak mümkün olmayınca o kişinin ruhunun Allah'a teslim olması da mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açıktır. O insanların hepsinin Allah'ın cennetine girmesi. Allah-u Teala bütün insanlardan bunu ister. Herkes Allah'a ulaşmayı dilesin de ruhunu Allah'a ulaştırsın insan ister. Allah-u Teala ne diyor? O kadar kolay ki söylediği şey, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Söz veriyor Allah-u Teala sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu, o kişiyi kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın büyük bir nimetidir. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek ve bu neticede ölen bir kişi onun gideceği yer birinci kat cennettir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra bu hedefe ulaşmak üzere mürşidine tabi olup da ölse ikinci kat cennete girer. Ve mürşidine tabi olduğu an ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. 7-8 aylık bir zaman zarfında bu kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Üçüncü kat cennet. Sonra fizik vücudun teslimi 4. Sonra nefsin teslimi 5. Sonra mucize olmak 6. Sonra iradeye teslim etmek 7. Tam 7 kat cennet söz konusu. 7 katın 7'si de Allah-u Teala tarafından ayrı ayrı yerlere yerleştirilmiş ve hepsi bir evvelkinin ötesinde yer almak mecburiyetinde. Yani bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona bu sevgiyi verir.
Allah onu bu istikamette mürşide ulaşmakla mükafatlandırır. Tabiiyetle beraber ruh vücuttan ayrılır, Allah'a doğru yola çıkar. Ve 8 aylık bir devrenin sonunda bu tabiiyetin arkasından o kişinin ruhu Allah'a ulaşır. Ne olur kişi? Ermiş evliya olur. Bu ruhu teslim eder. Sonra fizik vücut teslim edilecektir. Sonra nefs teslim edilecektir. Sonra muhlis olunacaktır. En sonra da irade Allah'a teslim edilecektir. Muhtevaya baktığımız zaman gördüğümüz şey açık ve kesindir. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala mutluluğu onlara vereceğine garanti vermektedir. Kim diyor Allah Teala bana ulaşmayı dilerse o kişi bana ulaşmaz. Ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala'nın ne demek istediğine dikkatle bakalım sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor, ben onu kendime ulaştırırım. O kişinin keyfine bırakmam onu diyor. Eğer o kişi bana ulaşmayı gerçekten kalbinden istemişse ben onu görürüm. O kişinin kalbini görürüm. O kişinin kalbinde bu talep varsa ona bırakmam. Çünkü şeytan bütün insanlara musallat olur. Onları hedeflerine ulaşmaktan men etmeye çalışır. Belki çok uzun bir süre o kişi Allah'a ulaşmayı dilemesine rağmen Allah'a ulaşamaz. Ama Allah devreye girerse o kişi 7-8 aylık bir zaman dilimi içinde ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha doğru bir ifade kullanalım mı? Evetse Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Yani o bana kendi gayretiyle ulaşmaz. O bana ulaşmayı dilediği takdirde ben onu öyle bir mükafatla mükafatlandırırım ki onun ruhunu ben kendime ulaştırırım. Demek ki Allah Teala'nın katında Allah'ın istediği şey kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dilek varsa Allah Teala onu mutlaka kendisine ulaştırır. Gene kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa. Ama daha kişi Allah'a ulaşmayı dilediği anda birinci kat cennetin sahibidir. Mürşide tabiyet ikinci kat cennetin sahibi yapar onu. Ruh vücuttan ayrılır. 7-8 aylık bir zaman devresinde ruh Allah'a ulaşır. Ve o kişi ermiş evliya olur. Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibi olan bir kişi, mürşidine tabi olup da ruhu vücudundan ayrıldığı an ikinci kat cennetin sahibi olur. Ruhu Allah'a ulaştığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olur. Buraya kadarı Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Ne diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın verdiği sözü tutmaması mümkün olabilir mi? Allah Teala ne söz vermişse onu mutlak olarak yerine getirir. Allah bütün sistemlerin en üst noktasında vardır. Allah her şeyin sahibidir. Sadece bizim dünyamızın mı? Kainatın sahibidir sevgili kardeşlerim. Kim bilir şu kainatta bizim dünyamız gibi kaç tane, kaç bin tane dünya var. Sevgili kardeşlerim, hamdolsun ki biz bunlardan birinde yaşıyoruz.
Hamdolsun ki Allah'ı öğrendik. Hamdolsun ki onunla her an konuşma imkanına sahibiyiz. Gene hamdolsun ki Allah'ın kendisine teslim edilmesini emrettiği her şeyi ona teslim etmeyi Allah tamamlattırdı bize. Ruhumuzu da, fizik bedenimizi de, nefsimizi de, irademizi de Allah'a teslim etmek şerefine nail olduk. Bunu yapan ve yaptıran Allah. Sevgili kardeşlerim, onun için İslam'ın şartı beştir diyenlerle her zaman sükunetle onları kırmadan konuşmak isteriz. Ve onları anlatmak isteriz ki hayır sevgili kardeşlerim, kardeşim İslam'ın şartı beş değildir. Kur'an-ı Kerim yedili bir sistem üzerine kurulmuştur. Ve İslam'ın şartı da yedidir. Allah'a dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safhada ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Yedi tane safha var. Bunlardan dört tanesi teslimdir. Ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte sevgili kardeşlerim, gene bir konferansta sizlerle birlikteyiz. Gene size Allah'tan bahsetmeyi Allah Teala bize nasip kıldı. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Bize öyle geliyor. İnşallah size de öyle geliyordur. Sevgili kardeşlerim, şimdi etrafımızdaki insanlardan bir kısmı İslam'ın beş şartına kendisini uyarlamış durumda. Diyor ki bana bizim hoca öyle öğretti. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret beş tane safha var. Bu beş tane şartı ben yerine getirdim. Namaz kılıyorum, oruç tutuyorum, zekat verdim, veriyorum. Hacca gitmek nasip olmadı ama yakında gideceğim. Ya da hacca da gittim. Hacca giden birisi böyle konuşacaklar. Ve kelime-i şehadet de getirdim. La ilahe illallah. Muhammeden Resulullah. Öyleyse benim için korku yok. Ben görevlerimi yaptım. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyin buyuruyor. Mürşidinize tabi olun diyor. Ruhunuzu bana ulaştırın diyor Allah Teala. Üç oldu. Fizik bedeninizi de teslim edin diyor. Dört. Nefsinizi de teslim edin diyor. Beş. Muhlis olun diyor. Altı. İradenizi de bana teslim edin diyor. Yedi. Yedi safhada ruhun, veçin yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi var. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan adı verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan öpürmüş. İnsandan başka bir mahluka Allah ruhundan öpürmemiş. Onlar için zaten onların ruhu da yok. Fizik bedenleri var. Nefsleri var.
Ama ruhları yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Önemli mi? Evet, önemli. Çünkü ancak o çalışmayla, Allah'a ulaşmayı dilemeyle o kişi hedeflerine birer birer ulaşacaklar. Önce ruhunu Allah'a teslim edecektir. Allah'a ulaştırıp, sonra fizik bedenini, sonra nefsini, en sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte dinimize Allah-u Teala'nın için İslam dini dediği burada çıkıyor ortaya. Burada şekilleniyor. Dinimiz İslam dini. Yani Allah'a teslim olanların dini. İslam teslim olan demek. Bizim sevgili hocalarımızla konuşmamız oldu birçok defa. Onlar dedi ki İslam'ın şartı kaçtır? Hepsi aynı şeyi söylediler. İslam'ın şartı beştir dediler arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Peki sen bunları Allah'a teslim ettin mi? Bu ibadetleri yaptın mı? Namaz kılıyor musun? Oruç tutuyor musun? Zekat veriyor musun? Hacca gidiyor musun? Kelime-i şehadet getiriyor musun? Evet. Bunların hepsini yapıyorum. Bir hacca gitmem kaldı. Gelecek sene de ona gitmeye niyetliyim inşallah. Böyle diyor kişi. Peki bunu tamamladığın zaman ne oluyor? Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, zekat veriyorsun, hacca gidiyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiriyorsun. Ama acaba gerçekten İslam'ın şartı 5 mi? Senin söylediğin gibi namaz kılmak da farz, oruç tutmak da, zekat vermek de, hacca gitmek de, kelime-i şehadet getirmek de hepsi farz. Sen bunları yerine getirdiğin zaman ne oluyor? Namaz kıldın, oruç tuttun, zekat verdin, hacca gittin, kelime-i şehadet de getirdin. Acaba hangi kat cennete girersin? Bu konuda bir fikrin var mı? Sevgili kardeşlerim, bu istikamette insanların yapması lazım gelen şey aldatılmamaktır. Aldatılmamaktır. Ama bizim hocaların büyük kısmı doğrunun o olduğunu zannederek insanları İslam'ın 5 şartına davet ediyorlar. Ne yazık ki dini öğrettikleri standartlara baktığımız zaman evet din adamlarına, din öğretenler İslam'ın 5 şartını öğretiyorlar şu anda. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi farz mı? Evet, hepsi farz. Ama ikinci soruyu biz soruyoruz şimdi. Yeter mi? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek yeter mi? Hiç kimseyi bu 5 tane şart İslam yapamaz. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple İslam dinini yaşayanlar korkunç bir şeytanın tuzağına düşmüş vaziyettedirler. Böyle yapmakta devam ettikleri sürece de hep o tuzakta olacaklar. Hiç kimse bize hayır İslam teslim olan demek değildir diyemez. İslam teslim olan demektir. Şimdi İslam olduğunu söyleyen
Ama İslam'ın 5 şartını gerçekten yerine getiren birisiyle karşılaşalım. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet de getiriyor. Yani İslam'ın 5 tane şartını bu kişi yerine getiriyor. Ama Kur'an-ı Kerim İslam'ın şartının 5 olduğunu söylemiyor, 7 olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemek var. 6, bir de Allah'a teslim olmak var. Asıl önemlisi bu. Dinimize adını veren de bu. Allah'a teslim olan kişi. İşte İslam odur. Nesini teslim edecek? 1, ruhunu. 2, fizik bedenini. 3, nefsini. 4, iradesini. Peki bu kişi bunların hiçbirini yapamadan gitti, öldü. Nereye gider? Allah'a ulaşmayı dilememiş, mürşidine tabi olmamış, ruhunu Allah'a ulaştırmamış, fizik bedenini teslim etmemiş. Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala konuların sonuçlandığına veya sonuçlanmadığına değil, kişilerin ne yapmak istediğine bakar. Acaba bir kişi ne yapmak istiyor? Allah'a ulaşmayı diliyor mu? Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse birinci kat cenneti hak etmiştir. Bir dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Böyle söyleyen bir kişinin yapması lazım gelen şey hemen hacet namazını kılıp, boy abdesti alıp hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sorması. Ve Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide veya onun bir vekiline ulaşıp mutlaka tabi olması. Allah'a ulaşmayı dileyen ve ölen bir kişi bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekle Allah'a bunu ulaştıran o kişi için Allah Teala'nın hedef tayin ettiği şey o kişinin ruhunu kendine ulaştırmaktır. Allah bunu garanti ediyor. Çünkü Kur'an'daki ifade şöyle: Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah Teala bu sözü verdiğine göre Kur'an-ı Kerim'de herkesin elinde Kur'an-ı Kerim var. Kur'an-ı Kerim bunu yazıyorsa bu Allah'ın bütün insanlığa açıkladığı bir hakikattir. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse ve 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah Teala onu kendisine ulaştıracağına söz veriyor. İşte o kişi Allah'a ulaşamadan ölmüş. Tamam. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş mi? Allah'a ruhunu ulaştıramadan ölmüş. Tamam. Ama Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemiş mi? Dilemişse bu kişi birinci kat cennete girer. Eğer Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa ikinci kat cennete girer. Mürşidine daha tabi oldu, ruhunu Allah'a ulaştırmadı. Ama mürşidine tabi olduğu an onun ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır ve o kişinin ruhu da diğerleriyle beraber Allah'a doğru yola çıkar. Ve böyle bir muhtevaya baktığımız zaman bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir, birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olmuştur, ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Hele 7-8 aylık bir devre tamamlanmışsa ve bu kişinin ruhu Allah'ın kendisine verdiği söz üzerine
Allah tarafından kendisine ulaştırılmışsa, Allah'a ulaştırılmışsa, kişinin gideceği kat üçüncü kat cennettir. Allah Teala ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Kim bana ulaşmayı dilerse, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Burada sorumluluğu Allah tamamen almış durumda. Kişiye bırakmam bunu diyor. Kişiye öyle bir istek veririm ki, o istekle o kişi mutlaka ruhunu bana ulaştırır. Hem de bundan büyük bir zevk alarak bunu yaptırırım ona diyor Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonraki hayatı dünyadaki en mutlu hayatıdır. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın. O güne kadar geçen devreler bu kişi için gerçekten mutluluğun en büyük zirvesini yaşamaktır. O kişinin ruhunu Allah Teala mürşidine tabi kılıp kişiyi mürşidine gönderip tabiyetini gerçekleştirince ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılacaktır. Allah Teala 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Çünkü sözü var. Aynen şöyle: kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Açık ve kesin Allah Teala garanti ediyor üçüncü kat cenneti. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olup da ruhu henüz Allah'a ulaşmayan kişi ikinci kat cennete girer. Ama ruhu Allah'a ulaşmışsa üçüncü kat cennete girer. Fizik vücudun teslimi dördüncü kat cenneti, nefsin teslimi beşinci kat cenneti, muhlis olmak altıncı kat cenneti, iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kat cenneti ifade eder. Sevgili kardeşlerim, ne kadar güzel bir dünyada yaşıyoruz değil mi? Ama cennet dünyaya göre o kadar üstün bir yer ki sevgili kardeşlerim. İnşallah Allah Teala sizlere de gösterir. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kerin. Sevgili kardeşlerim, Allah sadece insan adı verilen ve ruhundan üfürdüğü tek varlık olan insanın cennetine girmesini ister. Dikkat edin. Allah Teala ruhundan üfürüyor insana. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah için biz insanlar kıymetli mahluklarız. Ruhumuzu Allah Teala geri istiyor. Eğer biz Allah'a ulaşmak için ruhumuzun Allah'a ulaşması için yapmamız lazım gelen şeyi gerçekleştirirsek, nedir o? Allah'tan hacet namazını kılıp boy abdesti alacağız. Hacet namazını kılacağız ve Allah'tan mürşidimizi soracağız. Kim bizim mürşidimiz? Hacet namazını kıldık, Allah Teala göstermedi. Olabilir. İkinci defa kıldık, gene göstermedi. O da olabilir. Üçüncü defa kıldık, gösterdi. Göstermemiş olsaydı, o zaman biz Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi olarak var olmakta devam edecektik. Kendimizi aldatmayalım sevgili kardeşlerim. Allah Teala aldanmaz. Allah Teala her şeyin doğrusunu bilir. Ve insanları sadece sever ve onları kurtarmak Allah'ın temel emridir. Niçin koymuş Kur'an-ı Kerim'e Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhun Allah'a ulaşmasını, fizik bedenin teslimini, nefsin teslimini, muhlis olmayı,
İradeyi Allah'a teslim etmeyi neden farz kılmış Allah Teala acaba? 7 tane safha var. Sevgili kardeşlerim, hiçbiri boşuna değil. Allah Teala'nın istediği şey ne? 7 kat cenneti var onun. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölen bir kişi 1. kat cennete girerken mürşidine tabi olan ve ölen kişi 2. kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'laştırmışsa 3. kat cennete giriyor. Orada ölmüşse 3. kat. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ölmüşse 3. kat cennete giriyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiyse 4. kat cennet. Nefsini teslim ettiyse 5. kat cennet. Munis olmuşsa 6. kat cennet. İradesini Allah'a teslim etmişse 7. kat cennet bu kişi için geçerli. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki Allah-u Teala'nın yaptıklarına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın biz onun emirlerini yerine getirdiğimiz takdirde bize ulaştırdığı o muhteşem mutluluğu hiç unutamayız. Demek ki mutlu olmak bu dünyada mümkünmüş. Ama Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirdiğimiz takdirde. İşte onun için Kur'an önemli. Onun için İslam'ın 5 şartının ötesinde 6. ve 7. standartlar var dediğimiz zaman oradaki standart önemli. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Hepsi bu kadar 7 tane safa ama ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi yani 7 safanın içinde 4 tanesi teslim. İşte dinimize adını veren İslam dini teslim olanların dini demek. İslam teslim olan demek. Ve İslam dininin mensupları bizler, ruhumuzu, fizik bedenimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmekle mükellefiz. Yani bunların hepsini teslim edemezsek cehenneme mi gireriz? Hayır sevgili kardeşlerim, o kadar kolaya almış ki Allah-u Teala bizler için işi. Daha siz, ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye dua ettiğiniz anda 1. kat cennetin sahibisiniz. Gerçekten bunu istemiş misiniz? İşte o zaman kendinize bakın. Eğer zikirlerinizde artış oluyorsa, eğer yaptığınız dini ibadetlerden zevk almaya başlamışsanız, o zaman yoldasınız. Ve giderek Allah'a karşı olan sevginiz artacak. Allah'ın emirlerini yerine getirirken duyduğunuz mutluluk da artacak. Ve adım adım Allah yolunda hedeflere gideceksiniz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için Allah Teala sadece onların mutlu olmasını ister. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı zikretmek bütün ibadetlerden daha üstündür. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya Allah Allah Allah diye sessiz. Bu ikincisinde ses yok.
Ama Allah'ın ismini tekrar etmek var. Bu da zikir. Sessiz zikir. Allah Teala ve diyor ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye veya Allah Allah Allah Allah diye zikretmek daha büyüktür diyor. Ekber diyor. Daha büyüktür. Yani diğer bütün ibadetlerden zikretmek daha büyüktür. Neden? Çünkü kişinin nefsinin kalbindeki afetleri yok eden tek faktör budur. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala'nın emrettiği şey bu kadar basit, bu kadar kolay. Sizlere 7 kat cenneti saydık. Gördük ki Allah Teala'ya ulaşmayı dileyenler sonra da teslim olmanın geri kalanlarını gerçekleştirmeye çalışanlar. Bunlar hep daha üstün, daha üstün noktalara ulaşacak olanlardır. Düşünün ki daha bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala tarafından birinci kat cennetine alınıyor. Mürşidine tabi olan bir insan ikinci kat cennetin sahibi. Ve tabi olduğu an ruh vücuttan ayrılıyor. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. 7-8 aylık bir devrenin sonunda o kişinin ruhu mutlaka sözün asıl burasına dikkat edin. Allah Teala tarafından kendisine Allah'a ulaştırılıyor. Ve kişi ermiş evliya oluyor. Bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi olarak ölür eğer daha öteye geçemezse. Mürşidine tabi oldu. Allah'a mürşidini sordu. Allah mutlaka gösterir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah'tan mürşidini sormuşsa Allah'ın ona mürşidini göstermemesi mümkün değildir. Mutlaka Allah ona mürşidini gösterir. Kişinin o mürşide veya bulunduğu yerde o mürşidin bir vekili varsa veya yakın bir yerde onun bir vekili varsa o vekile müracaat edip tabi olmak o kişi için yeni bir cennet kapısının açılması demektir. Allah'a ulaşmayı dileyen insan birinci kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi ikinci kat cennete giriyor. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi ki bu ruh bu noktada vücudundan ayrılıp 7-8 aylık bir devrede mutlaka Allah onu ulaştıracaktır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Fizik bedenini teslim eden 4, nefsini teslim eden 5, muhis olan 6, iradesini de teslim eden 7. kat cennete sahip olur. 7 kat cennet söz konusu sevgili kardeşlerim. Hepsi için bir farklı dizayn koymuş Allah Teala. İstediği şey ne? İstediği şey İslam dininin yani teslim olanlar dininin temelindeki o teslim olayını insanlara onları ulaştırmak suretiyle mutluluk aracı yapmak. Mutluluk aracı, mutluluğu oluşturan temel faktör yapmak. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için Allah-u Teala'nın istediği şeye dikkatle bakın. Allah-u Teala hiç kimseyi üzmek istemez. Tam aksine Allah'ın istediği şey
gerçek anlamda insan adı verilen Allah'a en yakın olan yaratıkların Allah'a ruhlarını ulaştırmasıdır. Sonra fizik vücutların teslim, daha üst bir makamı. Sonra nefslerin teslimin, daha üst bir makamı. Sonra iradelerin teslimin, daha üst bir makamı. İşgal ettiklerini görüyoruz. Öyleyse bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey açık ve kesin bir standardı ifade ediyor. Allah bütün insanların Allah'a teslim olmasını istiyor. Bu sebeple 7 kat cenneti oluşturmuş. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi 1. kat cennete girerken mürşidine tabi olan kişi 2. kat cennete giriyor. Daha ruhunu Allah'a teslim etmemiş, sadece tabi olmuş. Ruhunu Allah'a teslim ederse 3. kat cennet. Fizik bedenini teslim ederse 4. kat cennet. Nefsini teslim ederse 5. kat cennet. Muhlis olursa 6. kat cennet. İradesini de Allah'a teslim ederse, ki ruhu, içi, nefsi ve iradesi oluyor, 4 tane teslim oluyor. Bu ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişi 7. kat cennetin sahibi. 4 teslim ama cennet 7 tane. Tabii teslim 4 ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah-u Teala 1. kat cenneti veriyor. Kişi daha bir şey yapmamış. Ruhunu Allah'a ulaştırmamış. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Arkasından bu kişinin mürşidine tabiyetini istiyor Allah-u Teala. Tabiyetle beraber kişi 2. kat cennetine sahibi oluyor ve ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkıyor. Ruh 7-8 aylık bir devrenin sonunda Allah'a ulaşıyor. Kişi ermiş evliya oluyor. 3. kat cennet. Fizik vücudun teslimi 4. kat cennet. Nefsin teslimi 5. kat cennet. Muhlis olmak 6. kat cennet. İradeyi de Allah'a teslim etmek 7. kat cennet oluşturuyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bütün insanları mutlu etmek istikametindeki hedefleri bunlar. O istiyor ki herkes mutlu olsun, herkes huzur içinde yaşasın, mutluluk bütün insanları sarsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, elbette bize sormak istediğiniz sualler vardır. O sualleri sormak üzere pencereyi açıyoruz inşallah. Suallerinizi bekliyoruz. Allah razı olsun.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Ama bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah-u Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah-u Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah-u Teala Rum 31'e diyor ki, münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah-u Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem Efendimiz, Yüce Rabbimize sonsuz hamd ederiz, şükrederiz ki bir kez daha Hidayet Güneşimiz muhterem Efendimizle tüm dünyayı aydınlatan bir konferansa bir ara takıldı. Ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz muhterem Efendimiz. Muhterem Efendimiz, her zaman olduğu gibi konferans salonlarında tövbe almak isteyen misafirlerimiz var. Ben size iki sual arz ederken onların hazırlıklarını yapmaları uygun mudur muhterem Efendimiz?
1: Tabii inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah sizden razı olsun muhterem Efendimiz. Antalya Hurma konferans salonundan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dilemek ve tövbe etmek bizim için kurtuluşumuza yeterli midir muhterem Efendimiz?
1: Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennet için bir insanı oraya götürebilecek olan bir hedefi gerçekleştirir. Mürşide tabiyet daha üst kat cenneti ifade eder. Bütün insanlar için sevgili kardeşlerim, Allah Teala niçin mürşide tabiyeti öngörüyor, farz kılıyor?

tabiyetten sonra o kişinin de ruhu Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse mürsidine tabi olan kişinin ruhu neden vücudundan ayrılıyor? Allah'a teslim olmak üzere ve 7-8 aylık bir devrede mutlaka o kişinin ruhu Allah'a teslim oluyor. Teslim olursa ne olur? O kişi ermiş evliya olur. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kapılar ardına kadar açık. Allah Teala bütün insanların Allah'a ulaşmasını diliyor, istiyor. Diyor, hacet namazını kılın. Mürşidinizi Allah'tan, bizden sorun diyor Allah Teala. Ve size sizin için en uygun olan kişiyi gösterecek olan biziz diyor Allah Teala. Çünkü herkesin hangi vasıfların sahibi olduğunu en iyi Allah bilir. Ve herkese onların sahip olduğu standartlara göre mürşit tayini en güzel Allah Teala tarafından gerçekleşir. İşte bunların adım adım gerçekleşmesi kişinin Allah'tan mürşidini sorması, öğrenmesinden sonra Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşmasıyla tabi olmaya sebebiyet verir. Böylece kişi mürşidine ulaşır ve ona tabi olur. Ama kendi bulunduğu yerde o mürşidin tövbe verebilmek yetkisinde olan bir müridi varsa ona tabi olması da aynı sonuca kişiyi götürür. Yani o kendi bulunduğu yerdeki mürşidine tabi olmuş olan kişinin yetki verdiği tövbe vermek yetkisi kendisine verilmiş olan o kişi tarafından gerçekleştirilir ve tövbe verilir. Tövbe verildiği anda o kişinin, tövbeyi alan kişinin ruhu vücudundan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkar. Bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devrede ruh Allah'a ulaşır. Ruh Allah'a ulaştığı an kişi artık evliya değildir, ermiş evliyadır. Ruhunu Allah'a ulaştırmış olan bir kişidir bu. Bunun manası o kişi ermiştir. Yani ruhunu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmıştır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Şimdi belki bir kişinin aklına ben eskiden ruh bendeydi. İnsan olarak yaşıyordum. Şimdi ruhum da yok. Ben nasıl ondan daha üstün insan oluyorum? Çünkü senin ruhun sende kalsın diye sana verilmedi. Ruhunu Allah'a ulaştır diye verdi Allah Teala. Ruhunu Allah'a ulaştır da dünyada seni daha fazla mutlu edeyim. Sevgili kardeşlerim, bu sebeple Allah Teala'nın standartlarına baktığımız zaman Allah Teala ruhumuzun Allah'a teslimini istiyor. Fizik bedenimizin teslimini istiyor. Nefsimizin teslimini istiyor. İrademizin de teslimini istiyor. Allah Teala teslimleri istiyor sevgili kardeşlerim. Her teslim sizi mutluluğun daha üst boyutlarına mutlaka ulaştırır. Mutluluğunuz her geçen gün daha çok artar. Ve Allah'a hep hamd edersiniz, şükredersiniz. Ben eskiden mutluluk nedir bilmezken, şimdi mutluluğun doruklarında yüzüyorum. Mutluyum. Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum ki hem maddi istikamette hem de manevi istikamette Allah'a hamd ediyorum ve şükrediyorum. Şükür her istikamette olur ama hamd yalnız manevi istikamette

0: Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece ve sadece insan adını verdiği ve kendisine mutlaka doğar doğmaz ruhundan üfürdüğü ruh taşıyan insanı daha üstün kademelere ulaştırmak ister. Ruhunu Allah'a teslim etmesini ister ki kişi Allah'a teslim olan bir kişi olsun. Allah'a ruhunu teslim eden. Sonra fizik vücudunu teslim edecektir. Sonra nefsini teslim edecektir. En sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. Allah'ın dünyada en kıymetli vasıf taşıyan, Allah'a en yakın insanlar ruhlarını da fizik bedenlerinde, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmiş olanlardır. Onlar Allah'ın Allah'a teslim edilmek üzere kendilerine verdiği emaneti ruhlarını Allah'a teslim edenlerdir. Ruhlarını da teslim etmişlerdir. Fizik bedenlerinde, nefslerini de, iradelerini de. Nefsin ve iradenin Allah teslimi daimi zikirden aşağıda gerçekleşemez. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala sadece onların, insanların mutlu olmaları istikametinde hedefler koymuştur. Ve mutlu olmak Allah Teala'nın indinde bir bütünü oluşturur. Sevmek bunun temelini teşkil eder. Sevgili kardeşlerim, hepimiz için bir vazife söz konusu. İnsanlara bu hakikatleri anlatmalıyız. Ne yazık ki din adamlarımız İslam'ın 5 tane şartını söylüyorlar sadece. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Allah Teala ise insanların ondan öteye geçmesini istiyor. Daha üst kat cennetlere ulaşmasını istiyor. Ve dinimizin adına uygun sonuçlar istiyor. Dinimizin adı ne? İslam. Ne demek? Teslim olan. Öyleyse Allah Teala bu dinde olan insanların Allah'a teslim olmalarını istiyor. Allah'a ruhunu teslim etmiş olan bir insan, Allah'a fizik vücudunu teslim etmiş olan bir insanla eşit değildir. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş insan da nefsini teslim etmiş olanla bir değildir. Nefsini teslim etmiş olan bir insanla iradesini Allah'a teslim eden kişi bir değildir. Hep arada merdivenin basamakları çıkılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduğu zaman ondan daha üstün bir seviyededir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ondan daha üstün bir seviyededir. Fizik vücudunu teslim ettiği zaman daha üst seviyededir. Nefsini teslim ettiği zaman daha üst seviyededir. Ve iradesini teslim ettiği zaman en üst seviyededir. İşte bütün insanlar için Allah Teala bu sizlere bahsettiğimiz hedefleri kapıları açarak sizlere ihsan ediyor sevgili kardeşlerim. Bu Allah Teala'nın ihsanıdır. İstiyor ki herkes ruhunu Allah'a ulaştırsın. İstiyor ki fizik vücutlarını da ulaştırsın. İstiyor ki nefslerini de ulaştırsın. İstiyor ki iradelerini de ulaştırsın ve adın cennetlerinin sahibi olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese bu kadar kolay, bu kadar güzel bir şekilde bunları vermesine rağmen insanlar hala İslam'ın 5 şartıyla meşguller. Burada insanlara din öğretenlerin ilim seviyeleri dikkatle yerlerine oturtulmalı. Ne yazık ki İslam'ın standartları İslam'ın 5 şartına indirgenmiş vaziyette. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi farz mı? Evet. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama bunlara dikkat ettiğimiz zaman namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bir eksikliği ifade ediyor. Çünkü dinimizin adı İslam dini. Burada teslimiyet diye bir şey yok. Namaz kılan, oruç tutan, zekat veren, hacca giden, kelime-i şehadet getiren bir insan, İslam'ın 7 şartından 5'ini yerine getiren birisidir. Bu yetersizdir. Kişi Allah-u Teala'nın istediği temel hedeflere ulaşamaz. Temel hedef nedir? Kişinin teslimleridir. Ruhunu Allah teslim edecektir. 1. Fizik vücudunu Allah teslim edecektir. Daha üst bir teslim. 2. Nefsini Allah teslim edecektir. Daimi zikre ulaşacaktır. İradesini Allah teslim edecektir. En üst kat teslime ulaşacaktır. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek teslimlerden 4'üdür. Ve dinimiz İslam dinidir. Yani teslim olanların dinidir. Peki ne yapmış iblis? İblis devre dışı bırakmış bunların hepsini. Ve demiş ki İslam'ın şartı 5'tir. Namaz kılmak 1. Oruç tutmak 2. Zekat vermek 3. Hacca gitmek 4. Kelime-i şehadet getirmek 5. İslam'ın şartı 5'tir diyor. Sevgili kardeşlerim, İslam'ın şartı 5 değildir. Kur'an-ı Kerim 7'li bir sistem üzerine kurulmuştur. Bunlar farz değil midir? Hepsi de farzdır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ama bakınız şimdi burada namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ne yok? Dinimiz yok. Ne demek istiyorum? Dinimiz ne dini? İslam dini. İslam teslim olan demek. Namaz kılıyorsak, oruç tutuyorsak, zekat veriyorsak, hacca gidiyorsak, kelime-i şehadet getiriyorsak neyimizi Allah'a teslim ediyoruz? Hiçbir şeyimizi. O zaman teslimlerin devreye girmesi lazım. 1. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. 2. Fizik bedenimizi. 3. Nefsimizi. 4. irademizi. Demek ki 4 çeşit, 4 ayrı istikamette ve merdivenleri yukarıya doğru aşan bir statüde teslimler var. Ruhun tesliminden daha üst fizik bedenin teslimi var. Ondan daha üst nefsin teslimi var. En üst iradenin teslimi var. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın emrettiği statüye baktığımız zaman muhteşem bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah-u Teala istiyor ki herkes istediği makama kadar ulaşsın. Onun için Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, mulis olmak ve iradeyi Allah'a teslim etmek diye 7 tane safa koymuş ki insanlar yapabilecekleri, başarabilecekleri 7 ayrı ve birbirinden üstün safhalardan hangisine kadar çıkabilirlerse hepsini gerçekleştirsinler istiyor. Ancak o zaman insanlar her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor diyeceklerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını istiyor. Biz de istiyoruz. Ve hepiniz için bu Allah-u Teala'nın emirleri istikametindeki açıklamaları sizlere ulaştırdık. Herhalde bize sormak istediğiniz sualleriniz vardır. O suallere açılacağız inşallah.
1: Muhterem Efendimiz, tövbe merasimi için kardeşlerimiz hazırlar. Uygun görürseniz arz ediyorum Muhterem Efendimiz.
0: İnşallah. Tövbe alacak kardeşlerimiz ayağa kalksınlar lütfen.
1: Hazırlar inşallah Muhterem Efendimiz, arz ediyorum.
0: Tamam. Başlıyoruz inşallah sevgili kardeşlerimiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah-u Teala'nın huzurunda günahlarımız için tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek ve Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağımıza yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen, Mehdi Resul'e, emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek, ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah.
2: La ilahe illallah.
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
2: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Sevgili kardeşlerimiz, tövbeniz tamamlandı. Hayırlı olsun. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Hatay Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Mürşide teslim olmak ile Allah'a teslim olmak arasında bir ilişki var mıdır muhterem efendimiz?
0: Mürşide teslim, Allah'a teslim olmanın yolundaki istasyonlardan bir tanesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a ulaşması, fizik bedenin teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak ve iradeye teslim etmek, 7 tane safa içerir. Bir insanın Kur'an-ı Kerim standartlarında safaları bu safalardır. 7 tane safa. Bu 7 safanın neticesinde o kişinin ruhu, o kişinin fizik vücudu, o kişinin nefsi ve o kişinin iradesi Allah'a teslim olur. Teslim önemli mi? Çok önemli bir şey zaten sevgili kardeşlerimiz. Dinimizin adı İslam dini. Yani teslim olanların dini. Allah-u Teala'nın istediği şey namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret değildir. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır. Ama İslam'ın şartı 5 değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. 6 ve asıl daha önemlisi Allah'a teslim olmaktır. Ruhunu Allah'a teslim etmektir. Fizik bedenini Allah'a teslim etmektir. Nefsini Allah'a teslim etmektir. İradesini Allah'a teslim etmektir. Görülüyor ki İslam dini teslim dinidir. İslam teslim olan demektir. Ve din adamlarıyla konuştuğunuz zaman bunu onlarla konuşup Allah-u Teala'nın hakikatlerini özellikle sevgili kardeşlerim din adamlarına öğretmek mecburiyetindesiniz. Onlar bunlarla uğraşmayı hiç düşünmüyorlar bile. Biz diyorlar dinimizi öğrendik. Namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, sadece gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Bunlar İslam'ın 5 şartıdır, bize yeter. Yetmez sevgili kardeşlerim. Dinimiz İslam dinidir. İslam teslim olan demektir. Teslim olan. Bir insan namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek İslam'ın 5 şartını gerçekleştirir. Ama İslam'ın 5 şartı asli unsurları görüyorsunuz ki ihtiva etmiyor. Din Allah'a ulaştıracak olan bir hüviyet taşımalıdır. O kişi Allah'tan mürşidini sormalıdır hacet namazını kılıp. O mürşidine ulaşıp ona tabi olmalıdır. Ve böylece onun ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ondan sonraki 7-8 aylık devrede de devamlı zikirlerini muntazaman yaparak ruhunun Allah'a ulaşmasını sağlamaya çalışacaktır. Bu istikamette çalışıp da başaramayan pek kimse olmaz. Allah Teala insanları zora sokmak için değil, insanları mutlu etmek için bu kaideleri koymuş. Dolayısıyla herkes bunları başarıyla gerçekleştirebilir. Bugüne kadar binlerce kardeşimiz Allah Teala'ya müracaat ettiler. Ruhlarını ulaştırmayı dilediler. Ve bulundukları yerdeki mürşitlerine tabi oldular. Ve ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Kapılar herkese ardına kadar açık. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Mersin Mezitli Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Tövbe aldıktan sonra görevlerimi yerine getiremem diye korkuyorum. Bu yüzden tövbe almaktan çekiniyorum. Bu konuda ne yapabilirim muhterem efendimiz?
0: Konuyu anlayamadım. Tövbe almaktan neden çekiniyormuş kardeşimiz?
1: Muhterem efendimiz, tövbe aldıktan sonra görevlerimi yerine getiremem diye korkuyorum. Bu yüzden tövbe almaktan çekiniyorum.
0: İyi. Peki şimdi yerine getirebiliyor mu? Tabii ki de kardeşlerim, o zaman hiç değilse bir kısmını yerine getirecek. Başarabilir, ne kadar başarabilirse o kadarını yerine getirecek. Ama yola girip de mürşidine tabi olup da başarı kazanamayan pek olmuyor sevgili kardeşlerim. Biz böyle birilerini pek göremiyoruz. İnsanlar Allah-u Teala'nın kendilerine verdiği görevi yapmak üzere harekete geçerlerse mutlaka Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Allah-u Teala diyor ki, bu sözümü hiç unutmayın sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu bir 100 defa falan evinizde tekrar edin sevgili kardeşlerim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onda bana ulaşma vasfı yok, var mı yok mu hiç aramam bile diyor Allah Teala. Mutlaka ulaştırırım diyor. Hiç sevgili kardeşlerim Allah söz versin de yerine getirmesin. Olabilir mi böyle bir şey? Asla mümkün değil. Allah her şeyin sahibidir. Bütün iradeler ondadır. Neyi dilerse onu mutlaka gerçekleştirir. O Allah, insanların hangi hareketine uygun görmez de Allah Teala o hareketi durdurursa, o da onun elinde, isterse durdurur. Allah Teala kime yapar böyle bir şeyi? Dostlarına yapar. O dostlar ki farkına bile varmadan bir yanlışlık yapabilecek bir noktaya gelmişlerse, herhangi bir olayda Allah Teala onu dilediği an durdurabilir. O onun sahibi olduğu her şeyden sadece bir tanesidir. Sevgili kardeşlerim, hepinizin görevi var. Bir defa her şeyden evvel şu hakikati bilmelisiniz. İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş vaziyettedir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bakın şimdi namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Ama teslim olmak yok. Sevgili kardeşlerim, bu nasıl İslam olmaktır? Namaz kılacağız, oruç tutacağız, zekat vereceğiz, hacca gideceğiz, kelime-i şehadet getireceğiz. Ama Allah'a teslim olmayacağız. Şeytanın koskoca bir İslam alemini nasıl bir tuzağa düşürdüğü acaba şimdi görünür halde mi sevgili kardeşlerim? Ne kadar korkunç bir bataklıkta İslam alemi. Gerçekten din adamlarıyla konuştuğunuz zaman hayret edersiniz sevgili kardeşlerim. Hepsi İslam'ın 5 şartı vardır diyor ve bu yeterlidir diyor. İslam namaz kılar, oruç tutar, zekat verir, hacca gider, kelime-i şehadet de getirir. Bunları yeterlidir. Ya diyoruz biz de, senin dininin adı ne? İslam. Ne demek İslam? Orada kemkem etmeye başlıyorlar. Ama biz İslam teslim olan değil mi dediğimiz zaman kabul etmek mecburiyetine kalıyorlar. Çünkü yalan söylemiş olacaklar. Aksini söylerlerse. Ne oluyor sevgili kardeşlerim? İslam teslim olan demekse ve Allah Teala bize emretmişse ruhunu da, fizik bedenini de, nefsini de, iradeni de bana teslim edeceksin diye emir vermişse, bütün insanların İslam'ın 5 şartıyla iktifa etmeyerek, onu yeterli bulmayarak Allah'ın gerçeklerine dönmesi Allah'ın temel emridir. Biz Osmanlı'nın evlatlarıyız, torunlarıyız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne yapmış Osmanlı? Osmanlı dini bütün boyutlarıyla yaşamış. Bütün padişahlar tasavvuftandı. Bütün ordu tasavvuftandı. Bütün esnaf tasavvuftandı Osmanlı İmparatorluğu boyunca. Sevgili kardeşlerim, İslam dininin temsilcisi Osmanlı'ydı. Bütün dünyaya meydan okurdu. Allah'a hamd ediyorum, şükrediyorum. Osmanlı gibi bir toplumdan gelmekteyiz sevgili kardeşlerim. Osmanlıyız. Onlar Allah için yaşadılar. Allah için savaşlara girdiler. Allah için şehit oldular. Şehit olanların hepsi bunu Allah için yaptı. Bu Allah'ın katında son derece muhteşem bir görüntü. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı cihana örnek olmuştur. Eğer sahip oldukları yabancı ülkelere ulaşmışlarsa, onlara Osmanlı'nın ve İslam dininin güzelliklerini sergilediler. Hiç kimseye İslam olacaksın diye bir zorluk çıkarmadılar. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı deyince o devirde yaşayanlar Osmanlı'ya büyük saygı duyarlardı. Osmanlı'dan kendilerine hiçbir zarar asla gelmeyeceğini hepsi bilirdi. Etraftakilere de söylerlerdi. Hiçbir zamanda sözleri yalancı çıkmadı. Onun için Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz sevgili kardeşlerim. Osmanlı'nın torunları olduğumuz için. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için istediği şey bu hedefe ulaşmaktır. İnsanları mutlu etmek temel hedefiniz olmalıdır sevgili kardeşlerim. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını diliyoruz. Suallerinize cevap vermek üzere buradayız inşallah. Allah razı olsun sevgili kardeşlerimiz.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Almanya Frankfurt Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. İslam'ın 5 şartını yerine getirmek teslimiyet anlamına gelmiyor bu muhterem efendimiz.
0: Hadi sayalım. Namaz kılmak 1. Oruç tutmak 2. Zekat vermek 3. Hacca gitmek 4. Kelime-i şehadet getirmek 5. Bu İslam'ın 5 tane şartıdır. Aranızda teslim burada vardır demek isteyen birisi var mı? Bir defa daha sayıyorum. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek İslam'ın 5 şartıdır. Ve İslam'ın 5 şartını bugün yeterli bulanlar, ona hepinize soruyorum. Burada teslim olmak var mı? İslam teslim olan demekse ve atalarımız Allah'a ruhlarını, fizik bedenlerini, nefslerini ve iradelerini teslim ederek bu muhteşem dizaynı yaşamışlarsa, Osmanlı olduklarını ispat ettilerse, bugün biz neler yapıyoruz acaba sevgili kardeşlerim? Allah'ın emirlerini yerine getirmiş oluyor muyuz? Cevap vermek isteyen var mı? Yerine getirmiş. Allah. Dinliyorum.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Yine Frankfurt Konferans Salonu'ndan bir davetli. Dini bilgilerim çok zayıf. Ben de tabi olabilir miyim muhterem efendimiz?
0: Tabii tabi olabilirsin. Özellikle senin gibi olanlar tabi olmalı ki esasları öğrensinler. Esasları öğrenince de Allah'a hayran olsunlar. Allah'a hayran olansa Allah için her güzel şeyi yapar. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Sakarya Yeni Camii Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Ruhun ulaşması Allah'a ait. Peki diğer teslimleri yaparken de mürşidimizle irtibatta olmalı mıyız muhterem efendimiz?
0: Yok, mutlak bir irtibat gerekmiyor. İsteyen Resul'le her zaman irtibata girebilir. Bu kapılar herkese açıktır. Bir problem yok. Ama mutlaka gerekli mi? Tabiyet için eğer bu kardeşlerimizin bulunduğu yerlerde tövbe verebilecek birileri varsa onlara tabi olmalarıyla bu hedef tamamlanmış olur. Geri kalan bize sormak isteyenler telefonla ulaşır. Bize suallerini sorabilirler. Orada da bir problem yok. Yani Allah Teala her tarafa serbestliği ve kolaylığı koymuş. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Balıkesir İvrindi Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah'a ulaşmayı dileyince günahlarımız silinir mi muhterem efendimiz?
0: Allah'a ulaşmayı dilemek günahları silmez. Ama Allah'a ulaşmayı dilemek sevapların genişlemesi, sevapların çoğalması istikametinde en sağlam vesiledir. Allah'ın istediği ne? Biz insanların kazandığımız dereceler, kaybettiğimiz derecelerden fazla olsun. Böyle olursa ne olur? O kişinin elindeki dereceler, pozitif dereceler olarak sonuçlanır. Yani kazandığı dereceler, kaybettiği derecelerden fazla olanlar. Allah Teala ne istiyor? Bu ne istiyor? Herkesin kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasını ve böylece Allah'ın cennetine girmesini istiyor. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Adıyaman Merkez konferans salonundan bir misafirimiz. Kur'an'da fasıklıklardan bahsediyor. Kişi hangi durumda fasık olur ya da fıska düşer muhterem efendimiz?
0: Allah'ı inkar eder, fıska düşer. Mürşidi inkar eder, fıska düşer. Dini inkar eder, fıska düşer. Gördüğünüz gibi hep dinle alakalı alanlarda Allah'ın emirlerinin dışında bir görüntüye sahip olmak, yanlış bir dizayna kendini kaptırmak. Bunların hepsi negatif fonksiyonel yapılardır ve Allah-u Teala'nın istediği onlar değildir. Allah'ın istediği şey, Kur'an-ı Kerim'in emrettiği, Allah'ın da haliyle aynı istikamette emrettiği standartları gerçekleştirmektir. İslam dini, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmekten ibaret değildir. İslam dini, teslim dini demektir. İslam, teslim olan demek. Bu beş tane şartı yerine getirmekle, yani namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek hedeflere ulaşamaz insanlar. Bunun için öteye çıkmaları lazım. Yani kazandıkları derecatın mutlaka kaybettikleri derecattan fazla olması lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Osmaniye ile konferans salonundan bir misafirimiz. Kur'an'ı yaşayabilmek için Kur'an'ı okumayı öğrenmek yeterli midir? Yeterli değil ise Kur'an'ı nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Tekrar eder misin?
1: Kur'an'ı yaşayabilmek için Kur'an okumayı öğrenmek yeterli midir? Yeterli değil ise Kur'an'ı nasıl yaşayabiliriz muhterem efendimiz?
0: Ha, Kur'an'ı yaşayabilmek için.
1: İnşallah muhterem efendimiz.
0: Kur'an'ı yaşayabilmek bu söylenen standart için yeterli değildir. Kur'an'ı yaşayabilmek, Kur'an'ın hem kelimelerini hem de o kelimelerin ifade ettiği gerçek manaları bir insanın idrak etmesi gerekir. Dinimiz öyle bir noktaya getirilmiş ki İslam'ın beş tane şartı kalmış. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Hepsi farz mı? Hepsi farz. Ama İslam'ın şartı beş değildir. Bu namaz kılmak, evet, oruç tutmak, evet, zekat vermek, evet, hacca gitmek, evet, kelime-i şehadet getirmek, evet. Ama nefsimizin kalbine Allah'ın nurlarının dolması diye bir şey görünmüyor burada. Namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek bunların hiçbiri yapılamaz. Bu ruhumuza Allah'ın nurlarının girmesi, ruhumuzu bu nurların doldurması bizim zikir adı verilen bir müesseseyi gerçekleştirmemizle mümkün. Zikir ya sesli zikir olur, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın adını tekrar ederiz ya da sessiz zikir olur diye Allah'ın ismini tekrar ederiz ama sesimiz çıkmaz. Ya da dilimizi bile kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ederiz. Ama bu üçüncüsünü konunun başında olan daha başlangıçta olan insanlara vermek doğru olmaz. Onlar sesli olarak zikir yapmalılar ve zikre böylece aşina olmalılar. Yavaş yavaş zikirden zevk almaya başlayacaklardır. İşte o noktaya ulaşmaları önemli. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları kurtarmak istiyor. Niye indirmiş Tevrat'ı, İncil'i, Kur'an-ı Kerim'i sırasıyla? Hepsinde aynı esaslar var. İnsanları Allah'a yaklaştırmaya, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye ve yasaklarını yapmamaya, yasaklarına engel olmaya davet ediyor. Bütün insanlar için Allah-u Teala sadece onların, yani bütün insanların mutlu olmalarını ister. Allah'ın bu talebi açık ve kesin olarak Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de yer almıştır. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, ister ki herkes zikirlerini yapsın, ister ki herkes başka insanlara en güzel şekilde davranarak devamlı derecat kazansın. Bu kadar basit, bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Evet, suallerinizi bekliyoruz inşallah.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Azerbaycan Şeki konferans salonundan bir misafirimiz. Daimi zikre ulaşabilmek ve doğru düşünce alışkanlığını kazanabilmemiz için ne yapmamız lazım muhterem efendimiz?
0: Zikirlerinizi arttırmanız lazım. Zikir, Allah-u Teala'nın söylediği gibi en büyük ibadettir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah diye, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye anmak ekber, daha büyüktür diyor Allah Teala. Orada büyüktür kelimesini kullanmış. Yani diğer bütün ibadetlerden daha büyüktür manasıyla karşı karşıyayız. Öyleyse bütün insanlar için acaba Allah Teala neden zikri en büyük ibadet olarak değerlendiriyor? Çünkü sadece zikirdir ki, yani Allah kelimesini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle söylemek veya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sessiz söylemek veya dilini bile kımıldatmadan Allah kelimesini içinden söylemek, hepsi geçerli. Ama üçüncüsü tehlikeli. Çünkü insan onu yaptığını zannederek yapmamış da olabilir. Tamamlayamamış da olabilir. Çünkü ses çıkmıyor, ses yok. Konuşma yok. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala tarafından kabul edilir. Ama ne olur sanki sevgili kardeşlerim, İçimizden bir sesle diye Allah'ın ismini zikretmeyelim veya sesli olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah Teala'nın ismini zikretmeyelim. Belki ikincisine şartlar müsait olmaz, başkalarıyla berabersinizdir. Bulunduğunuz yer mesela bir kahvedir, bir yerdir. Orada da başkalarının bunu duyması uygun olmayabilir. Ama bunu içinizden söylerseniz problem kalmaz. Her yerde geçerli olur. Unutmayın ki Allah Teala zikri de farz kılmış, çok zikri de farz kılmış, daimi zikri de farz kılmış. Bunlardan evvela zikir yapacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısından yukarıya çıkacak. Çok zikre dönüşecek. Ve bir gün inşallah daimi zikrine sahibi olursunuz. O zaman aynı şarkıyı beraber söyleriz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor diye. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Her şey sizinle güzel inşallah. Almanya Weidingen konferans salonundan bir misafirimiz. Diyanet hocaları mürşit yok diyor. Siz ibadetlerinizi yapın yeter diyorlar. Bu doğru mudur muhterem efendimiz?
0: Evet, doğrudur. Ama onlar ibadet deyince namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadeti söylüyorlar. Onlarla konuştuğunuz zaman ay Allah razı olsun deyin, tamam. Allah'tan gerçekten istenen şeylerden bir kısmı bunlar. Ama bunların ötesi var. Allah'a ulaşmayı dilemek var ve zikir var sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet gördüğünüz gibi zikri muhtevi değil, zikri ihtiva etmiyor. Yani zikir yok bunların arasında. Ama Allah Teala diyor ki ve mutlaka zikrullah Allah'ın ismini tekrar etmek. Allah Allah Allah Allah diye tekrar etmek ekber daha büyüktür. Ne kadar ibadet varsa hepsini kaplamış Allah Teala'nın bu ifadesi. Allah kelimesini tekrar etmek zikrullah onların hepsinden daha büyük. Elbette daha büyük. Çünkü en büyük Allah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Samsun Atakum konferans salonundan bir misafirimiz. Osmanlı'da evliyanın çok sayıda olduğunu duymuştuk. Evliya olmak için ne yapmalıyız muhterem efendim?
0: Evliya, veli kelimesinin çoğulu. Velinin lügat manası dost. Ama evliya deyince, veli deyince sadece dostluk anlamında kullanılmıyor. Allah'ın evliyası deniyor insanların bir kısmına. Onlar zikirlerini yeterli boyutta arttırabilenler. Her an zikirle meşgul olanlar. Ve onlar zikrin en çoğunu yapanlar. En çoğunu yapanlar ne yapar? Daimi zikirde olur. Uyanırlar, zikirle uyanırlar. Yani bunun manası uyurken de vücutlarının zikretmekte oluşu. Belki ağızları kımıldamıyor ama içindeki ses Allah kelimesini devam ettiriyor. İşte varmak istediğimiz hedef bu olmalıdır. Bu hedefe ulaşmalısınız. Yavaş yavaş sevgili kardeşlerim. Acele edin demiyoruz. Kendinizi sıkıntıya sokmanın bir anlamı yok. Ama gerçekleştirmek için vazgeçmeden devam edebilirseniz, bunu başarabilirsiniz. O zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olursunuz sevgili kardeşlerim. Dünyanın en mutlu insanları nefslerinin kalbinde afet kalmayanlardır. Nefsin kalbinde afetin kalmaması ise ancak daimi zikirle mümkündür. Bu da daimi zikirde erişilmesi mümkün olan bir hedeftir. Yeter ki vazgeçmeyin, devam edin zikrinize. Devam ettikçe zikrinizin çoğaldığını göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Ankara Maltepe konferans salonundan bir misafirimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez buyuruyor. Acaba insanların cennete girmesi nasıl mümkün olur muhterem efendimiz?
0: Hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Bu söz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tam ifadesi değildir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse sadece kendi ameliyle yaşamaz. Allah'ın dostları başka insanlara yardım etmeyi bir zevk haline getirmiş olanlardır. Onlar başkalarına yardım etmeden duramazlar. Onları mutlu etmedikleri zaman kendileri de mutlu hissetmezler kendilerini. Allah Teala'nın hedef tayinine baktığımız zaman herkese yardım elimizi uzatmamızı istediğini görüyoruz Kur'an-ı Kerim boyunca Allah Teala'nın. Başka insanlara mutluluk verdiğimiz zaman Allah Teala bizi mutlu ediyor. İşte bu başkalarını mutlu ediş sebebiyle mutlu olmak bütün insanlar için açık bir kapıdır. Ve insanlar gerçekten bunu yaşamaya başlarlarsa onlar vazgeçmeyenler olacaklardır. Çünkü onun mutluluğu başka mutluluklara benzemez. başka insanları mutlu etmek demek, onları şu veya bu şekilde herhangi bir olayla mutlu etmek demek değildir. Onlara zikrin en büyük ibadet olduğunu aşılayarak ve kendi mutluluğunuzu onlara ispat ederek onları daimi zikre ulaştırmaktır. Daimi zikre ulaştıkları zaman dünyadaki en mutlu insanlardan birisi de o ulaşanlar olacaktır. Sevgili kardeşlerim, zikir nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden en büyük nimettir. Allah Teala bu sebeple Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir ifade koymuş. Ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek ekber. Büyüktür, daha büyüktür. Nereden? Geri kalan bütün ibadetlerden. Namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var, var, var, var. Ama zikir gibisi yok. Çünkü nefsinizin kalbindeki afetleri yok eden, nefsinizin kalbine afet girmesini ve orada kalmasını temin eden şey, zikirinizin devamıdır. Zikir varsa Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz zikir yapmanız halinde nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girer. Zikirsiz bir devrede nefsinizin kalbine Allah'ın nurları girmez sevgili kardeşlerim. Onun için Allah Teala zikir için diyor ki ve le mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek ekber. Büyüktür, daha büyüktür, en büyüktür. İşte Allah Teala'nın emirleri, işte Kur'an-ı Kerim ve işte bizler sevgili kardeşlerim. Hepimiz zikrimizi arttırmak konusunda elimizden geleni yapmalıyız. Hedef daimi zikirdir. Dünyadaki en mutlu insanlar daimi zikrin sahipleridir. Çünkü onların kalbinde şeytan bir en ufak alan bulamaz. Kendisinin kalabileceği veya tesir edebileceği bir saha bulamaz. Onun kalbinde, o insanın kalbinde o saha yoktur. O kişi kendisini Allah'a adamıştır. Başka insanları mutlu etmek temel hedefidir. O istikamette çalışmaktadır. Hepiniz için sevgili kardeşlerim, etrafındaki insanları mutlu etmek temel hedef olmalıdır. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Brüksel'den bir izleyicimiz, psikolojik rahatsızlığı olan bir insan mürşide tabi olabilir mi muhterem efendimiz?
0: Anlaşılamadı. Ne rahatsızlığı?
1: Psikolojik muhterem efendimiz.
0: Tamam, olabilir tabii. Onu o psikolojik rahatsızlıktan kurtaracak olan da zaten odur. Allah Teala'nın zikridir. Eğer kişi samimi olarak o zikirleri içten gelen bir tempoyla giderek arttırarak devam ederse bir gün o sıkıntısının yavaş yavaş azalmaya başladığını mutlaka görecektir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, bir mürşide tabi oldum ama Allah'a ulaşmayı dilememiştim. Bu durumda biz yanlış mı yapmış olduk muhterem efendimiz?
0: Ona söylemen gerekmiyor evladım. Yanlış yapmış değilsin. Yani şu anda da o noktaya ulaşabilirsin Allah'a ulaşmayı dileyerek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Bana da bu büyük müjdeyi nasip kıl. Ben de ruhumu sana ulaştırayım. İşte bu kadar basit. Ne diyorsunuz? Ha, mutlaka boy abdesti olmanız lazım bunu söylerken. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bir izleyicimiz, insan ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah o kişiye mürşidini gösterir mi muhterem efendimiz?
0: Allah'ın o kişiye mürşidini göstermesi için kişinin Allah'tan mürşidini kendisine göstermesini istemesi gerekir. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. İkinci suali, önce tövbe mi almalıyız yoksa önce Allah'a ulaşmayı mı dilemeliyiz muhterem efendimiz?
0: Birini anladım. Önce Allah'a ulaşmayı mı dilemeliyiz? Tamam. Birincisi ne?
1: Önce tövbe mi almalıyız yoksa Allah'a ulaşmayı mı dilemeliyiz muhterem efendimiz? Öncelik hangisindedir?
0: Hangisinde olursa olsun hiç önemli değil. Allah'a ulaşmayı dilemek arkasından mürşide tabiyeti gerektirir. Mürşide tabiyet de zaten Allah'a ulaşmayı dilemeyi gerektiren temel faktördür. Ama mürşidin tasavvuftan birisi olması lazım. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Bursa Merkez Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Allah insana şah damarından daha yakındır ayet-i kerimesine dayanarak mürşide gerek olmadığını ve kişi ile Allah arasına kimse giremeyeceğini söylüyorlar. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir muhterem efendimiz?
0: Ayet-i kerimeyi tekrar et bakayım Allah'a.
1: Allah insana şah damarından daha yakındır muhterem efendimiz.
0: He doğru. Allah insana şah damarından daha yakındır. Ama Allah-u Teala'nın bir insana şah damarından daha yakın olması onun kazandığı pozitif veya negatif değerlere tesir etmez. Allah razı olsun. Acaba Allah anlatabildim sizden... mi sevgili kardeşlerim? Bunu anlamayan varsa daha detaylı olarak anlatayım. Anlamayan varsa hangi açıdan anlamadığını bana bildirsin. Ona göre açıklamada bulunayım inşallah. Bu konu çok önemli.
1: Allah razı olsun muhterem efendimiz. Konya Karatay Konferans Salonu'ndan bir misafirimiz. Günümüz din tatbikatıyla insanlar mutlu olamıyorlar. Dini yaşamak ile mutluluk arasındaki ilişkiyi açıklar mısınız muhterem efendimiz?
0: O mutlu olamayanlar dini Allah'ın emrettiği istikamette yaşamayanlardır. Onlara göre namaz kılmak var, oruç tutmak var, zekat vermek var, hacca gitmek var, kelime-i şehadet getirmek var. Şimdi namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek bu muhtevada sevgili kardeşlerim zikir geçti mi? Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Gördüğünüz gibi yok sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Şimdi insanların din adına yaşadıklarını zanneden insanların yaptıkları şey bundan ibaret. Biz diyorlar namaz kılarız, oruç tutarız, zekat veririz, hacca gideriz, kelime-i şehadet getiririz. Sevgili kardeşlerim, din bundan ibaret değildir. Dinin en büyük ibadeti zikirdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. İster sesli olsun, Allah, Allah, Allah, Allah. İster sessiz olsun, İster kişi dilinde kımıldatmasın ama içindeki dünyada söylesin. Gördüğünüz gibi ağzım hiç kımıldamadı. Ama ben Allah kelimesini tekrar ettiğim için de birçok defa. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeyden haberdardır. Acaba Allah Teala niye ve le zikrullahi ekber diyor? Ve demek. Le mutlaka zikrullah,

0: Onlar her an Allah'ı zikretmektedir. Dışarıdakilerin anlaması da her zaman mümkün olmaz. Bazen farkına varırlar, bazen varamazlar. Ama daimi zikrin sahipleri dünyadaki en mutlu insanlardır. Çünkü nefslerinin kalbinde karanlık kalmamıştır. Her taraf kalbi pırıl pırıl Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Çorlu konferans salonundan bir misafirimiz. Şeytan çok zeki bir mahluk. Acaba Allah-u Teala bu zeki mahluk ile başa çıkabilmemiz için bize nasıl bir yol göstermiştir muhterem efendimiz?
0: Bu konudaki yolların en sağlamı zikirdir. Sevgili kardeşlerim, şeytanın size tesir edememesi nefsinizin kalbinin nurlarla dolu olmasına bağlıdır. Ne zaman bu hedefe ulaşamadınızsa, bu istikamette bir faaliyette değilseniz, size namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, yeterli görünüyorsa, gördünüz ki bu beş tane standardın içinde zikir yok. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. İşte din adamlarıyla konuştuğunuz zaman size hep bunları öğütlerler. Namaz kılacaksın evladım, oruç tutacaksın, zekat vereceksin, hacca gideceksin, kelime-i şehadet de getireceksin. Bunları yaptın mı yeter mi? Bunları yaptın mı tamamdır her şey. Dört dörtlük olur. Sen de bol bol cennete gidersin. Her şeyi en güzel şekilde halledersin. Hepsi farz mı diye sual ederseniz hepsi farz. Namaz kılmakta, oruç tutmakta, zekat vermekte, hacca gitmekte, kelime-i şehadet getirmekte farz. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e bir ayet koymuş. Diyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve le mutlaka zikrullah Allah'ın ismini Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz veya bir üçüncüsü de var. Dudaklarını bile kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmek. Hepsi de Allah'ın katında mutlaka zikir hüviyetindedir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bu açık işaretlerine rağmen İslam alemi İslam'ın beş şartına endekslenmiş durumda. Namaz kılmak var. Oruç tutmak var. Zekat vermek var. Hacca gitmek var. Ve kelime-i şehadet getirmek var. İslam'ın beş şartı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve le zikrullahi ekber diyor. Ve le mutlaka zikrullah Allah'ın adını Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz hatta dilini bile kımıldatmadan mesela uykuda artık dilinizi kımıldatamazsınız. Uyuyacaksınız, uyuyorsunuz. Ama zikir yapabilirsiniz. Alıştırırsanız kendinizi bir süre sonra başardığınızı göreceksiniz. Zikirle uyanırsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hiçbir şeyi boşuna söylemez. Acaba neden zikre bu kadar önem veriyor Allah Teala? Çünkü zikir nefsinizdeki afetleri yok eden tek silahtır. Zikir, nefsinizdeki afetleri yok edecek olan, her zaman kullanmanız lazım gelen bir silahtır. Ne zaman Allah Allah Allah Allah Allah diye sesle veya diye sessiz

0: veya ses de çıkarmadan, dilinizi bile kımıldatmadan Allah kelimesini tekrar etmeniz Allah Teala tarafından bilinmektedir. Ve devamlı derecat kazandıracak olan tek şey zikirdir. Bütün gün namaz kılamazsınız. Böyle bir şey Allah Teala'nın rızası da yok zaten. Bütün gün, bütün gece zikir yapabilirsiniz. Çünkü zikirle uyandığınız zaman bazen göreceksiniz ki zikirle uyanıyorsunuz. İşte onu Allah Teala devamlı hale getiriyor. Kim uyurken zikre başlayıp da uyandığı zaman da zikirle uyanıyorsa işte o kişi bu hedefe ulaşmış olan kişidir. Devamlı derecat kazanır. Önemli mi? Bir açıdan önemli. Çünkü Allah Teala 7 tane cennet dizayn etmiş ve bu cennetlerin arasında en çok Allah Teala'nın istediği hedef daimi zikrin sahiplerinin içinde bulunduğu bölümdür. Sevgili kardeşlerim, zikir en büyük ibadettir. Ve mutlaka en büyük ibadettir. Ve demiş, zikrullahi ekber diye devam etmemiş. Ve'den sonra le koymuş Allah Teala. Mutlaka demek. Ve le mutlaka zikrullah, Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmek. Ekber daha büyüktür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkesin cennete girmesini istiyor. Çünkü insanız biz. İnsan olarak yaratmış Allah Teala bizi. Bunların hepsini anlayabilecek standartlarımız var biz insanların. O zaman anlayabiliyorsak Allah Teala'nın emrini yerine getirerek daha üst kat, daha üst kat, daha üst kat cennetlere gitmemiz mümkün. En üst kattaki cennetler daimi zikrin sahiplerinin cennetleridir. Ve Allah Teala ister ki herkes daimi zikir yapsın da cennetlerin adın cennetlerine gitsin. Sevgili kardeşlerim, eğer konu cennete girmekse bir insanın kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olduğu noktada o kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bunun için daimi zikir gerekmiyor. Daimi zikre ulaşmadan da insan bu noktaya ulaşabilir. Ama Allah Teala insanların mutlu olmasını istiyor sevgili kardeşlerim. Huzur içinde yaşamasını istiyor. Bu mutluluk ve huzur meselesi insanların en çok değer verdiği şeyler. Herkes mutlu olmak ister. Herkes mutluluğu bir yerde arar. Mesela insan var. Benim param olsa, çok param olsa çok mutlu olurum diye düşünür. Ne kadar isterdik Allah Teala'nın böyle olan insanlara çok para vermesini ve o çok parayla bu işin gerçekleşemeyeceğini ona göstermesini çok isterdik sevgili kardeşlerim. Para her şeyi kazandırmaz. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun muhterem efendimiz. Muhterem efendimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik inşallah. Sizinle birlikte olmak bizler için mutluluğun en büyüğü sevgili efendimiz. Tüm izleyicilerimiz, kardeşlerimiz ve bizler için her konuda mübarek dualarınız diliyor, hürmet ve hasretle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyor, sizi çok ama çok sevdiğimizi söyleyerek muhterem efendimiz, eğer uygun görürseniz yüksek huzurlarınızdan ayrılıyoruz muhterem efendimiz.
0: Elbette. Hayırlı olsun inşallah. Sevgili kardeşlerimiz, bugünü sizlerle birlikte Allah'tan bahsederek geçirmek bizim için büyük bir zevk oluyor her seferinde. Huzur içinde hem görev yapıyoruz hem de bu görevle büyük mutluluk duyuyoruz. Ümit ettiğimiz şey sizin de inşallah aynı mutluluğu yaşamanızdır. Çoğunuzun yaşadığı kanısındayız. Çünkü insanları mutlu edecek olan şey Allah'tan geliyorsa o daha fazla mutluluk verir. İşte bizim ağzımızdan size ulaşan Allah'ın ayetleri size hep Allah'tan bahsetmemizin bir işaretini taşır. Onun için hepinizin mutlu olması eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını diliyoruz sevgili kardeşlerim. Bu mutluluğu en güzel standartlarda yaşamanızı diliyoruz. Ve Allah'a dua ediyoruz inşallah bu hedeflere ulaşmanız için. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Allah-u Teala'nın hepinizden istediği, insan olarak sizi yarattığı cihetle istediği bir tek şey var. O ister ki hepiniz mutlu olasınız, çok mutlu olasınız. Etrafınızdaki herkese sizden mutluluk ulaşmalı. Etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışmakla mutluluğu yakalayabilirsiniz. Hepiniz için bütün kapılar açık. Allah Teala insanları cemaat halinde yaşayan mahluklar kılmış. Biz bir beraberlik içinde başka insanlarla birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu mecburiyeti neden bir zevk haline getirmiyoruz? Eğer etrafımızdaki insanlar hep bizim dostlarımız olursa, biz onları çok seversek, onlar da bizi çok severse, sevgi haleleri içinde onlar da bizde mutluluğu yaşarız. Öyleyse eğer mutlu olmak istiyorsak, başkalarını mutlu etmek mecburiyetindeyiz. Bu bir elektrik enerjisi gibidir. Cereyan bir yerden başka bir yere kablolarla ulaştırılır. İşte sizin de pozitif cereyanınız, başka insanlara güler yüzünüzle, onlardan yana olan tavırlarınızla, onların mutluluğu için çalışmanızla kendisini gösterir. Sevgili kardeşlerim, insanları sevin. Sevgi, mutluluğun baş harflerini taşır. Mutluluğun başlangıcı sevgidir. Nefret eden hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Nefret, şeytanın kontrolü altına giren insanların harcıdır. Nefret edenler şeytanın kontrolündedir. Nefret dünyasından çıkın. Mutluluk dünyasına girin. Gelecekte bütün dünyadaki insanların mutlu olacağı yeni bir dizayn kurulacaktır. Bunun ilk adımları atılmıştır. Mutluluk bütün dünyaya adım adım yayılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizden istediği tek şey, her birinizin mutlu olmasıdır. Bununla ne demek istiyor Allah-u Teala? Neyi istiyor? Şunu istiyor, siz mutluysanız, başkalarına mutluluk ulaştırırsınız. Sizin huzur verdiğiniz, mutluluk verdiğiniz insanlarda huzuru ve mutluluğu etraflarındakilere ulaştırırlar. Hani bir atalar sözü var, üzüm üzüme baka baka kararır diye. Biz de diyoruz ki, kalp kalbe bakarak aydınlanır, nurlanır. Mutluluğun merkezi olur. Mutluluk dağıtmaya başlar. Nasıl güneş bütün dünyaya nur ulaştırıyorsa, ışık ulaştırıyorsa, karanlıkları yok ediyor, geceyi gündüz yapıyorsa, işte sizin mutluluk dünyanızda
Başka insanlara ulaşan, onları mutlu edecek olan her davranışınız, mutluluğun bir aydınlığı, bir nurudur. Sevgili kardeşlerim, neden mutlu olmayasınız ki? Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o zaman eğer olmaksızın Allah Teala da sizi mutlaka sever. Severseniz, Allah'ı severseniz, Allah da sizi sever. Ama Allah'ı seven bir insan, mutlaka başkalarını da seven birisidir. Çünkü onun kalbinde sevgi hakimdir. Öyleyse, sevginin hakim olduğu bir dünyayı yaratmak üzere harekete geçelim sevgili kardeşlerim. Dünya nefret üzerine kurulmuş. Yani bugün yaşayan insanların içinde bulunduğu durum budur. Ülkemizdeki olaylara baktığımız zaman nefretin her tarafta duruma hakim olduğunu görüyoruz. Ama neden sevgili kardeşlerim? Neden sevgi değil de nefret? Neden Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde herkes birbirini severken bu devirde bizim ülkemizde insanlar birbirinden nefret ediyor? Neden sevginin yerini nefret almış? Çünkü biz Allah'tan uzaklaşmışız. Sevgili kardeşlerim, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, mutluluğun şartlarından birkaçıdır. Hepsi değildir. Mutluluğun menbaı, kaynağı Allah'ı zikretmektir. Zikrederseniz ne olur? Allah'ın katından rahmetle fal ve rahmetle salavat adlı yugurup nur gelir size. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbine girip de orada %98'e kadar yükselebilenler fazıl nurlarıdır. Rahmet nurlarını getiren, Salavat isimli taşıyıcı faktör, başlangıçta %2 rahmet getirir kalbinize. Burada mürşide tabiyet de henüz söz konusu değildir. Ama kişi en önemli adımı atmıştır. Allah'a mülaki olmayı dilemiştir. Dilemişse Allah Teala ilk hazırlığı yapacaktır. Hepinizin kalbine bakar. Kimin kalbinde Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey görürse, bir dilek görürse, gördüğü anda o kalbe Allah Teala o kişi mürşidine ulaşmadan evvel rahmet nuru gönderir. Rahmet nurunu salavat nurları taşır. Ama kalbinizdeki rahmetin hepsi bu kadardır. %2. Asıl kalbinizi dolduracak olan Allah'ın aydınlatıcı nurları, bütün insanları sevmeye, başka insanları mutlu etmeye götüren nurları, onlar bundan sonra kalbe %7 yerleşen fazıllar olacaktır. Nefsinizin kalbindeki nurların artışıyla, mürşidinize tabi olduğunuz zaman vücudunuzdan ayrılan ruhunuzun Allah'a doğru olan
Seyircilik isimli yolculuğu Atbaş'a gider. İlk %7 Nur'a ulaştığı zaman, fazla ulaştığı zaman bunun anahtarı zikirdir. Zikir Allah'ın katından salavat nurlarının taşıdığı fazlaları getirecektir. %2 rahmet nurunu taşıdıktan sonra. Geri kalan %98'i nefsinizin kalbinin fazıllarla dolacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Öylesine çok seviyor ki sizleri. İnsan olarak yarattığından belli bu. Bir başka mahluk olarak yaratılabilirdik. Bir ot olabilirdik. Herhangi bir şey, bir ağaç. Ama Allah-u Teala sevgili kardeşlerim, bizleri kainatın en üstün mahlukları olan insanlar olarak yaratmış. Neden en üstün? Çünkü bütün bir kainat dizaynı içerisinde Allah'ın ruhundan üfürdüğü bir tek mahluk vardır, bir tek yaratık vardır. O insandır ve sizler insansınız. Allah'ın ruhundan üfürmek şerefine sahip olan varlıklar. Sevgili kardeşlerim, ama şu anda beni dinleyenlerin büyük çoğunluğu çoktan ruhlarını Allah-u Teala'ya teslim edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, bunun ne kadar büyük bir mutluluk olduğunu, o ruhunuz Allah-u Teala'ya ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede hepiniz yaşadınız. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri oldunuz. Herkes için kapılar ardına kadar açık. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, o kişi mutluluğu yaşar bütün boyutlarıyla. O kişinin hayatındaki bu ruhunun Allah'a doğru yola çıkmasından Allah'a ulaşıncaya kadar geçen 7-8 aylık devre, o kişinin hayatının en mutlu devresi olur. Mutluluğun ne olduğunu yaşar kişi. İşte sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, mülaki olmayı dileyenler, onlar mutluluğu yaşayacak olanlardır. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerini nurlandırır. Onların yaptığı zikirle onların kalplerine başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra fazıllar dolmaya başlar. İlk %7 fazıl sırasında kişinin ruhu zemin kattan birinci kata kadar çıkabilir. İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci defa %7 nur birikimi o kişinin ruhunun ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşmasını temin eder. Yedinci gök katında 7 tane alem geçecektir. Ve Allah'ın zatına ruh ulaşacaktır. O zaman o kişi sadece Allah dostu manasına gelen veli, başka bir ifadede en çok kullanılan ifadesiyle evliya olmayacaktır. Aynı zamanda dünya mutluluğunun yarısını mutlaka yaşayacaktır. Çünkü nefsinin kalbindeki afetlerin yarısını, daha %51'ini biraz daha fazlasını
Allah Teala yok etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bütün dünya için güzellikler mi? Ah, insanların hepsi Allah'a ulaşmayı dileseler, dileseler ve mutluluğu yakalasalar, ondan sonra bırakmazlar diye düşünüyoruz. İşte öyle bir güne doğru gidiyoruz ki sevgili kardeşlerim, son bir savaştan sonra bütün dünyada bir sulh ve sükunun oluşacağı mutluluk devresi. O devre doğru giden bizim gemimiz o devrin içinde. Mutluluğu bütün formülleriyle Allah bize öğretti. Biz onu yaşayınız. Ama size de yaşatacak olanız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi o kadar çok seviyoruz ki. Hepinizin kalbimizde ayrı bir yer var. O yeri Allah-u Teala kalbimize mekan kıldı. Ey benim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Gül ağacının gülleri, sevgili kardeşlerim, sizlerin, sadece sizlerin mutluluğu yetmez. Bütün dünyaya bu mutluluğu ulaştırmak gibi bir ilahi görevimiz var. Rabbimiz olan Allah bizi bu göreve görevlendirdi. Öyleyse hepiniz için her zaman en güzeli var sevgili kardeşlerim. Her şeyi en güzel standartlarda yerine getirmek üzere insan dizayn edildi Allah-u Teala tarafından. Ona Allah ruhundan üfürdü. Başka, insandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. İslam alemi başlangıçta, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde İslam'ı bütün boyutlarıyla yaşadılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz'e tabi oldular. Tabiyetleriyle beraber nefs tezkiyesi başladı. Allah onlara zikri öğretti. Ve adına sahabe dediğimiz kişiler, onlar daimi zikre ulaştılar. Onlar irşat makamının sahibi oldular. Ne diyor Allah Teala? O sabikun el evvelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Yani Medine'deki yardımcılardandı. Bir kısmı da muhacirindendi diyor. Mekke'den Medine'ye üç edenlerdendi. Ama orada bitmiyor olay. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah Teala.
sahabe adını verdiğimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar, onların da her birine tabi olunmuş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala'nın bütün güzellikleri insanlar için, sizler için, o herkesin mutlu olmasını ister. Kalbinize giren nurların oranıyla mutluluğunuz arasında mutlak bir ilişki söz konusudur. Kalbinize hangi ölçüde nur girebilirse, yüzde hangi ölçüde, hangi nispette nur girebilirse, mutluluğunuz da o nispettedir. Sevgili kardeşlerim, hiç kimse Allah'ı sevmiyorsa, sevginin ne olduğunu anlamadan yaşar. Kimse sevginin ne olduğunu anlamadan mutluluğu yaşayamaz. Sevgi mutluluğun temelidir. Sonra binası olur. Sonra o binanın bütün odalarını sevgi haleleri kaplar. İnsan iş dünyasında da, başka insanlarla ilişkilerinde de, yani dış dünyasında da, Allah ile olan ilişkilerinde de mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşamak istiyorsa, onun yapması lazım gelen şey daimi zikirdir. Ne olur bir insan daimi zikre ulaşırsa, daimi zikre ulaşan insanın kalbine Allah'ın rahmeti, fazlı ve salavatı ya da salavat nurlarının getirdiği evvela %2 rahmet, sonra da %98'e kadar ulaşacak olan fazlaları giremez. Kişi Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe bu istikamette hiçbir şey yapamaz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için güzellerin en güzeli Allah'tır. İnşallah bir gün hepinize Allah'ı kalp gözüyle görmek nasip olur. O zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlarsınız. O sizleri, hepinizi çok seviyor sevgili kardeşlerim. Sizden her biriniz Allah için bir sevgilisiniz. Hepinizi ayrı ayrı çok ama çok seviyor.
Allah Teala sizi ne kadar mı çok seviyor? Siz etrafınızdaki insanlara ne kadar sevgi payı ayırmışsanız, Allah'a ne kadar ayırmışsanız o kadar seviyor. Sevmedikçe sevilemezsiniz. Ne Allah tarafından ne insanlar tarafından. Burada bir özel durumu açıklamadan da geçmek mümkün değil. Allah Teala bütün insanlara karşı asgari seviyede bir sevgiyi mutlaka bünyesinde barındırır. Yani Allah Teala herkesi mutlaka sever. Ama bu sevgi en az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar çok büyük değişiklikler gösterir. Ve bu yüzden insanlara acır Allah Teala. Cehenneme gitmek mecburiyetinde kalan zavallı insanlara, onlar şeytan tarafından kandırılanlardır. Şeytan ve avanesi insanları mutsuz etmek için onların da o insanların da kendileri gibi mutsuz, huzursuz, sıkıntılı olmaları için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiler. Bütün güçlerini bunun için harcarlar. İnsanları mutsuz etmek için. Allah ise hepinizin mutlu olmasını ister. İç dünyanızda bir mutluluk oluşmalı. Nefsinizle ruhunuz birbirine düşman olmamalı. Ruhunuz zaten düşman olmadı ama nefsiniz ruhunuza da insanlara da düşman olur. Nefsinizdeki düşmanlık afeti sebebiyle. İşte nefsinizin kalbindeki afetleri yok edebildiğiniz zaman o düşmanlık dostluğa çevrilir. Nefret sevgiye çevrilir. Yaşamak sizin için dünyadaki en güzel olaydır. Çünkü mutlu bir hayat sürersiniz. Her sabah uyandığınızda zikirle uyanırsınız. Daim zikrin bir çiçek bahçesi olduğunu unutmayın sevgili kardeşlerim. En çok sevdiğiniz kokuyu içeren bir çiçek bahçesi. Allah-u Teala daimi zikirden çok evvel bütün insanları zaten mükafatlarını hasretmiş. Diyor ki, ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah-u Teala, o bana ulaşmaz diyor. O bana ruhunu ulaştırmaz. Ben onun ruhunu kendime ulaştırırım. Ve de o kişiye bunu sağlayıncaya kadar geçen 7-8 aylık devrede dünyadaki en büyük mutluluğu yaşatırım. Bununla kalmam, mutlaka o kişinin bu kadar bir ömrü varsa onun ruhunu kendime ben ulaştırırım. Nefsinin kalbine de bu süreç içerisinde başlangıçta %2 rahmet nuru, sonra ruh 7 tane gök katını geçerken her birinde %7 fazıl nuru ulaştırırım. Ve onun iç dünyasında %51 nur oluşur kalbinde ve %49 kalır karanlıklar. Yani yarıdan daha fazla o kişinin kalbi nurlarla benim tarafımdan aydınlatılır diyor Allah-u Teala. O kişi bir tek dilekle bunu hak eder. İşte
Allah Teala'nın insana da verilen mahluku ne kadar çok sevdiği buradan belli değil mi sevgili kardeşlerim? Bu ne nasıl bir sevgi ki bir tek dilek, ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten söylenen bir tek dilek. Arkası dünya mutluluğunun yarısı. Cennet mutluluğumu Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibisiniz. Sonra mürşidinize ulaşacaksınız. İsteyin, Allah Teala mutlaka gösterecektir. Ona ulaşacaksınız, tabi olacaksınız. İkinci kat cennetin sahibisiniz. Ruhunuz vücudunuzu terk edecek. Ve Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Ve ulaştırdığınız, sizin ruhunuz Allah tarafından ulaştırıldığı zaman üçüncü kat cennetin sahibi olacaksınız. Nefsinizin kalbi %51 nurlarla dolduğu için dünya mutluluğunun da yarısını mutlak olarak yaşayacaksınız. Ha, bana yarısı yetmez. Daha öteye mi geçireyim diyorsunuz? O zaman zikrinizi arttırmak zorundasınız. Çünkü nefsinizin kalbindeki nurlarla, nurların karanlıkları oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Bu ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonrası dik yokuştur. 3 saatlik, yaklaşık 3 saatlik zikriniz 6 kat artmak mecburiyetindedir. %18 bir muhteva taşıyacak. Yani 6 saat başlangıçtaki ruhunuzun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçen, Allah Teala tarafından size sevdirilen zikir müessesesi günde 3 saatken fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada zikriniz 18 saat olmak mecburiyetindedir. Bir insan 24 saatlik bir zamanın 6 saatini uykuyla geçirecekse uyanık olduğu devrede zikir yapıyor demektir. Ama eğer kişi uyurken zikirle uyuyup da uyandığı zaman da kulaklarındaki, yastığa dayadığı kulağındaki Allah kelimesine paralel olan kalp atışlarının içindeki Allah sesiyle beraber devam ettiğini görüyorsa her uyanışında, o uykuda da Allah-u Teala'yı zikrediyor. İşte Allah'ın istediği şey budur. Uyurken de zikretmek, uyanıkken de zikretmek. Ve 24 saatlik bir zaman devresini hep Allah kelimesinin tekrarıyla geçirmek, yani kalbine devamlı olarak fazılların gelmesini temin etmek. Allah'tan gelen rahmetle fazıl nurlarının getirdiği rahmet nuru sadece kalbinizin içine %2 olarak girebilir. Geri kalan %98'i fazıl nuru olacaktır. Zikir boyunca fazıllar kalbinize yağar. Gelen fazılların geldiğini, nasıl geldiğini görseniz, tıpkı yağmur damlaları gibi sevgili kardeşlerim. Onu fazılları, inen fazılları yağmur damlalarından ayırt edemezsiniz. Allah Teala her şeyi öylesine güzel yaratmış ki sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar Allah Teala'nın severek yarattığı mahluklardır. Sonra şeytan onların bir kısmını kendisine bendeder.
Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolu sevmeyi gerektirir. İnsanlar için sevmek asıldır. Sevenler sevilir. Başka insanları sevenler Allah'ı sevenlerdir. Başka insanları sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Başka insanları sevenler, başka insanlar tarafından da sevilenlerdir. Öyleyse sevmek ve sevilmek varken neden nefret ve nefret edilmek? Sevmek ve sevilmek mutluluğu getirirken nefret mutsuzluğu, huzursuzluğu, sıkıntıyı, hüznü getirir. Ve şeytan ister ki herkes birbirinden nefret etsin, herkes hüznü yaşasın, huzursuz olsun, sıkıntı çeksin. Kendisi gibi her an ziyanda olsun, derecat kaybederek. Ama Allah Teala Allah'ı zikrederek her an derecat kazanmanızı istiyor. Farz kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrediniz diyor. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Ama ifadeye dikkat edin, yan üstü yatarken diyor. Yan üstü yatmanızı istiyor. Neden? Çünkü şu kulağınız yastığa gelecek, sağ kulağınız. Kıbleyi sağ alarak geçeceksiniz. Ön yüzünüz kıbleye dönük olarak uyuyacaksınız. Ve de uyumadan evvel zikri devamlı kılacaksınız, sonra uyuyacaksınız. Kulağınızda kalbinizin atışlarını yaşayacaksınız, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz, zikredeceksiniz. Zikir mutluluğun anahtarıdır. Sevgi ise o anahtarla açılan kapının iç tarafıdır. Bir sevgi dünyasına adım atarsınız. Allah'ı seversiniz, insanları seversiniz. Allah da sizi sever, insanlar da sizi sever. Allah'ın dostlarını sevmeyenler de var mıdır? Elbette. Ondan nefret edenler de vardır. Şeytanın adamları. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostlarını kim boy hedefi haline getirmişse, onlar da Allah'ın boy hedefleri olurlar. Her an mutsuzluğu bütün boyutlarıyla yaşarlar. Şu dünyada verilen gezegende en mutsuz olanlar Allah'ın dostlarına savaş açanlardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öylesine seviyoruz ki hepinizin mutluluğu için sonsuz dualar ediyoruz. Ne olur sevgili kardeşlerim, bizi dinleyenler, kardeşimiz olmayanlar, ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı bir dileseniz, bir tek dilekle ona ulaşabileceğinizi göreceksiniz. Bir tek dilekle mutluluğun yarısını Allah Teala'nın size temin ettiğini göreceksiniz. Garanti ediyor bunu. Anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Sadece Allah'a yaklaştırmak için,
Onun hepinize vereceği nimetler için yaşıyoruz. Öyleyse neden Allah'a ulaşmayı denemiyorsunuz? Ey bizim dışımızda kalanlar, kendinize yazık etmiyor musunuz? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Abi. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Çok ama çok. Ve de çok ama çok.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.

Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde gene birlikteyiz. İslami ve tasavvufi konulardan tahakküm. Kod numarası 4.2.11.66. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Münkerle ve fuhuşla emrolunmak. Kimler emrolunuyor? Şeytanın adımlarına tabi olanlar. Biliniz ki tahakküm, şeytanın kumandası altında bir kişinin yapabileceği bir şeydir. Nefsin afetlerinin devreye girmesi hali. Yozlaşmanın bir işaretini taşır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ifrat ve tefrit arasındaki bir noktada olacaksınız. Birbirinize dost olmayı, en sıcak ilişkiler içinde bulunmayı, etrafınızdaki insanları sevmeyi usul haline getireceksiniz. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar hep bir gayretin içinde olmaları lazım gelenleriz. Yani boyutlarımızdan birisi şu dünya hayatını yaşarken çalışmaktır. Bir başkası da istirahat etmek, dinlenmek. Öyleyse ya çalışma halindesiniz ya da dinlenme halinde. Tahakküm müessesesini yerli yerine oturtabilmek için iki unsuru dikkate almak mecburiyetindeyiz. Bir, emir ve kumanda mevkiinde olanlar. İki, emredilenler. Konu nazik bir hüviyet taşıyor. Allah Teala tarafından emir ve kumanda mevkiine getirilenlerin başkalarına zulmetmesi, kendisine verilen emir ve kumanda yetkisini nefsinin afetleri istikametinde kullanması onu Allah'ın huzurunda küçültür. O kişi bundan sadece kaybeder. Nefsimiz sadece başkalarından üstün olmayı istemez. Daha ötesi

Hangi ekibin başına kim gelirse bir süre sonra korozyon yozlaşma müessesesi başlıyor. Yetkili kılınan kişi başkalarından daha üstün bir pozisyondadır. Bu üstünlüğü ona Allah adına verilmiştir. Başkalarıyla birlikte bir ekip çalışması yapacaktır. Hizmet söz konusu olacaktır. Bir üretim faaliyetine iştirak edecektir. Veya herhangi bir konuda başkanlık edecektir. Başkanlık eden kişinin nefsi, kendisinin diğerlerinden üstün bir pozisyonda olduğunu bilmektedir. Yanlışlık burada başlar. Nasıl bir yanlışlık? Sadece bunun bir standart olduğu ona yetmez. Etrafındaki insanların kendisinden aşağıda olduğunun onlara ispat edilmesi gerekir gibi bir şeyler düşünmeye başlar kişi. Ve adım adım davranışları onları rahatsız eden, aşağılayan bir hüviyet kazanmaya başlar. İşte konunun problemi buradadır. Bu kişi nefsini devreye koymuştur. Nefsinin afetleri her an onun başkalarından üstün olduğunu şu veya bu hareketiyle ispat etmesini gerektirir. İblis nefsi bu istikamette çok güzel kullanmasını başarır. Ve artık o kişi için söz konusu olan şey bir üretim faaliyeti değildir. Sadece etrafındaki kişilere üstünlüğünü ispat etmek gayretidir. Nefsinin elinde kişi bir oyuncak olur. Etrafındaki insanlar tarafından sevilmez. Onun emrindeki kişiler onu sevmezler. O da yavaş yavaş bir sevgisizlik çemberi içerisinde etrafındakileri sevmemeye başlar. Onlar onun uşaklarıymış gibi, onlar onun köleleriymiş gibi davranmaya başlar. Ve nefsi bu pohpohlanmaya, üstün görünme eğilimine iyice teşne olur. Kişi her olayda üstünlüğünü kanıtlama gayreti içindedir. Nasıl yapacak bunu? Başkalarına, etrafındaki insanlara değer vermediğini, onlardan üstün olduğunu hep ispat etmek gayreti içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, bu sözlerimi çok iyi düşünün, değerlendirin. Kaybedenler hep buradan kaybeder.

Etrafınızdaki insanlar sizin düşmanlarınız değil, kardeşleriniz. Onlara üstünlüğünüzün ispat edilmesi gerekmiyor. Zaten Allah Teala sizi o üstün mevkiye koymuş. Onlara daha güzel hizmet vermeleri konusunda yardım etmek dururken onları ezmek gayreti nereden kaynaklanıyor diye sordunuz mu hiç kendi kendinize? Arkasında sadece nefsinizin afetleri var. İşte o afetin adı ortaya koyduğu sonuç tahakküm adını alır. Siz Allah'ın emrinde bir şeylerin üretilmesi konusunda bir ekip başısınız. Böyle bir ekip başının fonksiyonu ne olmalıdır? Etrafındaki insanları bir sevgi çemberi içerisinde kucaklamak, onları bir sevgi birliği içerisinde hem kendisiyle onlar arasındaki sevgi hem de onların birbiriyle ilişkilerindeki sevgiyi her gün biraz daha arttırmaya çalışarak Allah yolundaki hizmetin bir zevk olduğunu onlara yaşatmak. Bütün ulul temel gayreti mutlaka bu olmalıdır. Yapılması lazım gelen şey sizlerin onlara verdiğiniz emirler değildir. Yapılması lazım gelen şey Allah'ın emirlerini onlara iletmektir sadece. Ne zaman nefsiniz Allah'ın emirlerinin ötesinde bir şeyi onlara dikte etmeye, onları sizin nefsinizin talebine itaate zorlarsanız, bunun adı tahakküm olur. Ve bu korkunç yanlışlığın içine nasıl düştüğünüzü anlayamazsınız. İblis sizi böyle bir tuzağa her zaman sürüklemek gayretindedir. Bunu başardığını bizlere ulaşan birçok şeyden rahat rahat izlemek mümkün oluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, onları aşağılamanız, onlara tahakküm etmeniz yetmiyormuş gibi bir de sizleri bize gammazladılar diye onlara kızıyorsunuz. Acaba öyle mi? Olayın aslı bize ulaşan herhangi bir konudaki bir yanlışlığın düzeltilmesi talebi bizim size hakaret etmemize mi sebebiyet verir? Sizi aşağılamamıza mı sebebiyet verir? Böyle bir şeyle karşılaşan oldu mu şimdiye kadar içinizden? Ama bize böyle bir şey ulaştığı zaman sizinle konuşmak isteriz. Doğruları size anlatabilmek için nefsinizin sizi nerede yere vurduğunu size göstermek için, şeytanın size hangi noktada nasıl hakim olduğunu size göstermek için. Bir ulul emr, bir ekibin başındaki kişi, birçok ekiplerin başkanı olan kişi, nefsinin onu yanlış bir istikamete sürüklemesine hiçbir zaman müsaade etmemelidir.
Nefsiniz en sinsi düşmanınızdır. Özellikle tahakküm konusunda. Bir süre sonra etrafınızdaki insanlardan gelecek olan bütün talepleri sırf nefsiniz istiyor diye geri çevirmeye başlarsınız. Onlar A demişlerse siz mutlaka B demek zorundaymışsınız gibi hep onların karşılarına engeller çıkartırsınız. Bir ispat, onların dediklerinin olmayacağı, sadece sizin söylediğinizin gerçekleşeceği konusunda iç dünyanın size bir ispatlar silsilesini kullandırır. Ve bunları yaparken gururunuz, başkaları tarafından saygı gören bir insan, hüviyetine sizi sokmak için çabalar durur. Ama siz sevilen bir insan değilsiniz. Korkulan bir insansınız. Sevgili kardeşlerim, korkan korktuğundan kaçar. Seven sevdiğine koşar. Öyle bir ulul emr olun ki, öyle bir çalışma grubu başkanı olun ki, orada siz etrafınızdaki insanlar tarafından el üstünde tutulan birisi olun. Öyle bir sevgi bağıyla size bağlansınlar ki, Allah'ın emrini yerine getirirken hiç kimse bundan gocunmasın. Sevgili kardeşlerim, o hizmeti yapan kardeşlerimiz ne kadar büyük fedakarlıklar içinde çalışıyorlar bilmiyor musunuz? Onlara bir köle gibi davranmak çok büyük bir yanlış değil mi? Kendi gözünüzde küçülmüyor musunuz? Sizden bir şeyler bize ulaştırıldı diye onlara kızmaya, onlardan intikam almaya çalışmak niye? Onlar söylemese biz bundan haberdar olmaz mıyız zannediyorsunuz? Ayrıca bu gayretiniz bizlerden bir şeyler saklamak gayreti değil mi? Yani sadece yanlışı yapmak, hatayı yapmak değil, hatayı örtmek için de bir gayret sarf etmek ve kim bunun karşısına çıkarsa ona düşman olmak. Ne kadar bencil düşünceler, ne kadar egonuzun, nefsinizin afetlerinin tesiri altındasınız. Tahakkümün sonu ne olur? Tahakküm, etrafınızdaki insanları birer birer sizden uzaklaştırır. O insanlar sizden kaçmaya başlarlar. Sizinle beraber olmaktan kaçan insanlar, etrafınızdaki insanların azaldığını görüyorsanız büyük bir hatanın içindesiniz. Nefsinizin zebunu olmuşsunuz, eseri olmuşsunuz. Arkasında işte bu var, tahakküm. Allah'ın, sadece Allah'ın emirlerini onlara yaptıracak yerde, o emirlere nefsinizin afetlerinin onlara zorla yaptırılmasını emrettiği şeyleri onlara dikte ediyorsunuz. O zaman Allah'ın size verdiği yetkiyi kötüye kullanmış olmuyor musunuz? O kardeşlerimize, o fedakar kardeşlerimize ne kadar değer verdiğimizi bilmiyor musunuz? Yoksa onları kıskanıyor musunuz? Neden bütün davranışlarınız hep negatifi yansıtıyor? Neden insanlar sizi sevmiyorlar?
Hala anlamıyor musunuz? Siz o zaman Allah yolunda hizmet eden birisi değilsiniz. Hizmeti bilerek, isteyerek aksatan bir hüviyete giriyorsunuz. O insanlar hangi dar şartların içinde, hangi sıkıntılar içerisinde Allah için hizmete koşuyorlar? Bu sizi hiç alakadar etmiyor mu? Onların kalplerini kırarken, onları ezerken hiç kalbiniz daralmıyor mu? Huzursuzluk hissetmiyor musunuz? Kalbiniz o kadar nasır bağlamış durumda mı? Sevgili kardeşlerim, bu muhtevaya dikkatle bakın. Siz oraya başkalarını ezmek için, onlara üstünlüğünüzü ispat etmek için nefsinizin afetlerini, gurur afetini, kibir afetini tatmin etmek için tayin olunmadınız. Orada intizam içinde bir güzelliği yaşamak ve etrafınızdaki size tabi olanlara, sizin emrinize itaat edeceklere yaşatmak için getirildiniz ve onlara dünyayı zindan ettiniz. Kendiniz mutlu musunuz? İç dünyanıza dikkatle bakın. Mutlu musunuz? Ne zaman anlayacaksınız Allah-u Teala'nın size verdiği vazifenin mukaddes bir vazife olduğunu, kutsi bir vazife olduğunu? Ne zaman yaşayacaksınız sadece Allah için çalışmanın o müstesna heyecanını, huzurunu? Hala anlamıyor musunuz neden huzursuz olduğunuzu? Nerede nefs varsa, nefsin afetleri varsa, orada şeytan vardır. Şeytan hem sizi, hem etrafınızdaki kişileri sadece huzursuz etmek ister. Kötüye kullanılan, başka insanlara üstünlük taslamak istikametinde kullanılan her yetki, o kişiyi Allah gözünde sadece aşağı indirir. Ben de fedakarca çalışıyorum ama kıymetim bilinmiyor mu diyorsunuz? Fedakarlığı ne olarak değerlendiriyorsunuz siz? Yani zamanınızın bir kısmını orada o kardeşlerimizle beraber geçirmek mi bir fedakarlık? Onlara eziyet etmek mi? Onları yaşadıklarına pişman etmek mi? Ne zaman görevinizin etrafınızdaki insanlara mutluluk vermek olduğunu, onların o sahabenin yaşadığı gönül ferahlığı içinde hizmetini sağlamakla vazifeli olduğunuzu ne zaman anlayacaksınız? Bu bir gönül meselesi sevgili kardeşlerim. Eğer siz bizi anlamıyorsanız biz ne kadar konuşsak boştur. Ulul emir olmak, başkalarına emretmek mevkiinde bulunmak bir sorumluluk işidir. Nefsinize dur diyebilmek, etrafınızdaki insanların sizden sadece huzur duyması, sizinle mutluluğu yaşamaları,
ve severek yapılan bir işin vücuda getireceği bereketli sonuçlar, bunlar hiç sizi alakadar etmiyor mu? Onları mutlaka ezilmesi lazım gelen sizin üstünlüğünüzün kanıtlanma, ispat edilme vasıtaları mı kabul ediyorsunuz? Onlara yazık ettiğiniz o bir tarafa, ama sevgili kardeşlerim, sizler kendinize zulmediyorsunuz. Ne uğruna? Onlardan üstün olduğunuzu onlara ispat uğruna. Neden? Zaten öylesiniz. Öyle olduğunuz için oraya getirildiniz. Bunu nefsinizin afetlerini devreye koyarak, onları ezerek nereye ulaştırmak istiyorsunuz? Allah'ın katında ne kadar küçüldüğünüzü anlamıyor musunuz? Bu sözlerim bütün ulul emirlere değil, bütün ekip başlarına değil, sevgili kardeşlerim. Onlar kendilerini bilirler. Tahakküm, Allah'ın mutlak olarak yasak ettiği bir müessesedir. Allah'ın emirlerini yerine getirirken, nefsinizin emirlerini de onlara bunun bir tabii neticesiymiş gibi kabul ettirmek gayreti, bunun adı tahakkümdür. Sadece Allah'ın emirlerini yerine getirmek için oradasınız. Davranış biçimlerinizin başkalarını rencide edici, küçük düşürücü, onlara huzursuzluk verici bir hüviyet taşımaması asıldır, Allah'ın emridir. Sevgiyle işlerin yürütülmesi, üretimin sağlanması söz konusudur. Öyleyse tahakkümü mutlaka devre dışında tutmak mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, bir ekip çalışması nasıl olmalıdır? İşi fizik standartlarda üretenler, gıda maddeleri üretimini düşünelim. Ne yapılıyorsa, hangi konuda bir faaliyet söz konusuysa, ulul emirle emirde olanlar arasında tam bir ahenk oluşmalıdır. Bu ahengin sevgi platformunda oluşması asıldır. Bu ahenk nefret platformunda oluştuğu zaman devamlı olmaz. Kan kaybetmeye başlar ekip. O ekibin mensupları oraya başkalarını da davet etmek şöyle dursun, kendileri sizlerden kaçmak isteyeceklerdir. Ve etrafınızdaki insanların giderek size sevgisiz insanlar haline gelmesine sebebiyet verirsiniz. Oysa ki sevgili kardeşlerim, ne kadar uzaklaştığınızı anlamıyorsunuz. Allah'ın Kur'an emirlerinden, tasavvuftan, Allah'a yakınlıktan, sizlere şu kalbimdekileri anlatamamanın, sizleri aydınlatamamanın aczini yaşıyorum. Ama
Biz anlatmak mevkiindeyiz. Sizler anlamaları gerekenlersiniz. Ne ölçüde idrak dağarcığınıza bir şeyler girerse o kadar anlayacaksınız bizi. Sizlere hep şunu söylüyorum. Nerede, hangi mecliste olursanız olun, etrafınıza nefret dalgaları yaymayın. Sevgi dalgaları yayın. Allah'ın bir sevgilisi olduğunuz her halinizden belli olsun. Size iki türlü itaat edilir. Ya sevgi halesi içinde bir itaat, aman öyle bir davranış biçimi sergileyelim ki, öyle güzel görevimizi yapalım ki, onun üzerimizdeki sevgisi azalmasın. Etrafınızdaki insanlar, ey ekip başları, size böyle bakıyorlarsa, o zaman Allah'a layık bir ulul emirsiniz. Ulul emir, etrafındaki insanlara kendi nefsinin istediklerini yaptırmak mevkiinde olan kişi değildir. Allah'ın emirlerini yaptırmak mecburiyetindedir. Ve de bunu hiçbir zaman zor kullanarak yapamaz. Ne zaman size böyle bir hüviyette bir ekip eşlik ederse, aman elimizden gelen bütün gayreti gösterelim. Biz Allah için çalışıyoruz. Öyle bir çalışalım ki onun bizim üzerimizdeki sevgisi azalmasın. İşte böyle ekipleri istiyor Allah Teala. Eğer bir Allah yolunda gayretin sahibiyseniz, Allah için çalışıyorsanız, ürettiğiniz şeyin satılması ve Allah yolunda kazanılan kullanılabilmesi sizlerin gayretlerine bağımlıysa, iki türlü de sonuca ulaşabilirsiniz. Sizden nefret edilerek, onları zorla esir gibi çalıştırarak bir yerlere varabilirsiniz, bir şeyler üretebilirsiniz. Ne bereketini görürsünüz, ne hayrını görürsünüz. Yaraladığınız, kırdığınız kalplerde cabası, sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve gelirsiniz bize sorarsanız, acaba ben neden sevilmiyorum, beni hiç sevmiyorlar? Elbette sevmezler. Siz kendinize sordunuz mu, siz onları seviyor musunuz? Yoksa onları sizin değersiz köleleriniz olarak mı düşünüyorsunuz? Kölelerin en kölesi biziz. Biz Allah'ın azatsız kölesiyiz. Hayatımızı Allah yolunda seve seve hemen şu anda veririz. Neden kaynaklanıyor bu? Kalbimizdeki ona karşı olan sonsuz sevgiden kaynaklanıyor. Hayatımızın şu kadarcık değeri yoktur. Yanlış yapmayalım da Allah'ın bize karşı olan o muhteşem sevgisinde azalma olmasın. Bu güzelliğe dikkatle bakın. Siz etrafınızdaki insanları severseniz, onlar da sizi mutlaka severler. Onlara davranışlarınıza dikkat edin. Hasbelkader o mevkiye getirilmeniz sizi yozlaştırıyorsa, arkasında tahakküm vardır. Her geçen gün
daha sinirli, asabi bir kişiliğiniz oluşuyorsa, etrafınızdaki insanlarda size karşı bir sevgi, devamlı artan bir sevgi söz konusu değilse, hele hele devamlı eksiliyorsa bu, sevginin yerini size karşı nefret almışsa, insanlar sizinle beraber hizmet ederken bundan sadece sıkıntı duyuyorlarsa, huzursuzluk duyuyorlarsa, siz etrafınıza onlara vazife yaptıracağım diye sadece işkence eden bir insan haline gelmişseniz, o zaman Allah yolunda hangi hizmeti yaptığınızı zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, göreviniz etrafınızdaki insanları mutlu kılarak, sevgi bazında onları daha çok üretecek bir hüviyete ulaştırmak. Zorla bunu yaptıramazsınız. Onlara kötü davranarak, kelimelere dökülmeyen bir hakaret anlamında onları küçülterek, davranışlarınızla onları ezerek bir yere varamazsınız. Hiç kimse bundan müstani değildir. Bunun dışında kalmaz. Allah'ın kanunları herkesle çalışır. Bu kanunun birinci maddesi sevmektir. Sevilmek, sevmenin neticesinde size geri dönecektir. Onları sevebilirseniz, o zaman bir hedefe gidersiniz. Burada ifratla tefriti yerli yerine oturtmak mecburiyetindeyiz. Bir ulul emr, Allah'ın verdiği emirleri tebliğ ederken emri yerine getirilip getirilmediğini kontrol ederken, üretimin her safhasında bir gözlemci olarak, emredici unsur olarak onların başlarında elindeki kırbaçla dolaşan bir esir tüccarı gibi bir davranışın sahibi olursa, bu bir başarı değildir. Zaten sonuç çözülmedir. Sevgili kardeşlerim, hepinize tavsiyemiz var. Çok zikredin. Zikir mutlak olarak sizi nefsinize tabi olmaktan koruyacak olan bir müessesedir. Yaptırmanız lazım gelen şey sadece Allah'ın emrettiğidir. Sizin nefsinizin onlara dikte ettirmek istediği, zorla yaptırmak istediği şey değildir. Buradan bakıldığı zaman insanların arasındaki ilişkilerin Allah-u Teala'nın istediği boyutu kazanabilmesi sadece temelinde sevgi olan bir davranış biçimleri dizisinin tabii neticesidir. Bir başka alternatif yok sevgili kardeşlerim. Nefretle, korku ile, zorla bu yolda başarı sağlanamaz. Allah'ın yolunda. Burada karşılıksız hizmet vardır. Sevgi yoksa hizmet yürümez. Her gün etrafınızdaki insanların sayısı azalır. Neden böyle oldu diye bize sormayın. Arkasında sadece sizin kör nefsiniz var.
o nefs sizi her zaman alaşağı eder. Allah'ın size karşı olan sevgisini her gün biraz daha sadece azaltır. Hem emek sahipleri, hem her grubun başındakiler, hepiniz Allah'ın yolunda hizmet ediyorsunuz. Bu hizmette söz konusu olan şey, sevgiyle hedeflere yürümektir. Davranışlarınızın en ince detaylarına kadar girip de her saniye ne yapmanız gerektiği konusunda sizlere uzun uzun sözler söylemek gerekmez. Kalın çizgilerle sevgi kelimesi bütün kapıları açan bir anahtar olarak çıkıyor karşımıza. Onları her işlerini kontrol edip bir kısım şeylerden onları men etmek suretiyle bir yerlere gideceğinizi zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Engellemek değil, teşvik etmekle mükellefsiniz. İnsanları gönül rızasıyla, sevgiyle, Allah yolunda daha rasyonel bir çalışmaya ulaştırmak. Konunun temelinde bu var. Sevgi. Sevgili kardeşlerim, ne zaman Allah'ın emrini yaptırırken o emrin ötesinde üstünlüğünüzü ispat etmek sadedinde onlara nefsinizin afetleri doğrultusunda yapmak mecburiyetinde olmadığı şeyleri önerirseniz, emrederseniz bu ifrattır. Haddi aşmaktır. Böyle bir dizaynda görevinizi size itibar sağlayacak olan bir açıdan kilitlemiş oluyorsunuz. Allah'ın sevgisinin kilitlendiği bir noktadasınız. Bir süre sonra sevgi azalmaya başlar. Allah'ın size karşı olan sevgisi. Neden? Neden kendinize bu zulmü yapıyorsunuz sevgili kardeşlerim? Bu sadece etrafınıza zulmetmek değildir. Her zulmeden kendisine zulmeder. Zulmün ölçüsü nedir? Derecat kaybetmek. Kime bir kötülük yaparsanız, söylediğim standartlarda nefsinizin afetleri sebebiyle kime karşı zor kullanırsanız, sadece nefsiniz istiyor diye onlara mecbur olmadıkları şeyleri yaptırmaya kalkarsanız, sizi saysınlar diye, sizin üstünlüğünüzü kabul etsinler diye,
O zaman bu bir tahakkümdür. Allah'ın emirlerinin yanı başında nefsinizin emirleri giriyor devreye. Onları küçültmeye çalışıyorsunuz. Bunu da onları aşağılayarak, onlara kötü davranarak, onları yaşadıklarına pişman ederek yapıyorsunuz. İmkansızlıklar içinde nasıl sahabe gibi canla başla çalışan o tertemiz insanları yaşadıklarına pişman edecek seviyeye getirmek bir marifet mi zannediyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ederken sakın başkalarının kalbini kırmayın. Dikkat edin, bir defa daha söylüyorum, siz Allah'ın emrini vücuda getirmek için oradasınız. Nefsinizin emirlerini değil. Ne zaman Allah'ın emrinin ötesine taşarsanız, o noktada tahakküm devreye girmiştir. Tahakküm, ifratın temelidir. Tahakküm varsa ifrat vardır, haddi aşma vardır, israf vardır. Zamanın israfı, iradi yapının israfı söz konusudur. Onların iradeleri size hizmet etmek istikametinde artık çalışmaz. Size hizmet etmeyi istemezler. Sizden kaçmaya başlarlar. Etrafınızdaki insanların birer birer azaldığını hissedersiniz. O zaman kendinizi sorgulayın. Neden? Arkasında yatan bir tek sebep bulabilirsiniz. Tahkim. Nefsinizin afetleri. Sevgili kardeşlerim, böyle bir standartta ulul emr huzursuz, etrafındaki insanlar da huzursuz, herkes sıkıntılı, hiç kimse mutlu değil ve üretim giderek düşüyor. Bir de en güzel ilişkiler içinde bir dizayn düşünüyorum. Herkese yapılacak işin sevgisi içerilmiş durumda. Herkes Allah yolundaki hizmetten büyük bir zevk alıyor. Evlerinde yaşayamadıkları bir büyük zevki orada yaşıyorlar, bir kardeşlik havası içerisinde. Ulul emirleri tarafından sevilen insanlar bu sevginin ışığında en büyük gayretle, en büyük üretimi gerçekleştirebilenler. Bunun arkasında sadece sevgi var. Onları sevgiyle yönetmek ve Allah'ın güzelliklerine doğru yöneltmek, yönlendirmek. Sevginin bayrağı altında. Öbür taraftan sevilen bir ortamda Allah'ın emirlerini de yerine getirmekten, o konuda
onlarla ilgilenmeden bana onları sevmem emredildi. Ben onları seviyorum. Onlara müdahale etmemem lazım. Müdahale edersem belki nefsim devreye girer. Bu tarzında bir düşünceyle hizmetlerin yapılmaması noktasına gelirseniz, herkese bir tembellik, bir hizmet yapmama, hizmetten kaçma eğilimi görürseniz, bu sizi hiç alakadar etmezse, bana verilen emir onları sevmek, ben onları seviyorum. İş yapmazlarsa yapmazlar. Bunu dediğiniz zaman tefrite girersiniz. Sizden beklenen hizmeti vermemiş olursunuz. Ne demiştik? Siz orada nefsinizin emirlerini onlara yaptırmak için bulunmuyorsunuz. Ama Allah'ın emirlerini yaptırmak için bulunuyorsunuz. Bunun için önünüzdeki engel onlara karşı asla Allah'ın emrinin ötesinde nefsinizin afetleriyle zorluk çıkarmamak, onları huzursuz etmemek. Allah'ın emrinin tebliği hiçbir zaman zor kullanılarak gerçekleştirilmez. İşte hüner oradadır. İştir kişinin aynası, lafa bakılmaz. Görünür kişinin rütbeyi aklı eserinde. Siz öyle bir ulul emir olmalısınız ki, Allah'ın emrini onlara yaptırırken, onlar size olan o büyük sevgilerin içerisinde, o hizmeti en güzel şekilde yapmanın isteği içinde, büyük bir arzuyla çalışan insanlar olmalılar. Ne zaman onları teşvik ederseniz, bir sevgi yumağı halinde onları kucaklarsanız, her zaman onları hissettirirseniz, onlara olan sevginizi, o zaman muhakkak ki en güzele ulaşmış olacaksınız. İfratla tefritin arasındaki unsur budur. Allah'ın hizmetlerinin mutlaka gerçekleştirilmesi, zor kullanmadan, nefreti devreye almadan, nefsinizin afetlerini asla bir muhtevaya sokmadan, sevgiyle çalışan bir müesseseyi gerçekleştirmek, Allah'ın emrini, Allah'a ve size karşı olan sevgileri sebebiyle en güzel boyutlarda onların içinden gelerek gerçekleştirmesi. İşte hedefiniz böyle bir sonuç olmalı sevgili kardeşlerim. Öyleyse tahakküme sakın kapılarınızı aralamayın. Tahakküme geçit vermeyin. Çalışan kardeşlerimiz ulul emirlerini çok sevsinler. Ulul emirler onları çok sevsinler. Her geçen gün sizden birbirinizi ne kadar sevdiğinize dair bir şeyler duymak istiyoruz. O hizmetin size mutluluk verdiği anları bize de iletmenizi istiyoruz. Bundan büyük mutluluk duyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Unutmayın ki Allah hepinizi çok seviyor. Neden onun sevgisini azaltacak yanlışlarda ısrar ediyorsunuz? Allah-u Teala'nın yolunda en güzeli yansıtan, en verimli,
insanlar olmalısınız. Birbirinizi sevgiyle kucaklamalı, her davranışınızdan etrafınızdaki insanlara karşı sevgi fışkırmalı. Her biriniz bir sevgi merkezi olmalısınız. Ve böyle bir Allah yolunda hizmet söz konusu olmalı. Sevgili kardeşlerim, tahakküme sakın geçit vermeyin. Allah'ın sizi daha çok sevmesi böyle yapmanıza bağlı. İnsanları severseniz, onların da sizi sevmesiyle ne kadar büyük mutlulukları yaşayacağınızı görebilirsiniz. Bunu yaşadıkça daha güzele yönelirsiniz. Allah'ın hepinizden istediği şey budur. Karşılıklı bir sevgi hadisesi içinde en güzel hizmeti vermek. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Hep sorarız. Allah Teala biz insanlardan ne istiyor diye. Hep cevap veririz. Bir tek şey istiyor. Hepimizin ama hepimizin mutlu olmasını. İşte problem bundan sonra başlıyor. Çünkü insanlar mutluluğu kavram olarak bilmiyorlar. Kimine göre mutluluk zenginliktir. Zengin olan kişi mutlu olacak zannediyorlar. Böyle olanların zengin olmasını çok istiyoruz. Para kazansınlar da, çok para kazansınlar da o kazandıkları paralarla mutluluğun gerçekleşemediğini, bu büyük gerçeği idrak etsinler. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir uyum halidir. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk kavganın bittiği yerdedir. Peki insanın kavgası biter mi? Eğer Allah'ın kanunlarını bilmiyorsa hiç bitmez. Çünkü bütün insanlar bir nefs, bir fizik vücut, bir de ruhtan oluşurlar. Allah doğar doğmaz bütün insanların ruhundan üfürür. Secde Suresi 9. ayet-i kerime. Ve nefaha fihi ruhihi diyor Allah-u Teala onların. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor.

Öyleyse ruh, nefs ve veç yani fizik vücut. Nefsimiz muhtevasında 19 ayrı grup afet taşır. Nefs başlangıçta %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. 19 grup afet nefsin afetleridir. İşte bütün insanların nefsleri bu afetlerle bezenmiş durumdadır. Ve de afetlerden oluşan böyle bir nefsin dizaynına göz attığımız zaman bu afetlere dolu olan nefsin bir insanı mutsuz etmek için bütün özelliklerin sahibi olduğunu görüyoruz. Ama Allah Teala insanı nefsin afetleriyle dolu bir nefs olarak fizik vücudu baştan aşağı huzursuzluğa sevk edecek bir faktör olarak devreye yalnız almıyor. Ruhu da beraberinde üfürüyor. Ruhun da kalbi %100 hasletlerle dolu. Nefste ne var? Öfke. Ruhta sükunet. Nefste ne var? Kıskançlık. Ruhta cömertlik. Nefste ne var? Nefret. Ruhta sevgi. Nefsin bütün negatif faktörlerinin pozitif karşılıkları hepsi ruhumuzda mevcuttur. Ruh bir insanın mutluluğu için bütün bir muhtevayı sunar insanlara. Sevginin ışığı altında bir insan yaşayabilirse, nefretin karanlığı altındaki insandan her zaman üstün olur. Sevmek Allah-u Teala'nın bir lütfu keremidir. Sevelim sevgili kardeşlerim, sadece sevelim. Nefreti hayatımızdan dışarı atalım. Mir Vakfı'nın mensupları nefret etmezler. Onlar sevmeyi öğrenmişlerdir. Sevmeyi yaşayacaklardır. Severek bir hayat geçireceklerdir. Sonra sevgili kardeşlerim, tüm güzellikler söz konusu olacaktır. Bir insan için Allah ile ilişkilerin yanı başında bir hedef söz konusudur. Mutlu olmak. Ne var ki mutlu olmanın yolu başkalarını mutlu etmekten geçer. Öyleyse Allah-u Teala'nın bir taşla iki kuş vurduğunu görüyoruz. İnsan

insanları huzura, negatiflerin yok edildiği bir ortama ulaştırır. Şeytan bütün gücüyle nefsimizin afetlerini çoğaltmaya çalışır. O afetleri yok etmemize mani olmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, Allah da zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi, daha sonra da tasfiye etmemizi emreder. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbinin %50'den daha çok %51 nurlarla kaplanmasını ifade eder. Kim nefsinin tezkiyesini gerçekleştirmişse, onun ruhu Allah'a ulaşmıştır. Başlangıçta %2 rahmet nuru girer nefsin kalbine. Sonra hep fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbinde devamlı yerleşirler. Salavat nurları hem rahmet nurlarını hem de fazılları nefsin kalbine ulaştıran vasıtalardır. Nefsin kalbini %2'den fazla rahmet almaz. Rahmet öncü bir güçtür. Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini yarıyor. Ve onun göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Enam 125'te bunu söylüyor. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ اَشْرَحَ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, ona kendisine hidayet etmeyi, vasıl etmeyi dilerse, يَشْرَحَ صَدْرَهُ onun göğsünü yarar. Diyor Allah-u Teala. Yani göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve Allah'ın evvela %2 rahmet nuru bu kişinin göğsüne ulaşır, göğsünden kalbine ulaşır. Bu %2 rahmet nuru öncü kuvvettir. Henüz nefs tezkiyesinin gerçek temsilcileri olan fazıllar nefsin kalbine girmemiştir. Ama bir öncü kuvvet %2 rahmet nuru girmiştir. İşte bu %2 nur girmeden kişi kendisini Allah-u Teala'nın mürşidine ulaştıracak olan Allah'tan mürşidini isteme yetkisinin sahibi olmaz. Allah-u Teala Hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde o kişinin kalbinde diyor haktan inen şeyle o rahmet birikimi, %2 rahmet birikimi nur oluşmazsa o kişinin bundan sonraki fonksiyonlarına idare edebilmesi hiçbir şekilde mümkün olmuyor. İşte sevgili kardeşlerim, öyleyse buradaki muhtevaya baktığımız zaman bunu açık açık görüyoruz. Bir insanın nefsinin kalbine %2 rahmet nuru girdikten sonra ancak o kişi Allah'tan mürşidini isteyebiliyor. Mürşidini isteme hakkı bu noktadan itibaren doğuyor. Ancak o kişi Allah'tan mürşit isterse, mürşidine ulaşmayı dilerse, sadece ona Allah-u Teala mürşidini gösteriyor.

O kişinin kalbinde haktan inen nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor Allah Teala. Bu nur %2'lik nurudur, rahmet nurudur ve huşuyu oluşturur. Bu %2'lik rahmet nuru o huşuyu oluşturmadığı takdirde o kişi Allah'tan mürşit istese de Allah onu mürşidine ulaştırmaz. Allah için o talep geçersizdir. Geçerli olabilmesi o kişinin kalbinde %2 rahmet nurunun mutlaka oluşmasını ifade eder. Böyleyse durum, kişi hacet namazını kılar ve Allah'tan mürşidini sorar. Kalbinde Allah'a ulaşmayı dilediği için %2 nur birikimi oluşan, yani Allah'ın göğsünü yardığı, göğsünden kalbine nur yolu açtığı ve kalbine %2 rahmet nuru gönderdiği kişi. O kişi hacet namazını kıldığı takdirde mürşidini görebilir. Onun dışında da müracaat eden birçok insan olabilir. Onlar göremezler. İşte problem buradan kaynaklanıyor. Herkes kendi mürşidi olmayan birilerine gidip önemli olan bir mürşide tabi olmak deyip tabi oluyorlar. Sonra da hedefe ulaşamıyorlar. Peki herkesin tabi olabileceği bir mürşit olabilir mi? Bütün devirlerde devrin imamı herkesin tabi olabileceği tek mürşittir, yani mürşittir. Onun dışında herkes hacet namazını kılıp mürşidini Allah'tan sormak ve bulundukları mevkide Allah'ın tayin ettiği mürşit kimse ona ulaşıp tabi olmak durumundadırlar. Önemli mi tabiiyet? Son derece önemli. Çünkü tabiiyet olmazsa ruhun vücuttan ayrılması söz konusu olmaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın her şeyi insan için yarattığı, insan için hazırladığı ve bütün insanları ruhlarını kendisine ulaştırmak üzere dizayn ettiği vakasıyla karşı karşıyayız. İnsanlar bir nefsten, bir ruhtan, bir de fizik vücuttan oluşurlar. İradeleri bir güçtür sadece. Nefste, ruhta, fizik vücutta, fizik vücudun aynı görüntüsünde olan, ayrı ayrı alemlere ait olan üç cesettir, üç vücuttur. Nefs, berzah aleminin varlığı, fizik vücut, zahiri alemin varlığı, ruh da emr aleminin varlığıdır. Öyleyse üç aleme ait olan üç vücudu sadece insan oluşturabilir. İşte şeytanın, yani iblisin en çok öfkelendiği nokta burasıdır. Şeytan bir cindi. Cinlerin fizik vücutları var, bir de nefsleri var. Ama ruhları yok. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdü diye İblis hasetinden çatlıyor. Fena halde içeriyor bu işe. Ve Allah Teala'nın Adem Aleyhisselam'ı yarattıktan sonra bir de onun önünde secde edin emrini vermesi iblisi, yani bir cin, hasetten çıldırtıyor ve itaat etmiyor, secde etmiyor. Allah Teala diyor ki, ey iblis, emrime rağmen seni ve ona ruh üflememe rağmen, benim ruhumun onda bulunmasına rağmen seni Adem Aleyhisselam'a secde etmekten men eden nedir?
diyor Allah Teala. Evet diyor ki sen onu çamurdan yarattın. Beni ise dumansız ateşten yani enerjiden yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Dikkat ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? İblis, Adem Aleyhisselam'da mevcut olan Allah'ın üflediği ruhu devreye almıyor. Onun devreye aldığı şey fizik vücuduyla nefsi. Allah Teala ise daha baştan söylüyor ona ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin diyor. Yani bu secde aslında benim ruhuma yapılan secdedir diyor Allah Teala. Ona insana ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin diyor. İblisin onun başına büyük bela olan gururu, kibiri buna mani oluyor. Ve de Allah'a karşı da bunu açık açık dile getiriyor. Beni dumansız ateşten yarattın, enerjiden yarattın. Onu diyor topraktan yarattın. Ben ondan üstünüm diyor. Üstünlüğü sağlayan temel şey insanda Allah-u Teala'nın ruhunun bulunması. Peki bu ruh gittiği zaman ne olacak? Allah-u Teala öyle bir koruyucu kalkan koyuyor ki ruhla nefs arasındaki denge tekrar kurulana kadar, ruh gittikten sonra tekrar kurulana kadar şeytan insanlara hiçbir şey yapamıyor. Denge neydi? Nefs %100 afetlerle dolu. Ruh %100 hasletlerle dolu ve ikisi de fizik vücudun içinde. Öyleyse afetlerle hasletler denge halinde. Ne kadar afet varsa onun karşılığında o kadar haslet var. Öyleyse bu denge standartlarında muvazene unsuru, denge unsuru korunmuş vaziyette. Ama bir dengesiz devre geçmiyor mu? Geçiyor. Ne zaman? Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse Allah o kişinin ruhunun vücuttan ayrılarak kendisine doğru yola çıkmasını mümkün kılar. Ruh vücuttan ayrılır ve devrin imamının dergahına ulaşır. Ne olmuştur? Vücutta ruhun muhtevasında olan %100 hasletler, nefsin standartlarında olan, nefsin içinde bulunan %100 afetle dengededir. Ne kadar afet varsa o kadar haslet vardır. Öyleyse bu dengenin bozulduğu bir yer var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin ruhu mürşidine ulaştığı zaman o kişinin vücudundan ayrılır. Devrin imamının bulunduğu dergaha gider. Oradaki kafileye katılarak gök katlarına birer birer çıkmaya başlar. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katı. Yedinci gök katın yedi tane alemi geçilecektir ki Sitetül Münteha'ya ulaşırsın. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ruh ulaşabilsin. Böyle bir yolculuğun tahakkuk etmesi halinde başlangıçta ruh Allah'a ulaşıncaya kadar geçen devrede 7-8 aylık bir devredir normal standartlarda bir insanın ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devrede ruh vücuttan ayrılmıştır. Vücutta sadece nefs kalmıştır.
Bu kişi yani nefsinin %100 afetiyle yalnız kalmıştır. Ama Allah Teala da koruyucu kalkanını kurmuştur. Şeytan nefsin afetlerine hiçbir tesirde bulunamaz. Böyle bir tesirde bulunmasını Allah Teala yok ettiği için iblis çıldırır öfkesinden ama hiçbir şey de yapamaz. Eli boştur, eli mahkumdur. Ne yaparsa yapsın, o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse böyle bir ortamda yedi sekiz aylık bir devre boyunca nefs afetlerle %100 dolu olmasına rağmen şeytanın insanı azdıramaması Allah'ın çok büyük bir lütfu keremidir. İnsanoğluna ikramıdır. Ve şeytan bu 7-8 aylık devrede ne yaparsa yapsın, o insanın dünyadaki en mutlu olan bu devresini hiçbir şekilde gölgeleyemez, onu hüzne sokabilecek olan bir noktaya ulaştıramaz. Bunu Allah Teala kesinlikle önlemiş durumda. Öyle bir koruyucu sistem koymuş ki insanoğluna ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçecek olan o 7-8 aylık devrede nefsinin kalbi bütünüyle afetlere dolu olmasına rağmen afetler onu hiçbir şekilde rahatsız edemezler. Ne zaman ki ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın zatında yok olur ki bu noktada nefsin kalbi %51 nurla dolmuştur. Nefsin kalbindeki her %7 fazla birikiminde o kişinin ruhu evvela zemin kattan birinci gök katına, oradan ikinci gök katına, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına birer birer ulaşacaktır. Bu ulaşma boyunca nefsin kalbindeki hasletler, aslında bu hasletler artık haslet değildir, fazıl adını alırlar. Fazıl nurları o kişinin nefsinin kalbini %7 dolduracaktır. Neticede %51 nura ulaşan kişinin nefsinin kalbi bu özellikte olduğunda o kişinin ruhu 7 tane gök katını aşacaktır. 7. kattaki 7 tane alemi aşacaktır. Sitetül müntaha'ya ulaşacaktır. Oradan da Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu yolculuğun adı seyri suluktur. Allah'a suluk etmek, seyir halinde olmak, yolculuk yapmak ve de Allah'ın zatında ruhun yok olması. Yani fena, fani olmak, fi içinde Allah. Allah'ın içinde yok olmak, Allah'ın zatında yok olmak. Ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah Teala başlangıçta o kişi doğduğunda üfürmüştür ruhunu. O kişinin fizik vücuduna bu ruh Allah'ın ruhudur. Ölünce ruh için fizik vücut hiçbir mana ifade etmez. Artık bir sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. İşte bu vasfı kaybolan bir fizik vücut artık ruh için bir sığınak değildir.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbette birlikteyiz. Bir defa daha Allah'ın neyi, niçin, nasıl yaptığını birlikte inceliyoruz ve de sonuçlarına ulaşıyoruz. Allah Teala istiyor ki bütün insanlar dünya hayatını yaşarlarken ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar. Bu Allah Teala tarafından garanti edilen bir fonksiyonel durumdur. Allah Teala diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Ve onlardan sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenleri kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynında insanoğlunun mutluluğunun merkezinde ruhun, Allah'a ait olan ruhun insan hayattayken vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşması mutluluğun temel adımıdır. Mutluluğun olmazsa olmaz şartıdır. Ve de daha önemlisi Allah'ın garantisi altındadır. İnsanoğluna düşen şey sadece bir dilektir. Kişi diyecek ki ya Rabbi, bunca ermiş evliyan sana ulaşmayı dilemişler ve ruhlarını sana ulaştırmışlar. Daha doğrusu sen ulaştırmışsın onların ruhlarını kendine. Ya Rabbi, ben de istiyorum. Ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte kalpten yapılan böyle bir talep Allah için yeterlidir. Mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Bu, o kişinin nefsinin kalbinde %51, başlangıçta %100 kapkaranlık olan nefsinin kalbinde tamamen afetlerle kaplı olduğu için %100 kapkaranlıktır. %51 nurun oluşmasını sağlar. Yani aydınlıklar karanlıkları geçer. Nurlar afetleri aşarlar. Nurlar karanlıkların yarısını aşarlar. O kişinin kalbinde %51 nur birikimi sağlanır. Karanlıklar %100'den %49'a düşer. İşte bu noktada her kademede %7 nur birikimiyle 7 katlık bir gökler yolculuğu sona ermiş olur. 7. gök katında 7 tane alemi aşar ruh. Önce Ümmü Kitab'a ulaşır. Bunun için kader hücrelerini aşmak zorundadır. Kader hücrelerini aşar, Ümmü Kitab'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada kudret denizine ulaşır. Ondan sonraki aşamada makam-ı Mahmud'a ulaşır. Ondan sonraki aşamada divan-ı salihine ulaşır. Ondan sonraki aşamada zikir hücrelerine
ulaşır. Ancak orada o küre şeklindeki zikir hücrelerinin içinde zikrini, nefsini, kalbindeki afetler %51 oluncaya kadar devam ettiren kişi oradan ruh olarak ayrılır. Ses elimin dahi ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın katına ulaşır. Allah'ın katında indi ilahide Allah'ın zatında yok olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu Seyrisülük adlı müessese bütün insanlar için Allah'ın bir lütfu keremidir. Kim kalbi bir dilekle ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmaya gidilerse Allah Teala o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Sözü var. Diyor ki Rad 27'de Allah dalalette olanları bırakır. Yani onlarla meşgul olmaz. Ama o dalalette olanlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse diyor, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Kim o dalalette olanlardan, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Allah'a ruhunu ulaştırır demiyor. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse ne oldu sevgili kardeşlerim? Nefsin kalbinde 7 defa %7 nur birikimi %49 eder. Başlangıçtaki %2 rahmet birikimiyle birlikte %51 nur o kişinin nefsinin kalbini, kapkaranlık olan kalbini yarıdan daha çok aydınlatmış olur. Bu Allah'ın nimetidir, hediyesidir, mükafatıdır. Bir tek dilek karşılığı bunu Allah Teala insanlara teslim eder, verir. Onların ruhlarını mutlaka kendisine ulaştırır. Mutluluğu teslim eder onlara. Dünya mutluluğunun yarısına bu insanlar ulaşmış olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu öyle bir müessese ki saadet insanlar için Allah-u Teala'nın hedef gösterdiği bir saadeti yaşamak söz konusudur. Bütün insanlar için kapılar ardına kadar açıktır. Dileyin ve ulaşın. Dilemeniz yeterli. Allah-u Teala'nın insana ne kadar büyük bir nimet verdiğini ifade için söylüyoruz. Bir insanın, ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların hepsi bunu dilemişlerse sen de onların hepsini kendine ulaştırmışsan ben de diliyorum. Beni de, benim de ruhumu sana ulaştır şu dünya hayatını yaşarken. Böyle bir talebi yapan kişi, kalpten bir talebi yaptıysa standardı ne olursa olsun, ne kadar büyük günahlar işlemiş olursa olsun, hiçbirisinin geçerliliği yoktur. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Dikkat ediniz ki bu kişi böyle bir talepte bulunduğu anda birinci kat cenneti elde etmiştir zaten. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda 14. basamakta İkinci kat cenneti elde etmiştir. Ve ruhunu Allah'a ulaştırdığı noktada nefsinin kalbinde %51
nur birikimi gerçekleşmiştir ve kişi ruhunu Allah'a teslim etmiştir. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. İşte Allah Teala irci'i ila rabbiki emriyle bunu üzerimize farz kılmıştır. Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Ve enübü ila rabbiküm ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Rabbine yönel ve ona teslim ol. Ruhunu teslim et, sonra fizik vücudunu teslim et, sonra nefsini teslim et, sonra iradeni de teslim et. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkimizde bütün insanlar için ulaşılması gereken hedef asgari hedef. En az bu hedefe ulaşmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek tek başına yeterli. Kalpten bir talep varsa Allah Teala bu talebi mutlaka yerine getirir. Öyleyse Allah'ı sevmek mi önemli, Allah'tan korkmak mı? Allah'ı sevmek önemli sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevin ki Allah da sizi sevsin. Allah'tan ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin ki Allah ruhunuzu kendisine ulaştırsın. Allah'ın ermiş evliyalarından olun. O Kur'an-ı Kerim ki insanın ruhunu Allah'a ulaştırmasını farz kılar. Baştan başlarsak eğer, o Kur'an-ı Kerim ki bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesini farz kılar. Bir, üçüncü basamak. 14. basamakta mürşidine ulaşıp tabi olmasını farz kılar. İki, böylece kişinin ruhu vücudundan ayrılır ve ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasını farz kılar. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşmıştır. 14. basamakta ruh vücuttan tabiiyetle ayrılıyor. 21. basamakta 14 ile 21 arasındaki 7 kat, 7 rakamının muhtevası içerisinde 7 tane gök katını aşıp ruh Allah'a ulaşıyor. Peki, daha sonra 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim oluyor. 26. basamakta nefs teslim oluyor. 28. basamakta irade Allah'a teslim oluyor. Böylece ruhu ve içi ve nefsi ve iradesi Allah'a teslim edilmiş olan bir Allah dostu ile karşılaşıyoruz. Dört teslimin dördünü de yerine getirmiş birisi ruhunu. 22. basamak, fizik vücudunu 25. basamak, nefsini 26. basamak, iradesini 28. basamak, Allah'a teslim eden bir Allah dostu. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamına bizatihi tayin ettiği kişi. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluğunuz daim olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizi sizlerle birlikte kıldı. Bir defa daha gönül gününe bir beraberliği yaşıyoruz. Eğer sohbet Allah'ın sohbeti ise sevgili kardeşlerim, o zaman gönüller birleşmiştir. İşte size Allah'tan bahsetmek üzere buradayız. O kainatı yaratan Allah'tır. Hepimiz sadece birer yaratıkız sevgili kardeşlerim. Yaratan da sadece O'dur. Allah'tan başka hiçbir varlık yaratma yetkisinin sahibi değildir. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Çünkü siz Allah'ın yolundasınız. Allah için yaşıyorsunuz. Başka insanları Allah için seviyorsunuz. Başka insanlara Allah için yardım ediyorsunuz. Bu Allah için olmanın birinci standardına bakalım. O başkalarını mutlu etmektir. Allah Teala'nın hepimiz için hedef gösterdiği şey etrafımızdaki insanları mutlu ederek onların her birine ulaştırabildiğimiz mutluluğu bizim de yaşayabilmemizdir. Öyleyse etrafımızda ne kadar çok insan varsa o kadar çok insana mutluluk vermek bizi her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutlu edeceği cihetle devamlı bir mutluluk beslenmesi bu standartta cereyan edecektir. Allah Teala insanı yaratmış, yarattığı bütün mahlukatın içerisinde sadece insana ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Belki şimdi birisi çıkıp diyecektir ki iyi ama ruhundan üfürmüş ama sonra da geri alıyor. Şu anda biz ruhsuzuz. Tabii ama ruhunu Allah'a teslim etmiş birisi olarak, yani İslam olarak, İslam kelimesinin muhtevasına baktığımız zaman onun da selim kökünden geldiğini görüyoruz. Teslim olma kökünden geliyoruz. Müslüman kelimesi de selim kökünden geliyor. İslam, Müslim, Müslüman. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepimizin mutlu olmasını istiyorsa ama insanların çok büyük bir kısmı mutsuzsa arkasında bir tek faktör vardır. O şeytandır. Herkesin etrafında şeytanlar o insanları Allah'ın yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yaparlar. Ama Allah yolunda olanlar onların aldatma temrinlerine, o istikametteki gayretlerine hiç aldırmazlar. Onlar görevlerini yaparlar, keyiflerine bakarlar. Sevgili kardeşlerim, birinci vazifeniz etrafınızdaki insanları mutlu etmektir. Unutmayın ki Allah Teala sizden mutlu olmanızı bekliyor.
Bir de kanun koymuş. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de o kadar mutlu olursunuz. Etrafımızda 10 kişi varsa onların her birine A kadar mutluluk veriyorsak biz 10 A kadar, yani her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar mutlu olacağız demektir. Öyleyse görevimiz tehlike sevgili kardeşlerim. Görevimiz insanlara mutluluk vermek. Onları bütün gayretimizle mutlu etmeye çalışmak. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz yaşayacağımız cihetle bu Allah yolundaki en güzel gayrettir. Allah Teala insanların cemaat halinde yaşamasını hedef olarak gösteriyor. Her bir insan başka bir istikamette bir gayretin, bir hedefin sahibidir. İşte bütün insanların bütün ihtiyaçlarını görecek olan şeyler ayrı ayrı kişiler tarafından üretiliyor, imal ediliyor. Ve sonra da herkes kendisine lazım olanı alıyor. Böylece mutmain olmak, dünya standartlarında tatmin olmak söz konusu. Bu zahiri tatmin. Maddi tatmin. Bir de manevi açıdan tatmin söz konusu. Bu Allah ile ne kadar beraber olursanız o kadar üst seviye tatmin olursunuz. Neticesine ulaştırır kişiyi. İşte sevgili kardeşlerim, insanlar var. Allah ile her zaman konuşmak yetkisinin sahipleri. İşte biz Allah-u Teala'ya en çok onun için hamd ederiz, şükür ederiz ki böyle bir yetkiyi Allah-u Teala bize lütuf buyurmuş ve vermiş. Her an onun için diyoruz ki hangi sualiniz olursa bize ulaşın, söyleyin, biz de Allah-u Teala'dan soralım, size cevabını verelim. Böylece yüzlerce, binlerce kardeşimiz hep Allah-u Teala'dan alınan cevapları tatbikata soktular ve mutluluğu yaşadılar. Biz de bundan çok büyük mutluluk duyduk elbette. Vasıta olmanın o güzel sonuçlarına ulaşarak. Madem ki Allah-u Teala bize böyle bir yetki vermiş, o zaman biz herkesi mutlu etmek için en sağlam kulva yapışmışız. İnsan Allah yolunda bir tek hedefe yönelik olarak yaşamalıdır. Başka insanları mutlu etmek hedefi. İşte dinin temeli budur. Allah Teala insanlara en güzel davranışlarda bulunmamızı emrediyor. Allah Teala insanları mutlu kılmamızı emrediyor. Ki böylece her mutlu kıldığımız insan için, mutlu etmeyi başardığımız insanın için onun mutluluk kadarını Allah bize de yaşatacağı cihetle ne kadar çok insana mutluluk verebilirsek biz o kadar çok kat mutlu oluruz. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın koyduğu bu kanun bir sonsuz mutluluğun işaretini taşır. Mutluluk veren mutlu olur. Peki ya kişi öyle yapmıyor da mutsuz ediyorsa birilerini, o zaman Allah-u Teala gene devrede, ama o kişiye mutluluk vererek değil, vicdan azabı vererek, huzursuzluk vererek. Vicdan azabı diye Allah-u Teala'nın bir azabı var. Kim bir başkasına kötülük ederse, onu üzerse, Allah-u Teala ona bu vicdan azabını yaşatır. Kötülüğü yapan, başkasını üzen kişiye
aynı miktarda huzursuz olmasını temin edecek olan bir formülle Allah Teala kötülük yapan kişiyi huzursuz eder. Bu Allah'ın kanunudur. Bir başka ifade kullanırsak, kim başkasına ne yapmışsa karşılığını hemen arkasından Allah Teala'dan alacaktır. Eğer sevgili kardeşlerim siz birine mutluluk vermişseniz Allah Teala size de mutluluk verecektir. İkinci bir kişiye mutluluk vermişseniz o kişiye verdiğiniz mutluluk kadar da ilave edecektir birincisine. Üçüncü bir kişiyi mutlu etmişseniz bir ve ikinin toplamına üçüncüsü de ilave edilecektir Allah Teala tarafından. Arkasında ne yatıyor? Bütün insanlar bunun farkına varsınlar da ben başkalarını mutlu edebilirsem Allah da beni aynı miktarda mutlu edeceğine göre ben ne kadar çok insana mutluluk ulaştırabilirsem, ne kadar çok insanı ne kadar çok mutlu edebilirsem onların toplamı kadar asıl ben mutlu olurum. Böyle bir gerçek bir insanı her zaman insan dostluğuna götürür. Böyle bir insanın Allah zaten dostudur. Allah en çok başkaları için yaşayan insanları sever. Allah'ın hedefi bütün insanların başkaları için yaşamasıdır. İşte böyle bir dizayna ulaşan bir insan için Allah Teala kapıları ardına kadar açıyor. Formül: mutlu edin, mutlu olun. Ne ka küfte, o ka ekmek. Başkasına ne kadar mutluluk verirseniz, ben de size o kadar mutluluğu yaşatırım diyor Allah Teala. O zaman siz de aynı şarkıyı söylemez misiniz sevgili kardeşlerim? Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Hamdolsun ki ikisi de geçerli. Hem her şey çok güzel, hem bize de öyle geliyor. İşte Allah Teala, işte siz, işte etrafınızdaki insanlar. Meydan açık, hodri meydan. Sevgili kardeşlerim, insanlara mutluluk vermek için ne kadar gayret ederseniz, o kadar büyük bir mutluluğu yaşarsınız. Eğer hepimizin görevi başka insanları mutlu etmekse, Allah Teala bunu bize görev vermişse bütün insanlara, arkasında ne var? Arkasında o insanların kendi mutluluğu söz konusu. O var. Bir kişi 10 kişiye mutluluk veriyorsa, A kadar mutluluk veriyorsa her birine, kendisi 10 A kadar mutlu olmuştur. Onlar da her birisi için böyle yapıyorlarsa, herkes bu mutluluğu en üst boyutlarda yaşayabilir. Neden acaba bir insan başka birine kötülük ettiği zaman arkasında bir hüzün duyuyor, huzursuzluk duyuyor? Çünkü Allah Teala onun diğer kişiye verdiği mutsuzluğun aynını o mutsuzluk verene, mutsuzluğa sebep olana yaşatır. Onun için bu vicdan azabı denilen müessese insanlar için bir huzursuzluk kaynağıdır ve arkasında Allah'ın terbiye sistemi vardır. Allah Teala onu huzursuz ediyor ki bir daha sefer başka birini o huzursuzluğu yaşayan kişi huzursuz etmesin. Madem ki diye düşünür kişi, ben bunu denedim, kime kötülük ettiysem arkasından Allah Teala benim içime bir huzursuzluk verdi, bir sıkıntı verdi. Ben negatif istikamette hep etkilendim, üzüldüm, sıkıldım. Ama gördüm ki ben başkalarına huzursuzluk vermek yerine mutluluk verdiğim zaman, o zaman da ben mutlu oluyorum.
Öyleyse formül elimizde sevgili kardeşlerim. Eğer biz başka insanlara huzur verirsek, mutluluk verirsek, o zaman bizi sevmezler mi? Ne kadar çok mutlu kılarsak etrafımızdaki insanları, o kadar çok seviniriz. Herkes bu mutluluk çemberinin içindeyse bizim için, onların her birini mutlu etmekse sadece gayemiz, hiçbirine bir kötü davranışımız olmuyorsa, hepsine onları mutlu etmek istikametinde bir yaklaşımla yaklaşıyorsak, o zaman sonuç en güzele dayalı sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar aynı formülü uygulayabilse, dünya üzerinde bütün kavgalar sona erer. Ama şeytan insanları hep negatif istikamette etkilemeye çalışır. A, B'ye bilerek veya bilmeyerek kötü bir davranışta bulundu. Şeytan B'ye, yani kötülük görene, sadece o kişinin, kendisine kötülük yapan kişinin bir düşman olduğunu ve o düşmanlık sebebiyle kendisine kötü davranıldığını onun kafasına ve kalbine sokmaya çalışır. Neden öyle yapıyor? Çünkü başarabilirse B, A'dan intikam almak isteyecektir. İşte şeytanın buradaki en çok üzerinde durduğu, başarmak istediği konu budur. İnsanları başkalarına kötü davranmaya zorlar ki onlara verdiği ters davranışlar sebebiyle birbirlerine düşman olsunlar da hep birbirlerini kıracak davranışlarda bulunsunlar. Bir başka ifadeyle hep birbirlerine üzüntü verecek, huzursuzluk verecek davranışlarda bulunsunlar. Allah Teala sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgisi hudutsuz bir sevgi. Hepiniz için bütün kapıları açmış sevgili kardeşlerim. İstiyor ki hepiniz mutlu olun, huzur içinde yaşayın ve bu huzurlu yaşantı içinde başkaları sizi mutlu ettiği için sizin de onları mutlu etmeniz yer alabilsin. Ne olur birisi size bir güzel davranışta bulundu, sizi mutlu etti. Siz de ona aynı muhtevada onu mutlu edecek bir davranış biçimi sergilerseniz, o kişiden size yeniden geriye dönecek olan şey gene sevgidir, gene sizi mutlu edecek olan bir davranıştır. Ne zaman siz başka insanlara onları üzecek, onlara sıkıntı verecek bir davranışla davranırsanız, arkasından onlardan da aynı şekilde bir davranışın size yansıdığını, size geriye döndüğünü göreceksiniz. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu şartlar altında yapmamız lazım gelen şey belli değil mi? Etrafımızda ne kadar çok insan varsa biz o kadar çok mutlu olmak imkanının sahibiyiz demektir. Yeter ki Allah'ın kanununu bilelim. O etrafımızdaki insanların her birine hangi ölçüde bir mutluluk ulaştırabilirsek, madem ki biz aynı ölçüde mutlu olacağız, o zaman etrafımızda 50 kişi varsa her birine A kadar mutluluk versek, biz 50 A kadar mutlu oluruz. 100 kişi olsa 100 A kadar mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, her zaman elinizde bu. Her zaman
telefonla birçok insana ulaşmanız, onları mutlu etmeye çalışmanız mümkündür. Ne kaybedersiniz? Belki bir miktar telefon parası. Ama olsun, karşılığında mutluluk satın alıyorsunuz o paraların karşılığında. Diğer taraftan o para ne kadar para ki sevgili kardeşlerim? Telefon için bir ayda harcadığınız para ne kadar para ki? Bunu değerli bir şey zannedelim de bu güzel hedeften vazgeçelim. Hepimiz için Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin. Mutlu et, mutlu ol. İşte kanunu bu Allah-u Teala'nın. Mutlu et, mutlu bul, mutlu ol. Biz insanlar her zaman başkalarıyla yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Bu mecburiyeti zevk halinde yaşayanlar var, huzursuzluk halinde yaşayanlar var. İşte huzursuz olanlar Allah'ın kanunlarını bilmeyenlerdir. Nefslerindeki afetlerin icabı başkalarına kötü davranırlar.

Onlarda oluşturduğumuz duygunun, tesirin onları ne kadar mutlu ettiği önemli. Ne kadar mutlu olurlarsa siz de aynı miktarda mutluluğu yaşayacaksınız. Allah Teala ne kadar güzel bir kanun koymuş. Öyle değil mi? Bu büyük hakikati Allah Teala'nın öğrettiği insanlar için başkalarına kötü davranmak hiçbir zaman söz konusu olamaz sevgili kardeşlerim. Peki başkaları ona kötü davranabilir mi? Elbette davranabilir. Her zaman insanlar yanlışlık yapabilirler. Ama taraflar birbirini tanıdıktan sonra aradan geçen zaman parçalarında karşısındakinin kendisine kötülük etmek şöyle dursun. Her fırsatta mutluluk verdiğini gören bir insan artık ona karşı öfke duyamaz. Öfke duyabilecek bir olayla muhatap kılınmıyor. O kişi ona hep onu mutlu edecek şeyler söylüyor ve onunla ne zaman konuşsa mutluluk duyuyor. O zaman bu kişi için de karşısındaki kişinin kendisine yaptığı bu güzel davranışlara aynı güzel davranışlarla sebep karşılık vermesi söz konusu değil mi? Bütün insanlar için sonuç aynı. Gene aynı şeyi söyleyelim. Ne kar küfte, o kar ekmek. Bütün insanlar için siz bir mutluluk vasıtası olabilirsiniz. Ama buradan en kazançlı çıkacak olan sizsiniz. Çünkü ne kar küfte, o kar ekmek felsefesi gereği, gerçeği gereği diyelim, ne kadar mutluluk verirseniz onlardan da onların davranışları neticesinde size o kadar mutluluk geri dönecektir. Yaşasın. Her şey çok mu güzel yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın bazen içinize mutluluk vermesi söz konusu olur. Hissedersiniz bunu. Hemen bir araştırırsınız. Ha, siz falancaya bir güzel davranışta bulundunuz. Onu mutlu ettiniz. Ve Allah da size ferahlık verdi, mutluluk verdi, huzur verdi. Anahtar buysa etrafınızda her zaman insanlar var. O zaman bu büyük hakikatin farkında olan sizler başka insanlara mutluluk vermek istikametinde gerekeni yapmaz mısınız? Yapmamak akıl kârı olabilir mi? Madem ki biz etrafımızdaki insanlardan hangisine olursa olsun mutluluk verebiliyorsak, onların her birine verdiğimiz mutluluğun aynını Allah'ın kanunu bize yaşatıyorsa, o zaman herkese en güzel davranışlarda bulunarak onların toplamı kadar başkalarına o gün ulaştırdığımız o mutlulukların toplamı kadar mutluluğu bizim yaşamamız Allah Teala'nın çok büyük bir nimeti değil mi sevgili kardeşlerim? İşte güzellikler içinde, mutluluk içinde yaşamak. Sevgili kardeşlerim, yeni bir mutluluk kapısı açılıyor bize, hepinize. Uyduya çıkıyoruz. Ne oluyor? Artık size uzaydan seslenme imkanı bulacağız. Bütün dünyaya seslenme imkanına sahip olacağız. Uydudan seslenmek dünyanın her tarafına geçerli bir seslenmektir. İnşallah sevgili kardeşlerimiz kısa bir zaman içerisinde bunun gerçekleştiğini göreceksiniz. O zaman birbirimize, bütün dünyadaki insanlarla birbirimize daha çok yaklaşacağız. Daha çok seveceğiz birbirimizi. Daha çok insanı seveceğiz bu sebeple.

Sevgi seni giderek her tarafı kaplayacak. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar bunu kendilerine hedef edinseler, dünyada mutsuz insan kalmazdı. Ama şeytan boş durmuyor. Devamlı insanların bilerek veya bilmeyerek yaptıkları ters davranışları, kötü davranışları o davranışa muhatap olan kişiye en kötü şekilde göstermeyi hedef edinmiştir şeytan kendisine. Bununla ne yapacak, ne yapmak istiyor, muradı ne? Muradı eğer o davranışı kötü gösterebilirse kendisine kötülük eden kişiye o da kötü davranacaktır. Kötülük gören kişi de kendisine kötülük veren kişiye kötü davranacaktır. Onu üzecek davranışlarda bulunacaktır. Onu huzursuz edecek davranışlarda bulunacaktır. Böylece sonuçlar huzursuzluk verici bir mihver üzerinde devam eder gider. Ama ya taraflardan birisi hep karşısındakini mutlu etmeye çalışıyorsa, gayet oysa o zaman devamlı hem derecat kazanacaktır, kendisine cennetini hazırlayacaktır, hem de mutluluğu yaşayacaktır. Bu dünyada başkalarını mutlu ederek mutlu olan insan, madem ki negatif bir davranış biçimi söz konusu değil, o kişinin Allah-u Teala ile ilişkisi çok iyi demektir. Böyle bir ilişkinin iyi olması ise onun görevlerini en güzel şekilde yaptığını gösteren ilahi bir sebeptir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece bizler mutlu olmuşsak, eğer bunun arkasında başkalarını mutlu etmek gayreti varsa, işte bu başkaları da bizim onları mutlu ederek mutlu olduğumuz formülünü onlara öğrettiğimizde, onlar da başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, size mutluluktan bahsetmek öyle bir mutluluk ki dilinden tarifi gayrimümkün söz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için her şeyin en güzel olması en büyük temennimizdir. Bunun için size sık sık bu güzel davranışlardan bahsediyoruz ki örnek olun başkalarına, onlar da öğrensinler sizlerden güzel davranışları, birbirlerine öyle davransınlar da onlar da mutlu olsunlar. İşte bütün insanların hedefe yürümesi bu yolla mümkündür. Kim başkalarına üstünlük taslayarak, onlara kötü davranıp kendisini yüksek göstermek standartlarına girmek isteyen insanlar hayatlarının en büyük yanlışını yapmaktadırlar. Çözüm orada değil. Çözüm başkalarına güzel davranmakta. Çözüm etrafınızdaki herkesi mutlu etmekte. Öyle bir dünya oluşturun ki etrafınızdaki insanlara sizin beraberliğinizde sizin dünyanız diyoruz. Öyle bir dünya oluşturun ki siz onları öyle bir seviyede sevmiş olun ki o seviye onların da size en güzel davranışlarda bulunmasını sağlasın.
Bunu başarabilirseniz ne olur? Etrafınızdaki herkesin size en güzel davranışlarla cevap verdiğini görmek olur. Yani her birinden gelen cevap, yani onların sizin davranışınız üzerine size verdiği cevaplar, o günden itibaren ki davranış biçimleri öylesine güzelleşir ki siz hep onlara en güzel davranışlarla davranmayı kendinize hedef edinirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir düşünelim. Böyle yaparsak kazançlı olan biz değil miyiz? Başkasına yaptığımız her kötülüğün karşılığını bir kötülük olarak bize iade edeceklerine göre, onlar da bizi üzeceklerine göre, başkalarına kötülük vermek bizim mutsuz olmamızın sebebini teşkil etmiyor mu? Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Ne kadar kötü davranıyorsak etrafımızdaki insanlara, onlardan da aynı standartları cevap alacağımız için onların da bize o kadar kötü davrandığını göreceğiz. Böyle göreceksek, sonuç buysa, o zaman ipler bizim elimizde değil mi? Davranış biçimlerimiz başkalarının bize davranış biçimlerini oluşturuyorsa, o zaman ipler bizim elimizde. Ne yapmamız lazım? Etrafımızdaki herkesi mutlu edecek, daha çok mutlu edecek, daha çok mutlu edecek bir davranış biçimleri dizisi sergilemek. O zaman onların da mutlu olduğunu göreceğiz. Onların da bize en güzel davranışlarla cevap verdiğini göreceğiz. O zaman diyeceğiz, ah niye ben bunu evvelce bilememişim de insanlara güzel davranamamışım. Onlardan da o sebeple, meğer ben o sebeple onlardan negatif davranışlar görüyormuşum. Bu negatif davranışları muhatap olmam, benim onlara yanlış davranışlarım, onları üzecek davranışlarım sebebiyle gerçekleşiyormuş. Öyleyse, iyi ama onlar bize kötü davranmıyorlar mı? İlk defa karşılaştığımız bir insan bize kötü davranmış olabilir. O zaman bizim de ona kötü davranmamız mı gerekiyor? Hayır sevgili kardeşlerim, tam tersi. Bize iyi davranan bir insana zaten otomatik olarak iyi davranırız. Orada bir problem yok. Ama biz sizden bunu istemiyoruz. Bu zaten hepinizin yaptığı bir şey. Biz sizden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarla cevap vermeniz ve arkasından bu güzel davranışın Allah tarafından size ulaştırdığı mutluluğu yaşamanız. İşte bütün insanların mutlu olması bunun arkasından tahakkuk edecektir. Neden? Çünkü kötü davranışına en güzel davranışlarla cevap verdiğiniz bir insan size uzun süre kötü davranmak imkanının sahibi olarak kalamaz. Her güzel davranışınız onun iç dünyasında size daha güzel davranması gerektiğini ifade eden bir işaret, bir hedefe götürücü unsur olacaktır. O hedef o kişinin de size güzel davranmasıdır. Akıl için yol birdir. Öyleyse işte o bana kötü davranıyor da ben ona o sebeple kötü davranıyorum felsefesini bir kenara atın. O bana kötü davransa da ben ona güzel davranacağım felsefesini getirin, yerine yerleştirin ve asla bu güzel davranış dizisinden vazgeçmeyin. Ne çıkıyor ortaya sevgili kardeşlerim? Ortaya çıkan şey hepiniz için en güzeli. Ortaya çıkan şey bir mutluluk denizi. Siz başkalarına devamlı iyilik saçan, huzur saçan
mutluluk saçan bir insan oluyorsunuz. Başlangıçta onlardan size gene yanlış davranışlar gelse bile bir süre sonra bunların tamamen yok olduğunu göreceksiniz. Sizin onların kötü davranışına da en güzel davranışlarla cevap vermekteki ısrarınız, gayretiniz onları neticede mutlaka size karşı daha güzel, daha güzel neticede sizi mutlu edecek davranışlar olarak geri dönmesine sebebiyet verecektir. İşte bu mutluluğun anahtarıdır. Ama o bana öyle kötü davrandığına göre bana da kötü davranmak hakkını vermiyor mu? Veriyor. Tamam, öyle bir hakkım var. Ama sen de ona kötü davranırsan bu sefer sen huzursuzluğu yaşarsın. Ama onun kötü davranışına bir güzel davranışla cevap verirsen hem onu utandırmış olursun, o bundan, o noktadan sonra sana kötü davranmak gereğini duymayacaktır. Hem de sen ona ne kadar mutluluk veriyorsan aynı mutluluğu Allah sana da yaşatacağı için bu sebeple de mutlu olursun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, akıl için yol birdir. Tek bir yol vardır. Allah'ın emirlerini boylu boyunca yerine getirmek. İşte hedefiniz o. Başkalarını mutlu etmek suretiyle sizin mutlu olmanız. En güzel mutluluk fermanı. En güzel mutluluk kanunu. İşte hepiniz için sevgili kardeşlerim, hepiniz için hedef olmasını diliyoruz bu anlattığımız muhtevanın. İnsanları sevin, insanlara güzel davranın. Size güzel davranan insanlara zaten güzel davranırsınız. Biz onun ötesini istiyoruz sizden. Size kötü davranan insanlara da en güzel davranışlarda bulunmayı usul haline getirin. Onları sevin. Onların kötü davranmasına karşılık siz onlara sevgi götürürseniz onlar da sizi sevecektir. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını diliyoruz sevgili kardeşlerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Çok değerli muhterem izleyenler ve dinleyenler, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruh adındaki programımıza tekrar hoş geldiniz. Allah hepinizden razı olsun. Bugünkü konumuz İslam'dan kopan kavramlardan teslim. Her zaman olduğu gibi muhterem hocamız Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu açıklamak suretiyle merak ettiğimiz suallerimize cevap verecek, bizleri bilgilendirecek inşallah. Muhterem hocam hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah?
1: Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hamd eder, şükrederiz. Sen de iyisin inşallah.
0: Allah-u Teala'ya hamd eder, şükrederiz. Muhterem hocam bugünkü konumuz İslam'dan kopan kavramlardan teslim. İslam, dinimizin adı İslam. İslam nedir muhterem hocam? Muhtevası nedir? Açıklar mısın inşallah?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Kur'an'ın nafsi ve yedi ruhu programında bizi bir araya getirdi. İslam Allah'a teslim olmaktır. Bugün İslam'ın 5 şartı söz konusudur. İslam'ın 5 şartıyla da kimse Allah'a teslim olmayacağına göre İslam din tatbikatından çıkartılmış durumda. Çıkartılan kavram Allah'a hayattayken teslim olmaktır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala emanetleri Allah'a teslim etmemizi istiyor. Bu emanetler nelerdir muhterem hocam?
1: Eğer Nisa 58'i Mü'minun suresinin 8. ayet-i kerimesiyle ve Maariş suresinin 32. ayet-i kerimesiyle birlikte değerlendirecek olursak o zaman şu sonuca ulaşacağız. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَمْتُ الْعَمْدِ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَلْيَا Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Burada emanetler çoğul, masahibi tekil. Ve ayetin devamında اِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ تَحْكُمُ الْبِلْعَدِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmedin. Şimdi adaletle hükmeden kişi kimdir? Mü'minun suresinin 8. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَآتِهِمْ رَعُونَ Onlar sadece emanetlerine riayet edin değil, emanetlerine ve ahitlerine de riayet edenlerdir. وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِيَمَانَاتِ مُعَاتِهِمْ رَهُونَ Onlar ahitlerine ve emanetlerine riayet edenlerdir. Şimdi emanet ruh. Ezelde emanet olan ruh Allah'a misak vermiş ve bu misakin yerine getirilmesi gerekir. Ama fizik vücudumuz da ahit vermiş. Ahitinin yerine getirilmesi lazım. Emanet ruhsa, bu emanetin sahibi olan Allah'a iade edilmesi, teslim edilmesi, arkasından da ahitin yerine getirilmesi söz konusu. Ancak böyle bir muhtevada kişi insanlar arasında hakimlik yaptığı zaman ne yapan kişidir? Adalet hükmeden kişidir. Allah adına adalet hükmedebilmek için en alt seviyede daimi zikirde olmak lazım. Kalbin yedi kademede müzeyyen olması bir, daimi zikir iki, 19 faziletin sahip olmak üç, kalp gözünün, kalp kulağının açık olması dört, dört vasıf şartına ilaveten üç sonuç şartı söz konusu. Kişi ehli hayırdır devamlı zikrettiği için. Kişi ehli hüküm ve hikmettir. Kur'an ayetleriyle bildiği ve adaleti gerçekleştirdiği için ama kişi ehli tezekkürdür diyelim ki o konudaki durumu bilmiyorsa Allah'tan sorup onu tatbik etme yetkisine sahiptir. Dolayısıyla insanlar arasında adaletle hükmetme en azından bu noktaya gelmeyi gerektiriyor. O zaman bu veçe ile olaya baktığımız zaman nedir emanetler? Başlangıç noktasında ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve en son olarak da iradenin de Allah'a teslimi ve böylece insanlar arasında hükmettiği zaman o kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi hasebiyle Allah'ın emriyle adaleti gerçekleştirmesi söz konusudur. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam Yunus suresinin 25. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala teslim yurduna davet ediyor. Teslim yurdu neresidir muhterem hocam?
1: Teslim yurdu Allah'ın zatıdır. Allah-u Teala Hadid suresinin 4. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Huvellezi halaka semavate vel arde fi sitte ayyam. Allah gökleri ve yerleri 6 günde yarattı. 6 tane alem yaratmış. Summa istave ile arş. Arşa istiva etti. Eğer 6 tane alem söz konusuysa, o zaman yedincisi de alem olarak düşünürsek nedir? Arştır, yokluktur. Niçin bunun zıttı yoktur? Çünkü yaratılmamıştır. Öyleyse Allah-u Teala hiçbir şey yokken vardı. Neredeydi? Yokluktaydı, arştaydı. Ama Allah kainatı yarattı yine arşta. Allah-u Teala'nın bizim gibi bir mekana, zamana ihtiyacı yok. Alemlerde mekan ve zaman geçerli. Alemlerin dışında arşta zaman ve mekan söz konusu değil. O zaman teslim yurdu ne oluyor? Arş oluyor, Allah'ın zatı oluyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Kalü Bela günü Allah-u Teala'ya vermiş olduğumuz yemin, misak ve ahdler, emanetleriyle bağlantısı var mı? İçeriyor mu bunu Muhterem
1: Hocam? Elbette. Başlangıç noktasında emanet nedir? Ruhtur. Onun teslim edilmesi lazım. İkinci emanet nedir? Fizik vücuttur. Onun teslim edilmesi lazım. Üçüncü emanet nefsir. Onun teslim edilmesi lazım. Şimdi Kalü Bela günde Allah-u Teala nefse hitap ediyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Biz Kalü Bela diyoruz, sen bizim Rabbimizsin. Ama Allah-u Teala ruhu ve fizik vücudu şahit tutuyor. Öyleyse gerçekten dünya hayatını yaşarken bu Kalü Bela sözünün yeryüzünde tasdiki neyi gerektiriyor? O kişinin ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dileymesini gerektiriyor. Neyi gerektiriyor? O kişinin şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını gerektiriyor. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Ama şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma talebi yine aynı şekilde ikinci safhadaki bir muhteva ifade ediyor. Ve ancak bu şekilde kişi yeminini yerine getirirse ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Emanet Allah'a teslim oluyor. Fizik vücutta kendisindeki emaneti Allah'a ulaştırdı. Ve önündeki 7 tane engeli kaldırıp 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirdiği için o da Allah'a kul oluyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun.
1: Şeytana kul olma cihetiyle fizik vücudun 7 kademedeki tezkiyede pay olması, sahip olması lazım. Elem ahad ileyküm ya beni Adem'e la ta'budu şeytan. Şeytana kul olma. Şeytana kul olmamak için yaptığı zikirlerle emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezke kıdemlerini bir bir geçmesi lazım. Ve ne bu dünya azal sirat-ı müstakim. Bana kul ol da sirat-ı müstakim üzerinde 7 tane gök katı yükselmeyi ifade ediyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Bakara suresinin 208. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala teslime sinme girin buyuruyor. Şeytandan kurtulup teslime sinme girmek nasıl gerçekleşiyor Muhterem Hocam?
1: Ya vellezine aminu utkulu fî silmi kâfeten ve lâ tettebi hututu şeytan. اِنَّهُ لَكْمَ عَدْمُ مُب۪ينَ Şeytanın adımlarına uymamak, nefsin afetlerine tabi olmamaktır. Başlangıç noktasında üç yüz ve serbest iradenin sahibi kişiye bakalım beraberce karar aşamasında durum nedir? Ruh, aklın müşaviridir. Fizik vücudu hayırda kullanmak üzere akla talepte bulunuyor. Nefs de yine aklın müşaviridir. Ama şeytanın bizdeki temsilcisidir. O da yapısındaki taleplerle aklında talepte bulunuyor. Fizik vücudu kullanmak üzere. Fizik vücudu nefs kullanırsa şer işliyor kişi. Fizik vücudu akıl, daha doğrusu akıl fizik vücudu ruhun emrine verirse hayır. Akıl fizik vücudu nefsin emrine verirse şer kullanıyor. Şimdi burada şeytanın adımlarına uymayın demek, nefsin afetlerine tabi olmayın, nefsinizin talebine uymayın demektir. Ve silme girin. Silme girin demek, ruhun talebine uyun manasındadır. Gerçekten nefsimizin 19 afetinden her biri şeytanın talebi mi, şeytanın adımı mı? Evet. Şeytan orada sıkıştırıyor ve Allah Teala şeytanın adımlarına uymayın, nefsinizin afetlerine tabi olmayın. Nefsin afetine tabi olmamak için mutlak surette ruhun talebine uymak lazım. Şimdi burada tabii karar organı akıl. Aklın da şuurlandığı iki tane ortam var. Akıl nefsin dominant olduğu bir çevrede şuurlanmışsa o şeytanın adımlarına uyacaktır. Akıl ruhun şuurlandığı bir ortamda şuurlanmışsa o kişi gerçekten ruhun talebine uyacak ve o kişi şeytanın adımlarına uymayacaktır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, insanlar genellikle amenü kelimesini Allah'a inanmak olarak biliyorlar. Zuhruf suresinin 69. ayet-i kerimesinde ayetlerle amen oldular ve Allah'a teslim oldular buyuruyor Allah Teala. Zuhruf 69'daki amenü'yü açıklar mısınız?
1: Ellezine amenu bi ayatina ve kanu müslümin. İşte bu da birinci safa teslimdir. Ayetleri tilavet eden mürşittir. Yettu aleyküm ayatina. Hac 54'te o kişi bu ayetlerin hakta inen sözler olduğuna iman ediyor. Ayet olduğuna iman ediyor. وَلْيَعْلَمَنْ لَزِينَ اُوْتِلْمِ عَنَّهُ الْحَقُمْ رَبِّكَ. Bu durumda Allah Teala ne yapıyor? Allah Teala onun kalbine ihbatı koyuyor. Kimin kalbine ihbat koymuşsa o silme girmiştir. O birinci sefa teslimi gerçekleştirmiştir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, konumuzu halka sorduk, müsaade ederseniz.
1: İnşallah.
2: İslam teslim anlamına geliyor. Teslim demek. Biz neyimizi Allah'a teslim ediyoruz?
3: Allah'a bütün benliğimizi diyeyim.
4: Her şeyimizi. Bütün bedenimiz olarak ruhen de düşüncelerimiz.
5: İlk önce ruhumuzu, sonra bedenimizi. Gerçi bedenimiz toprak olacak ama.
4: Kalbimizi, ruhumuzu.
6: Düşünce gücümüzü.
7: Yani herhalde ibadetimizi teslim ederiz.
8: Her şeyimize, maddi manevi her şeyimize teslim olmamız demektir.
2: Nisa 58'de Allah emanetleri sahibine teslim etmemizi söylüyor. Bu emanetler ne olabilir?
9: Canımızı herhalde. Değil mi? Yani.
10: Ben geçen cuma namazında düşündüm bunu. Ölümü düşündüm. Yani insanın beyni almıyor. Yani sonsuz hayatı düşündükçe kendini geri çekiyorsun dinden, imandan. Ateistlik o zaman daha bir şey geliyor. Kolay geliyor.
2: Dünya hayatını yaşarken Allah ruhumuzu teslim etmemizi istiyor ona. Bunun içinde sırat-ı müstakim diye bir yol yaratmış. 7 tane gök katını aşıp sonra yoklukta Allah'ın zatına ulaşan bir yol. Bu yolu aşmak ve oraya ulaşmak ister miydiniz?
10: Tabii ki yani. İstemezdim. Çünkü o büyük sorumluluk.
5: Allah ruhumu teslim tercih ederdim ama yaptığım şey şeytana teslim etmek oldu. İçimde hep bir iyilik var ama bunu dışa vuramıyorum. Yine kötülük oluyor yani.
2: Peki nasıl ruhumuzu Allah'a teslim ederiz?
10: İman ederek. Mesela secdede, secde onu simgeliyor sanırım.
11: Koymuş olduğu farzları yaşayarak.
4: İbadetimize daha dikkatli olursak,
5: dünya hayatına değil de ahiret hayatına yönelirsen ruhun gayet sade bir şekilde geldiği yere geri döner.
2: Teslimin olması için Allah Zümer 54'te kişinin Allah'a yönelmesini ve Allah'a ulaşmayı dilemesi gerektiğini söylüyor.
4: Ruhumuzu teslim alacağım. Bilmiyorum, çok aşırı kapılma herhalde bu dine. Din adı altında farklılaşmak gibi bir şey, aşırı yani dini çok koyu yaşayanlara ben karşıyım.
5: Gerek yok ki, ben zaten Allah'a dönmeyeceğim mi? İster iyi bir şekilde, ister kötü bir şekilde. Ruhum elinde sonunda teslim olacak.
11: Yani muhakkak
4: yani
11: isterdik
4: yok, yani. Herkes ister.
11: Yani.
4: Ne gerçekten ister mi acaba herkes?
5: Kolay değil işte. Kalpten söylemek kolay değil. Ya benim için en azından. Yani sadece hani lafla peynir gemisi yürümüyor. Söyleyince bir şey olmuyor yani. Onu kalpten istemek zor benim için.
9: Rabbim, senin ermiş evliyaların gibi ruhumuzu sana ulaştırmayı diliyoruz.
2: Enam 125'te Allah diyor ki, kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü yarar ve teslimi açar. Göğsünüzün yarılıp teslimi açılması sizce neyi?
7: Ona teslim olma, yani ölüm öncesi ve sonrasını anlayabiliyorum ben buradan.
8: Mecazi anlamdadır. Gönlün açılmasıdır. Gönlün Allah'a açılmasıdır. Allah'ın kulunu kulluğa kabulüdür.
2: Ruhumuzun sırat-ı müstakimde yola çıkması için mürşidimizi bulmamız gerektiğini söylüyor. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
11: Yani mürşid derken bir lider gibi düşünelim. Bu şekilde mi?
2: Mürşid, irşad eden.
11: İrşad eden. Yani... Ya bu konuda pek bir fikrim yok ama hani sonuçta insan kendi içinde de her şeyi yaşayabilir bence. Hani
10: ya bazı insanlar var, herhalde Kur'an'a göre yaşayan insanlar var. Direkt yani onlar teslimiyet içinde.
0: Muhterem hocam, izleyicilerimize dinimizin adı İslam, neyinizi Allah'a teslim ettiniz diye sordu kardeşimiz. Benliğimizi ve ruhumuzu dedi. Bu konuda pek bilinçli değiller muhterem hocam. Ruhumuzu, veçimizi ve nefsimizi Allah'a nasıl teslim ediyoruz, anlatır mısın inşallah?
1: Şimdi teslimlerin sırasına, Kur'an-ı Kerim'e göre teslimlerin sırasına baktığımız zaman evvel emirde teslim etmemiz gereken emanet ruhtur. O Allah'a teslim olduğu zaman ikinci sırada fizik vücut var. O Allah'a teslim olduğu zaman ikinci sırada, üçüncü sırada nefs var. O Allah'a teslim olduğu zaman dördüncü sırada irade var. Yani bir bütün olarak zaten insan da üç vücut ve serbest iradeden oluşuyor. Bir bütün olarak Allah-u Teala'ya teslim olmak. Fakat ruhun Allah'a teslim olması için fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması lazım. Nefsin, daha doğrusu fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması, nefsin mutlak surette gerekli kalp şartını sağlaması lazım. Nefsin ruhun teslimindeki kendini düşeni yapabilmesi için iradenin devreye girmesi lazım. Yani en son teslim olması gereken irade. Ruhun tesliminde, fizik vücudunda, nefsin de ve iradenin de yapması gerekenler vardır. İrade, nefsin afetlerine karşı koyan güç. O zaman kalpte afetler varsa, irade onların karşısında yer almıyorsa, kişi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o zaman o kişi kalbin Allah'a ulaşmayı dilemiyordur. Kalbin ulaşmayı dilemeyen bir insan, süreten fizik vücut için bir takım ibadet yapsa dahi, asla ruhun Allah'a ulaşması mümkün değil. Çünkü ruhun Allah'a ulaşmasının önünde bir engel var, nefs engeli. Nefs engelinin aşılması lazım. Nefs engelinin aşılabilmesi için mutlak surette fizik vücudun Allah'a kul olması gerekir. Fizik vücudun Allah'a kul olması kişinin iradesiyle kalbi talebine bağlı. O zaman fizik vücutta Allah-u Teala bahsedildiği gibi göğsünden kalbine bir nur yol açıyor. Ve yedi tane kalp şartına sahip olan kişi ibadet yaparak zikretmeye başlıyor. Zikri ruhun Allah'a tesliminde %51'lik engelin aşılmasını sağlıyor. Böylece ruh Allah'a teslim oluyor. Fizik vücut ruh gibi sırat-ı müstakim üzerinden bizden ayrılıp Allah'a ulaşıyor mu? Hayır. Fizik vücudun Allah'a teslimi de yine nefsin kalbindeki nur miktarına bağlı. Ruh %51'lik nurla Allah'a teslim oluyorsa fizik vücut %81'lik nurla Allah'a teslim oluyor. Nefs de %100'lük nurla Allah'a teslim oluyor. Yani bu teslimlerin ilk üçü mutlak surette kalbimizdeki nurla paraleldir. Dördüncü teslimle irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Kişi zikredecek ama iradesiyle de ibadetlerini yapacak. Kişi zikredecek ama iradesiyle ibadetlerini, kişi zikredecek ibadetlerini ve en sonunda üç emaneti teslim ettiği zaman o zaman iradenin karşısında başka bir güç kalmıyor. O da Allah'a teslim oluyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz İslam Allah'a teslim olmak, neyimizi Allah'a teslim ettik sorusuna benliğimizi ve ibadetlerimizi Allah'a teslim ediyoruz diye söyledi. İbadetler kişilerin kendisi için mi, Allah için mi yapılması gerekiyor muhterem hocam?
1: İbadetler hem Allah içindir hem de aynı zamanda kendi nefsi içindir. İbadetler nefsin tezkiyesinde bir görev eda ediyorsa, kim nefsini tezkiye ederse kendi nefsi için tezkiye eder. Dolayısıyla bu yönüyle de bir takım katkıları vardır inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz Allah'a ulaşmak zordur, ateistlik daha kolay diye söyledi. Allah'a teslim olmak zor mu muhterem hocam, anlatır mısınız?
1: Aksine tam tersi. Ateistlik çok zor. Allah'a teslim olmak en kolay şey. Şimdi şöyle söyleyelim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin yardımcısı yoktur. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenin yardımcısı Allah'tır. Bütün kuvvetin sahibi Allah'sa, ulaşmayı dileyene Allah yardım ediyorsa ondan daha güçlü kimse var mı? Dolayısıyla İslam'ı yaşamak en kolay şey. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin de yardımcısı yok. O zaman yardımcısı olmayan kişi, bütün insanlar ona yardım etse de ne yaparlar? Ona aslında yardım olarak ulaşmaz. Hep aşağıya doğru indirirler onu. Dolayısıyla Ahkâf suresinin 32. ayet-i kerimesinde ne diyor? Men la yucib da'iyallahi. Kim Allah'ın davetine icabet etmezse. Feleyse bümünzün filerdi. Onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakamazlar. Ve leyse lehum min duni evliya. Ulaşmayı dilemeyen kişi niçin Allah'ı yeryüzünde aciz bırakamaz? Devamlı yaptıklarıyla yanlış yaptığı için azap görür ve o azaba karşı hiçbir şey elinde bir şey yoktur. Onun da Allah'tan başka dostu yok. Öyleyse onun da yardım alabilmesi evvel emirde neye bağlı? O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin babası ona yardım edemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen insana annesi yardım edemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye peygamber yardım edemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye hiç kimse yardım edemez. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen insana Allah yardım etmiyor. Öyleyse hepimiz Allah'ın elinde bir kulsak, o zaman en yakın akrabamıza dahi yardım edebilmemiz için evvela ne lazım? Allah'ın bize yardım etmesi lazım. Mesela Hazreti İbrahim Aleyhisselam Allah'a ulaşmayı dilemediği için babasına yardım edebildi mi?
0: Hayır.
1: Hazreti Nuh Aleyhisselam evladı Allah'a ulaşmayı dilemediği için, Allah ona yardım etmediği için onun babası ona yardım edebildi mi? Hayır. Öyleyse bu noktayı nazardan baktığımız zaman en kolay olan şey dini yaşamak, Allah'a ulaşmayı dileyip huzur ve mutlu yaşamak. En zor şey ateistlik. Ateistin yardımcısı yoktur. Ateist ormanda dolaşıyor. Ayı onu afete yemek üzere üzerine atlıyor. Ateist korkudan Allah diyor. Yani yardım istiyor Allah-u Teala'dan. Allah da yardım istediği zaman mutlak surette yardım etmeye hazırdır Allah Teala. Ey kulum diyor, bugüne kadar hiç beni çağırmadın. Ne oldu? Başına ne geldi? Sen beni çağırıyorsun, Allah diyorsun. Ateist ya. Ateist diyor ki tamam ya Rabbim, sana karşı mahcubum. Ama şimdi senden bir isteğim var. Şu ayıya söyle iman etsin. Bakın, kendisi ben seni istiyorum dese meseleyi çözecek. Ama hep dışa bağlıyor. Faturayı dışarıya çıkartıyor. Diyor ki şu anda zor durumdayım. Bu zor duruma sokan beni bu ayıdır. Bu köfte or ayı. Bu ayı iman etsin diyor. Ayı iman sen deyince o zaman Allah-u Teala zamanı çalıştırıyor. Ayı afiyetle bunu yiyor. Ve ayı dua ediyor. Diyor ki ya Rabbim, tuttuğum orucun iftarını bu rızıkla bana açtırdığın için sana sonsuza teşekkür ederim. İşte ateistin aklı bu kadar. Yani Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimize sırat-ı müstakim üzerinde olmak ister misiniz diye soruldu. O büyük sorumluluk, sırat-ı müstakim üzerinde olmak istemem dedi. Sırat-ı müstakim üzerinde olmak nedir Muhterem Hocam?
1: Sırat-ı müstakim, insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunmak, o kişinin hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesidir. Zaten ruh iki şekilde Allah'a ulaşıyor. Ölümle hayattayken. Ölümle ruhu Allah'a ulaşmayan bir Allah'ın kulu yok. İster peygamber, ister resul, ister veli, ister nebi, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, kim olursa olsun herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında o kişi için bir mükafat yoktur. Ceza vardır. Tabii hayattayken ulaştırmamışlar. Ama hayattayken o kişi iradesiyle ruhunu Allah'a ulaştırır, teslim ederse mükafat vardır. O zaman Allah bizden ne istiyor? Allah bizden hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırayıp teslim etmemizi istiyor. Bir dilek de bu gerçekleşir. Bu dilek kimin kalbinde Allah-u Teala görürse ki aslında kimin kalbinde görüyor? Allah-u Teala her devirde irşat da vazifeli kıldı. Devrin imamı var. Ona bağlı her kavimde veli resuller var. Onlara bağlı her kavimde veli mürşitler var. Onlara bağlı muhlisler var. Onlara bağlı ulelbap var. Onlara bağlı muhsinler var. Onlara bağlı zahitler var. Ve bunlar toplumun her noktasında bulunabiliyorlar. Ve insanları Allah'a davet ediyorlar. Teslime davet ediyorlar. Gayet açık. İşte 7 tane irşat kademesinden gelen ayetlerin tilavetiyle Allah'a davet, bu daveti kim kabul ederse, daveti kabul edeceğini kabul eden kişiyi Allah bilir mi? Evet. Muhatap olan insanların ölüme kadar hayatlarının her saniyesini Allah bilir. Çünkü ilmi her şeyi kuşatmıştır. O zaman bu noktada daveti kabul edeni en iyi bilen Allah'tır. Daveti kabul ettiği zaman, dil ile ikrar ettiği zaman, davetin kabulü dil ile ikrardır. O zaman Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve kalben de tasdik gerçekleşiyor. Zaten iman nedir? Dil ile ikrar, kalben tasdik. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz, içimde iyilikler var, iyilikleri dışarıya vuramıyorum ve ruhumu Allah'a ulaştırmayı istiyorum, ulaştıramıyorum, şeytana ulaştırıyorum diye söyledi. Başlangıçta bütün insanlar şeytanın kulu mudur Muhterem Hocam?
1: Evet, başlangıç noktası da şeytanın kulu. Yani gerçekten kuyuya düşmüş olan bir insanın kuyudan çıkabilmesi bir dış yardıma bağlı. Mesela şu anda ne diyelim, şöyle söyleyelim. Zaman zaman bu tip olaylar oluyor. Derin 7 metrelik bir kuyuya düşmüştür. Bu 7 metrelik kuyuya bu kişi kendi imkanıyla çıkabilir mi? Eğer bu şekilde darsa, hayır, çıkamıyor. İlle de dıştan bir yardımın o kuyudaki kişinin eline ulaşması lazım. İşte herkes başlangıç noktasında böyle bir kuyuda şeytanın kulu olarak hayata başlıyorlar. Ama kuyudan çıkma şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olma manasındadır. Bu da neyle? Bir davetle gerçekleşiyor. Dıştaki adam davette bulunuyor. Buna dair bir fıkra da anlatılıyor. Bir ara imam göle düşmüş. Hem de bu göle düşen imam Karadeniz'de. Göle düşmüş, etraftakilerin hepsi onu gölden çıkartmaya çalışıyorlar. Ama bir türlü başaramıyorlar. Temel de oradan geçiyor. Diyor ki ne yapıyorsanız diyor. İşte diyorlar vallahi imam göle düşmüş, hepimiz çalışıyoruz ama bir türlü kurtaramıyoruz diyor. Kenara çekilmiş. Temel, bu benim işim demiş. Hakikaten temel bir kenara gitmiş, gölün kenarına. Hemen imamın elinden tutmuş. Onu dışarıya almış. Bu fıkra ya kısa. Biraz da arada sırada sizi böyle neşelendirmek lazım. Yahu demişler Temel, bizim uğraşlarımıza rağmen biz böyle yapamadık. Nasıl yaptın sen bu işi? Siz demiş ona ne söylediniz? Ver elini, ver elini, ver elini. Bunlar hiçbir zaman alışmamışlar ki buna. Ben diyor kenara gittim, al elimi, al elimi, al elimi. Değil mi? Almaya alıştıkları için. Ben diyor elimden tüttü, ben de onu çektim. Tabii bu bir kısa. Biraz daha dediğim gibi sizi güldürmek lazım. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bazı insanlar, hatta pek çok insan İslam'ın 5 şartını yaşayarak Allah'a teslim olacağını düşünüyorlar. Bir insan İslam'ın 5 şartını yaşasa, hafız olsa, hatta profesör olsa Allah'a teslim olabilir mi? İlim sahibi olabilir mi Muhterem Hocam?
1: Hayır. İrşat kademesinden daveti alıp tasdik etmedikçe asla. Onun için Yunus en güzel cevabı vermiş. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. 1000 kez okuysan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani mürşidsiz asla. Bu mürşidi de dediğim gibi her devirde en üst seviyedeki mürşid devrin imamıdır. Arkasından kavim resulleri var ikinci kademede. Arkasından 7 safayı gerçekleştiren veli mürşidler var üçüncü kademede. Arkasından muhlisler var. Tövbe-i Nasuh'a tövbe edenler dördüncü kademede. Arkasından daimi zikir sahibi ulelbab var beşinci kademede. Arkasından fizik vücut tesmini yapan muhsinler var altıncı kademede. arkasından zamanın çoğunu Allah'a hasreden zahitler var. Bunlar mürşit noktasında, vekil mürşit noktasında vazife sahibidirler ve bunlar dıştan bunların eli insanlara uzandığında onların yardımıyla insanlar kurtuluşa ulaşabilir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı diliyor musunuz diye sualine, bu bir aşırılıktır, dinde aşırıya gitmektir dedi. Ruhun Allah'a ulaşması farz mıdır Muhterem Hocam?
1: Ruhun Allah'a ulaşması farz. Allah Teala tam 12 tane farz emirle bunu emrediyor. Kardeşimiz onu göstersin yani. Bakın, ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırılması 12 defa farz. Nisa 58, emanet olan ruhu Allah'a teslim edin. Maide 7, misakinizi yerine getirin. Adam 152, ahdinizi yerine getirin. Yunus 25, davete icabet edin. Rad 21, ruhunuzu Allah'a vasıl edin. Rum 31, ulaşmayı yoluna tabi olun. Lokman 15, aynı şekilde. Zümer 54, Allah'a ulaşmayı dileyin. Şura 47, davete icabet edin. Zariyat 50, Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Müzemmil 8, daimi Allah'ı zikredin. Fecir 28, irci ila rabbiki, Rabbinize rücu edin. 12 tane ayette Allah-u Teala bunu farz kılmışsa, bu aşırılıktır diyen kişi, bu ayetlerden haberi yoktur. Kendi kendine konuşuyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz nasıl olsa bir gün ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız, iyi veya kötü bir şekilde diye söyledi. Tavhan veya kerhen Allah'a ulaşmak nasıl oluyor, anlatır mısınız?
1: Kerhen ruhun Allah'a ulaşması ölüm nedir? Tavhan ruhun Allah'a ulaşması hayattaykendir. Allah bizden tavhan ruhumuzu Allah'a teslim etmemizi istiyor. Yoksa kerhen herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Kerhen ruhun Allah'a ulaşmasında hiç kimseye bir fayda yok. Hangi ayet-i kerime? Secde 29. Kerhen ölümle ruhunu Allah'a ulaştıranlar, قُلْ يَوْمَ فَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِمَانَهُمْ. O gün ruhun Allah'a ulaşması iman, onlara bir fayda vermez. Onlara muhlet de verilmez. Ama marifet hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırabilmektir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz ruhun Allah'a ulaştırmayı dilemesi, ulaşması zordur. Lafla peynir gemisi yürümez dedi. Ruhun Allah'a ulaşması kalbinden veya dilinden nasıl fark var?
1: Bir tek dilektir. Bir kalbi dilektir. Ama bu kalbi dilek davete icabettir. Yani kişi davete, mürşidin davetine icabet etmedikçe asla gerçekleşmez. Ama kim mürşidin davetine icabet ederse, yani mürşidin davetine icabet ederse ne demek? Mürşidin sözlerinin haktan inen sözler olduğunu, Allah'ın ayetleri olduğuna iman ettiği an bu arada birisi değil, odur. Ama mürşidin bu noktada olabilmesi için ne durum nedir? Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman, ki Allah kime Rahim esmasıyla tecelli ediyor? Tebliğe muhatap olup da ölümüne kadar hayatını bilen Allah Teala, o kişi daveti kabul eden birisi ise Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve gözündeki hicabenme süreyi basar asasını nekşahut adlı perdeyi alıyor. O kişi irşad kademesini irşad kademesi olarak görüyor. O zaman irşad kademesi olarak gördüğü zaman onun sözlerinin de haktan inen sözler olduğunu idrak ediyor, işitiyor. O zaman gören ve işiten birisi Allah Teala kalbindeki engelleri de kaldırıyor, fıkıh etmeye başlıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah Teala göğsümüzü yarıyor. Bu mecazi anlamda mı, gerçek manada mı Muhterem Hocam?
1: Fizik vücudun göğsünden nefsin kalbine bir yol açılması, nur yolunun açılması demektir. Yani bu yarılma olayı gerçekleşmeden asla rahmet o kalbe girmez. Yani dört tane kalp şartının sahibi olabilir. Kişi zikretmeye başladığı zaman Allah'ın katından rahmetin o kişinin kalbine girebilmesi dört kalp şartına bağlı. Kalpteki ekinetin alınmasına bir, ihbatın konulmasına iki, kalbin Allah'a dönmesine üç, nur yolunun açılmasına dört. Dört kalp şartının sahibi olan insan Allah'ı zikretmeye başladığı zaman zikirle birlikte Allah'ın katından gelen rahmet nur yolunu takip etmek suretiyle kalbe sızıyor, kalbe giriyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kendisine ulaştırmayı dilediği kişiler kimler Muhterem Hocam?
1: Ona ulaşmayı dileyenler. Yani Allah Teala bakıyor, ilmi ve rahmeti her şey kuşatan, ilmi her şey kuşatan Allah Teala ne yapıyor? Bakıyor, diyor ki bu kişi ömrünün şu noktasında tebliğe muhatap oluyor. Bana ulaşmayı dileyecek. Allah Teala biliyor hayatın, hayat filmini. O zaman da Allah ne yapıyor? Böyle bir kişiye rahim esmasıyla tecelli ediyor ve göğsünü de yarmak suretiyle Allah o kişiyi kendisine ulaştırıyor. Söz vermiş. Bana ulaşmayı dileyeni o kendisi ulaşmayacak. Ben onu kendime ulaştıracağım. Öyleyse kendisine ulaştırabilmesi için de ulaşmaya engel olanları, o engelleri ortadan kaldırması lazım. Allah Teala da öyle engeli kaldırıyor inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, bir kişi mürşidin davetine uymazsa, mürşide tabi olmazsa buna rağmen Allah'a teslim olabilir mi Muhterem Hocam?
1: Hayır. Mürşidin davetini kabul etmeyen, Allah'ın ayetlerini fıkıh etmeyen bir insandır. O kişi gafil birisidir. O kişi münafık birisidir, yalancı birisidir. O kişi müfsit birisidir. O kişi kafirdir. O kişi zalimdir. O kişi birçok isimlerle Kur'an'da adlandırılıyor. Onun hiçbir zaman dini yaşaması mümkün değil. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz şerlerin en şerlisi ilmi kendisine fayda vermeyen alimlerdir buyuruyor Peygamber Efendimiz. Bu insanlar kimler ve bu insanlar veya diğer insanlar Resul'e nasıl ulaşabilirler Muhterem Hocam?
1: İlmi kendisine fayda vermeyen alim faydasız ilmin sahibi. Kâsiyet Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde o nefslerini ilah edinlerini görmüyor musun? Allah Teala diyor ki hevana tabi olma. Daha doğrusu şeytanın adımlarına uyma. Şeytanın adımlarına uyanlar hevasına tabi olanlardır. O kişi Allah'ın emrini hiçe sayıyor, hevasına tabi oluyor. Hevasına tabi olan kişinin ilmi kendisini dalaletten kurtaramıyor. Engeller var. Baş gözünde hicab vermez süre, kulak daha doğrusu basar asası üzerine güşahat aldı. Perde, kulakları ve kalbi mühürlü. Engeller var. Bu engeller sebebiyle o kişinin sahip olduğu ilim faydasız ilim. İlmi kendisine fayda vermeyen hali. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Yine Peygamber Efendimiz Allah'ın davetine icabet etmeyenler Allah'ın Resulüne asi olanlardır buyuruyor. Allah'ın daveti nedir? Resulün daveti nedir Muhterem Hocam?
1: Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dilemeye davettir. Yani o kişinin iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Resulün daveti ruhun Allah'a ulaşma davetidir. Evvel o kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu Allah'ın davetidir. Allah davetini kabul edenleri ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere mürşide ulaştırıyor. Mürşidin daveti ise Allah'a ulaşma davetidir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Hucurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinde Araplar dediler ki biz de amene olduk. Siz amene olduk demeyin. İslam dairesine girdik deyin. Çünkü kalbinize iman girmedi buyuruyor Allah Teala. Bu Hucurat 14'ü açıklar mısınız Muhterem Hocam?
1: Hucurat 14'te diliyle iman ettik deyip ama ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişinin Resul'e ulaşmayacağı cihetiyle bu kişi münafıktır. Diliyle iman ettiğini söylüyor ama kalbine iman girmiyor. Kalbine iman girebilmesi neye bağlı? Allah'ın rahim esmasıyla ona tecelli etmesine bağlı. Allah rahim esmasıyla kime tecelli eder? Gerçekten ulaşmayı kalben dileyene tecelli eder. Allah-u Teala'nın devamlı kalbe bakmasının arkasında bu olay var. Ulaşmayı kalben dileyen. Ulaşmayı kalben dileyen bir insan, ruhunun talebini kalbine indiren insandır. Dili kalbe indiren insan. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Efendi Hazretleri ve siz ruhun Allah'a ulaşmasının farz olduğunu ayetlerle ispat etmişken, din öğreticileri hala hidayetin doğru yol demelerinin sebebi nedir Muhterem Hocam?
1: Ulaşmayı dilemedikleri için. Yani ulaşmayı dilemedikleri takdirde devamlı bu insanlar irşat kademesine muhalif olacaklardır. Ne yaparlarsa yapsınlar. İrşat kademesinin yoluna adım atabilmeleri Allah'ın rahim esmasıyla onlara tecelli etmesine bağlı. Allah'ın rahim esmasıyla tecellisi ise onların irşat kademesinin davetini kabul etmesine bağlı. İrşad kademesine bakıyor, diyor ki bu Arapçası da yok. İrşad kademesine bakıyor, diyor ki o ben muhakkamı sahibim. İrşad kademesine, ben birçok engellerle hiçbir zaman irşad kademesinin davetini kabul etmiyor. Etmeyince Allah-u Teala da rahim esmasıyla tecelli etmiyor. Allah razı olsun. Yani mürşitler alelade insanlar değil. Mürşitler Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeni kıldığı memurlardır. Şimdi şöyle söyleyelim, bir misal verelim. Devletin memurları var. Bir de memur geçinen kişiler var. Şimdi kalkıp da devletin memuru diyor ki saki bunu yapmak istiyorsan şu formu doldur. Buraya göre formu doldur. Dilekçesini kabul ediyor. Ama başka bir kişi diyor ki ona kulak asma. O hiçbir şey bilmiyor. Bana göre şey bu formu bana göre doldur. Bana göre doldur diyen ki

0: Var mı?
1: Mutlak surette mürşidi Allah tayin eder. Hem Maide 35 hem de Nahl 9'da vesile olanın tayini Allah'a aittir diyor. Öyleyse sevile ulaşmak Allah'ın tayiniyle gerçekleşir. Mutlaka hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerden bahsediyor Allah-u Teala. Fizik vücudunu Allah'a teslim edenlerin özellikleri nelerdir Muhterem Hocam?
1: Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesine fizik vücudu teslimi yapanların özellikleri, bollukta ve darlıkta infak ediyorlar. Onlar öfkelerini yutuyorlar. Onlar insanları affediyorlar. Bu üç özellik sahibi olan kişinin durumu o fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Bakara suresinin 207. ayet-i kerimesini açıklar mısınız?
1: Ve minen nâsi men yeşil nefse ibtigâ merdatillah. Allah'ın rızası için nefsini ne yapıyor? Allah rızası karşısında kendi nefsini satan kimseler vardır. Allah kullarına mesela bu rıza 5. sefa rıza. 5. sefa rıza karşılığında ne yapıyor? Nefsini satıyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, her teslimde farklı rıza mı vardır?
1: Kur'an'daki her kavramı 7 safhada teşekkül ettiğini görüyoruz. Mesela rızalar itibariyle 1. safha rıza Allah'a ulaşmayı dileyen sahip olduğu rızadır. 2. safha rıza mürşidine tabi olanların, 3. safha rıza ruhunu teslim edenlerin, 4. safha rıza fizik vücut teslimi yapanların, 5. safha rıza daimi zikir, 6. safha rıza nefs teslimi yapanların, 7. safha rıza irade teslimi yapanların rızası. 7 safha rızayı da kardeşimiz yani gösterebilirse o zaman net olarak göreceğiz. Evet. Rızalar da 7 safhada teşekkür ediyor. Rızanın 7 safhası bakın. Zümer 7. Rızanın 1. safhası. Fetih 18. Rızanın 2. safhası. Leyl 20. Rızanın 3. safhası. Fecr 28. Aynen. Maide 16. Rızanın 4. safhası. Bakara 207. Az evvelki verdiğine Rızanın 5. safhası. Nisa 114. Rızanın 6. safhası. Ve Tevbe 100. Rıza'nın 7. safhası. 7 safha rıza söz konusu. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam'a o kurban olayında teslim olma kademesi hangi teslimiyeti içeriyor?
1: Yani bu fizik vücudun Allah'a teslimini ifade ediyor. Allah Teala Saf Suresi'nin 101, 102, 103. ayetlerinde Saf değil, Saffat Suresi'nin 101, 102, 103. Şimdi 101'e baktığımız zaman Beşernâhu bi gulâmin halim. Allah Teala onu yani İsmail Aleyhisselam'ın gulamın halim, fizik vücut teslimini yapan bir kişi olarak müjdeliyor. Allah-u Teala haber veriyor. Saffat 102'de Allah için çalışmaya başlama noktasına geldiği zaman, böylece onunla beraber çalışma çağına geliştiği zaman, yani fizik vücut teslimi yapanlar artık kiminle beraber çalışabilirler? Mürşitle birlikte Allah'a davet edebilirler. Burada ayet-i kerime bunu söylüyor. Gerçekten ben uykuda seni boğazladığımı gördüm. Hadi buna ne diyeceksin? İsmail Aleyhisselam da diyor, ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Yani kimdir bu emre sabreden kişi? Fizik vücut teslimini yapan kişi. Saffat 103'te de felema eslemu. Yani burada fizik vücudunu teslim ettiği zaman ve tellahu lil cebin, boynunu yere yatırıyor. İsmail Aleyhisselam kesinlikle hiçbir engel çıkartmıyor. Ama orada bir şey söylüyor, diyor ki elimi, gözlerimi, kollarımı bağla. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam, İsmail Aleyhisselam'ın kıssasında olduğu gibi Allah-u Teala'ya küllü teslim olmak isteyenler bu misal imtihanlardan geçer diyebilir miyiz Muhterem?
1: Elbette herkes hayati bir imtihandan geçiyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem Hocam,

0: Mürşitlerini arayan insanlar tavsiyeyle arıyorlar. Mürşide tabi olmadan da Allah'a teslim olamıyor. Mürşidini, gerçek mürşidini bulduğunu kişi nasıl anlar muhterem hocam? Bir işareti var mı?
1: Kalben ulaşmayı dileyip hacet namazıyla mürşidini mutlaka sorması lazım. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olması lazım. Gerçekten Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olan kişi tabiyetle birlikte ruhu vücudundan ayrılır ve sırat-ı müstakimden seyri sülüke başlar. Sırat-ı müstakimden seyri sülüke başlayan bir insanın alamet-i farikası zikirdir. Zikrini artan oranda devam ettirecektir. 15 bin zikir, 17 bin zikir, 19 bin zikir, 21 bin zikir, 23 bin zikir. Ama böyle bir kişi her gün 5 tane tesbihat, 50 tane tesbihat çekiyorsa, 500 bin tesbihat çekiyorsa, hayır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, Allah'a sarılmak ve Allah'ın ipine sarılmak nedir muhterem hocam?
1: Allah'ın ipine sarılmak, dinde fırkalara ayrılmamaktır. Allah'a sarılmak, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmektir. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, bir zamanlar ki ilim insanlardan alınacağı hadis-i şerifi, Duan suresi 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimelerine bağlantısı var mı?
1: İlmi biz kimle alıyoruz? İrşad kademesiyle. وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمِ O kendilerine ilim verilenler bilsinler. O ilmi kimden almışlardı? Mürşitten. O zaman ilmin insanlardan alındığı zaman o devrede insanların irşad kademesine önem vermediği zaman, irşad kademesini kale almadıkları zaman. İrşad kademesini kale almayan insandan ilim alınır mı? Evet, alınmış oluyor. Nitekim sahabeden bir tanesi, ey Allah'ın Resulü, biz Kur'an'ı okuyoruz vesaire şu bu diyor, nasıl olacak? İlmin bizden Allah nasıl alacak? Evliyanın ruhunu kabz ettiği zaman diyor. Öyleyse mürşidin vefatı bir nevi ilmin insanlardan alınmasıdır. Olay bu şekilde gerçekleşiyor. Dolayısıyla Duhan suresinin bu ayetlerinde Peygamber Efendimiz okuduğu zaman ilmin insanlardan alındığı zamandır. Yani ilmin insanlardan alındığı zamanda fitnenin, Duhan fitnesinin her tarafı kapladığı bir dönemi ifade ediyor. Duhan fitnesine hidayetin din tatbikatından çıkartılması. O zaman bu fitne kimi sarmışsa onun için İlim ondan alınmıştır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, etrafımızdaki insanlar ve dünya genelinde insanlar mutsuz, savaşlar var. Mehdi Aleyhisselam'la birlikte bu savaşların kesilip tekrar insanlar gerçek manada mutlu bir şekilde dinini yaşayacaklar diyebilir miyiz?
1: Evet, bu dönem, bu çağa hidayet çağı deniyor. Yani ilim hangi sebeple insanlardan alınmıştır? Hidayetten, din tatbikatından çıkartılması sebebiyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde diyor ki, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi, İslam'ın ismi kalacak. Mescitler dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum olacak. Yani hidayetten mahrum olan kişiden ilim alınmıştır. Kur'an rafa kaldırmıştır, ilim alınmıştır. Şimdi bu çağ hidayet çağı. İlmin insanlara verildiği çağ. Kimin eliyle veriliyor? Mehdi Aleyhisselam eliyle. O zaman nasıl ilmin insanlardan alındığı çağ varsa, ilmin insanlara verildiği hidayet çağı da var. Bu çağ hidayet çağı, yedi safa hidayetin yaşanacağı, ilmin herkese verileceği bir dönemi ifade ediyor. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Muhterem hocam, süremiz bitti. Fakat Allah'a teslim olmak isteyen insanlar vardır. Fakat Allah'a nasıl teslim olacağını bilmiyorlar. Nasıl Allah'a teslim olabilirler muhterem hocam?
1: Evvela kendisinin üç vücut ve serbest irade ile hayatı yaşadığını bilmesi lazım. Ayetler şöyle. Hicr 26 fizik vücudunu, Şems 7 nefsini, Secde 9 ruhunu. Öyleyse sadece ayna karşısına geçtiği zaman sadece görebildiği fizik vücududur. Ne ruhunu görebiliyor ne nefsini görebiliyor. Ruh Allah'ın temsilcisi, nefs de şeytanın temsilcisi. Ve kişinin iradesi, tercihini yapacak. Ya şeytanın yolunda nefsine uyacak ya Allah'ın yolunda ruhuna olacak. O zaman teslim olmak isteyen kişinin talebi ne olması lazım? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemesi lazım. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, kim davete icabet ederse, ruhunu Allah'a teslim etmeyi dilerse mutlak surette Allah Teala rahim esması ile tecelli eder. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Çünkü onun ruhunu kendisine ulaştırmak ona ait değil. Allah'a aittir. Allah söz vermiştir. Öyleyse teslimden daha kolay şu kainata bir şey yok. Çünkü teslim olanın yardımcısı Allah'tır. Teslim olmamaktan daha zor bir şey yok. Çünkü teslim olmak istemeyenin yardımcısı yoktur. Kendisi kendisine düşmandır. Allah razı olsun.
0: Allah razı olsun. Bir başka programda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun inşallah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın bize emrettiği hususların başında bu sevgi geliyor. Allah Teala bütün hayatımıza baz teşkil eden, temel teşkil eden bir kavramdan bahsediyor. Sevmek. Evvela Allah Teala'nın çok sevdiğini bilmeliyiz sevgili kardeşlerim. Çok ama çok seviyor. Öyleyse biz de mutluluğu birer insan olarak, birer yaratık olarak sadece severek yaşayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, evvela konumuza şükürle girelim, hamdle girelim. Neden? Çünkü bizler insanız. Kainatta Allah'ın en çok değer verdiği mahluklar. İnsan olmak bir şereftir. İnsan olmak Allah-u Teala'nın bir ayrıcalığıdır. İnsan olmak kainatın en üstün yaratığı olmak demektir. İşte Allah-u Teala'nın söylediği şey, Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime, Allah Teala buyuruyor, bütün göklerde ve bütün arzlarda, dünyalarda yarattığımız her şeyi katımızdan insanların, insanın emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Bütün gökler, bütün yerler, bütün kainat insan için yaratılmış. İşte buradan, dünya adı verilen bu gezegenden Allah'a kadar bir yolculuk yapılır mı? Yapılabilir mi? Yapılıyor mu? Evet, yapılıyor sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişiyi Allah Teala tarafından evvela seçilmiştir ki Allah'a ulaşmayı dilesin diye. O seçilenlerden Allah'a milaki olmayı dileyenler, Allah'ın sevgisine mazhar olanlardır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları sever. Dilemezse, Allah-u Teala'nın sevgisine layık değildir. O kişi kendisini cehenneme mahkum etmiştir. O kişi kendisini şirke mahkum etmiştir. Küfre mahkum etmiştir. Şeytanın kulluğuna mahkum etmiştir. Bir başka ifadeyle toptan kendisine yazık etmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın sizi ne kadar çok sevdiğini bir düşünün. İster ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Bir tek dilek sevgili kardeşlerim.
İster ki herkes bu dileği dileyerek bir defa kendisini mutlaka cehennemden kurtarsın. Yeter mi? Hayır, yetmez. Çünkü Allah Teala bu kişiyi bırakmayacaktır. Ona namazı, orucu, zikri, bütün ibadetleri sevdirecektir. Severek büyük bir zevkle yapmasını temin edecektir. Kim Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilerse, dileyen herkes bu lütuf ve keremden mutlaka istifade eder. Mutlaka Allah Teala onları kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki, bir mahluk, bir yaratık olarak biz Allah-u Teala'nın bize verdiği bu küçücük akılla, küçücük irfanla, neden öyle diyoruz? Çünkü biz bir mahlukuz. Hepimiz birer yaratıkız. Allah'ın sonsuz dizaynından bir küçücük parçayız. O her şeyi yaratandır. Kainatı yaratandır. Alemleri yaratandır. İnsanları yaratandır. İnsana ruhundan üfürendir. Eğer varsak, şu anda biz var isek, bu varlığı ona borçluyuz. Allah bizleri var etmek istediği için varız. İstemeseydi var olmazdık. Düşünebilen, Allah'ı idrak edebilen bir yapıyla bizleri teçhiz etmiş. Serbest irade vermiş. Dilediğini yapmakta serbestsin diyor. Ama diyor, bana hesap vereceğini unutma. Sana verdiğim o serbest iradeyle diyor, dilersen mutlu olabilirsin. Şu dünya mutluluğunu yaşayabilirsin ve de söylediklerimi yaparsan, ki bu sadece bir dilektir, yani bana ulaşmayı dilersen, ben seni mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve diyor, bunu ben yaparım, seni kendime ben ulaştırırım, sonra da diyor sana, sanki sen bana ulaşmışsın gibi mükafat veririm diyor. Manevi mükafat, kıyametten sonraki üçüncü kat cennet. Üçüncü kat cennet aslında o zamanki yaşamakta olan bir insan için aynı fizik mükafattır. Bu dünyaya göre manevi diyoruz. Bu dünyada bu fizik vücutlarımızla yaşadığımız için o zaman yaşayan bu fizik vücutlarımız olmayacak cennet ve cehennem hayatını. Enerji bedenlerle yeniden yaratılacağız. Kıyamet günkü ikinci ölümden sonra bütün insanlar yeniden diriltilirler. Ama artık etten kemikten yapılmış, topraktan yaratılan bu fizik bedenler değil, enerji bedenlerle sonsuz cennet veya cehennem hayatını yaşayacak olan bir dizaynda yaratılır insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela çok sevinmeniz lazım gelen bir şey değil mi? Allah sizi seviyor. Herkesi seviyor. İnsanlar
Allah'ın kendilerini cezalandıracağı şeyleri de yapmak yetkisinde olarak yaratılmışlardır. Yani serbest iradenin sahipleridir. Bu serbest irade nefsin emrinde olabilir. Nefs baştan aşağı afetlere donatılmış olduğu için çok kötülükler işleyebilir. Bunun neticesinde gideceği yer cehennem olabilir. Ya da kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Nefs tezkiyesini tamamlamıştır. Sonra tasfiyesini de tamamlamıştır. Nefsinin kalbinde hiç afet yapmamış, kalmamıştır. O kişi bu dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Nefsinin afetlerini daimi zikre, sonra tesbihe ulaşarak bütünüyle yok eden, günahları sevaba çevrilen bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. Kim daimi zikre ulaşırsa sonucu mutlaka budur. Günahlarının sevaba çevrilmesi hem de ikinci defa. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler, Allah onun mürşidine ulaştırır başlangıçta. Tabiyeti sırasında ilk defa günahları sevaba çevrilir. Ve de Allah Teala ona o güne kadar bütün sevaplarına bir derecelik sevabına 10 katını verirken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bunu 700 kata kadar çıkarmıştır zaten. O 1'e 700 katılmaya devam edecektir ömrü boyunca. Yeter mi yetmez? O kişi ruhunu ve içini ve nefsini Allah-u Teala'ya teslim ettikten sonra o noktadan sonra işlediği günahları da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra işlediği günahları da affedersiniz, mürşide tabi olduktan sonra işlediği günahları da Allah Teala bir defa daha affedecek, bir defa daha sevaba çevirecektir. Sala makamının birinci kademesinde affedecek, ikinci kademesinde o kişinin başının üzerine salah nurunu verecek, üçüncü kademesinde o kişinin günahlarını sevaba çevirecektir. Sevgili kardeşlerim, o bolluğun, bereketin sahibidir. Cömertlerin en cömertidir. Ve istediği tek bir şey vardır. Herkes mutlu olsun. Kainatın hakimi olarak yarattığı insan adı verilen bu yaratığın, bu mahlukun şeytana galip olmasını istiyor Allah-u Teala. Mutluluğu yaşamasını istiyor. Herkesle beraber bir şeytan mutlaka vardır. Devamlı olarak o kişiye fısıldar. En kötüsü o kişinin bu fısıltıları kendi düşüncesi zannetmesidir. İnsanlar hep böyle aldanırlar sevgili kardeşlerim. İşte Allah ile olan ilişkilerinizde hepiniz bir araştırma gezisine çıkmalısınız. Bu mutluluğu araştırmak olmalıdır. Nerede arayacaksınız? Sadece tek bir yer var. İkinci bir yer yok. O Allah'tır. Allah'a mutlu olmak konusunda müracaat edenler, Allah'tan aldıkları cevapla ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyeceklerdir. Bu dilek geminin iskeleden demir almasıdır. Yelkenlerini açmasıdır. Nasıl bir gemi iskeleden ayrılmış da 7 tane beldeye
uğrayıp yedincisine ulaşacaksa, o insanın ruhu da yedi tane gök katını açacak ve Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında ifna olacaktır, yok olacaktır. O noktada Allah Teala o kişinin nefsinin kalbini %100 afetlerle dolu olan, kişiyi devamlı Allah'ın yasak ettiği fiillere davet eden, emrettiği şeyleri yapmamaya çağıran, şeytanla işbirlikçi olan o kişinin nefsindeki afetleri Allah Teala verdiği sözü tuttuğunda yarı yarıya yok etmiş olacaktır. Allah Teala diyor ki:

Allah dilediğini Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü. Allah yeştevi seçer, ileyhi ona kendisine men kişiyi yönelip. Allah'a yönelen kişiyi Allah kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve yönelen kişiyi kendisine ulaştırır. O kişinin ruhudur. Allah'ın zatına ulaşan fizik vücut değildir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, unutmayın. Ruhum, ruhum, ruhum dediğiniz şey aslında ruhunuz değildir. O Allah'ın ruhudur ve Allah'a geri dönecektir. İşte Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesi. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi. Onun içine ruhundan üfürdü diyor. Allah kendisi için onun içine insanın içine ruhundan üfürdü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir ruhunuz var. O bir emanet. O emaneti onun sahibi olana, Allah'a iade etmek, teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'ya ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. Allah sizi insan olarak yarattı diye. Sevgili kardeşlerim, insan kainattaki en üstün yaratıktır. Meleklerden de üstün müdür? Üstündür. Bütün melekler insan için yaratılmıştır. Bütün yerler, bütün gökler, Allah'ın yarattığı her şey, her şey sadece insan için yaratılmıştır. İşte Allah'ın katında bu kadar önemlisiniz. Bu sebeple de Allah sizlere ruhundan üfürmüştür. Herkes, bütün insanlar Allah'ın ruhuyla her an beraberdirler. Ne zamana kadar? Mürşitlerine tabi olup da Allah'ın emanetini Allah'a geri döndürmek, Allah'ın zatına ulaştırmak üzere tabi oldukları zaman mürşitlerine. Tabiyet bir tevazu işidir. Sizden daha üstün birisini kabul ediyorsunuz ki tabi oluyorsunuz. Bu üstünlük nefsi bir üstünlük değildir. Bir hırsız şebekesinin başkanına tabi olup da onun emirlerine itaat eden kişi
Allah-u Teala'nın emrinin tamamen dışında bir işlev yapmıştır. Da o kişinin emrini yerine getirecektir. Getirdikçe vatağa daha çok batacaktır. Çünkü her emir ona derecat kaybettiren bir şeyler verir, vücuda getirecektir. Ama Allah'ın yolunda olan bir insan, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bu kişi Allah içindir. Herhangi bir mürşide tabi olmaz. Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp sorar, o mürşide gider. Ulaşır, tabi olur. Allah-u Teala ezelde o kişinin mürşidini tayin etmiştir. Bütün mürşitlerin yerine vekil olan, hepsini temsil eden birisi yaşar mı? Her devirde yaşar. Bu kişi devrin imamıdır. Bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Gerçek mürşit odur ki Allah'tan sonra ve cevabı alınca da inanamayabilir. Bir daha hacet namazı kılar, bir daha görür. Bir daha hacet namazı kılar, bir defa daha görür. Emin olur ki odur. Mürşitlerin de tabi olacağı kişi devrin imamıdır. O günlere doğru yaklaşıyoruz ki hayatta olan bütün mürşitler mutlaka ona tabi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala sadece ve sadece İnsanların mutluluğu için onlara her şeyi hazırlamıştır. İnsan bir mahluktur. İnsanlar ve hayvanlar havadaki oksijeni kullanırlar nefes almak için, kanlarını temizleyebilmek için. Ve içmeyelerinde birken karbondioksit olarak dışarı çıkarırlar. Artık maddedir karbondioksit insanlar için. Hayvanlar için de öyle. Hayvanlar da havadaki oksijeni alırlar ve havaya karbondioksit verirler. İşte insanların ve hayvanların havaya verdiği bu karbondioksit bitkilerin temel gıdasıdır. Biliyorsunuz ki bütün karbonhidratlar gıdadır. Besin maddesidir. Bitkiler yerlerinden kımıldayamazlar. Ama topraktadır kökleri. Köklerinden su alırlar. Bu sudaki hidrojeni ve oksijeni kullanırlar. Güneş ışıklarını da bir fotosentezin parçası olarak kullanırlar. Ve klorofil özümlemesi yaparlar. Karbonhidratı oluştururlar ve havaya da devamlı oksijen bırakırlar.
O oksijen ki insanların ve hayvanların olmazsa olmaz yaşama maddesidir, yaşam şartıdır. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Allah Teala hayvanları ve insanları bitkilerin çıkardığı oksijene mahkum etmiş. Ama bitkileri de insanların ve hayvanların çıkardığı karbondioksite mahkum etmiş. Bitkilerin bir yerlere gidip de yemek yemeleri söz konusu değildir. Ama köklerinden aldıkları sudaki hidrojen ve oksijeni kullanarak fotosentez yoluyla karbonhidratları bitkileri, hayvanların ve insanların çıkardığı karbondioksiti kullanarak karbonhidratları oluşturmaları söz konusu. Ve daima havaya oksijen bırakmaları söz konusu. İki ayrı grubu hayvanları ve bitkileri Allah-u Teala birbirine ihtiyaçlı kılmış. Birinin artık maddesi, diğerinin hayat maddesi. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeyi bizim düşünemeyeceğimiz kadar düşünme standartlarımızın ötesinde bir noktada dizayn etmiştir. Daha girift olayları insanlar adım adım öğreneceklerdir. Kaldı ki bu sadece fizik standartlardır. Bir de fiziğin ötesi var. Ruhunuz var, nefsiniz var, başka alemler. Ölmüş olanların yaşadıkları berzah alemi. Rüyanızda sık sık nefsiniz vücudunuzdan ayrılarak oraya gider. Giderken ruhunuzun nefsinizin hızı ışık duvarını aşacağı için hatırlayamazsınız orada olanları. Dönerken de tekrar ışık duvarını aşacağı için hızda gene hatırlayamazsınız. Ama bazen rüyalarınızı hatırlarsınız. Onu bir hayal mahsulü zannedersiniz. Oysa ki ne zaman rüyanızdayken bir fincanı elinizde tutabiliyorsanız, içindekini içebiliyorsanız rüyanızda, siz oradasınız, berzah alemindesiniz. Rahatlıkla sizden evvel ölmüş olanları ailenizden arayabilirsiniz. Zaten öğrenirsiniz. Onlar sizin geleceğinizi anladıkları zaman zaten sizi karşılarlar. Ve onlarla her zaman beraber olabilirsiniz. Herkes bunu yaşayabilir. Hiçbir engel koymamış Allah-u Teala. O zaman göreceksiniz ki vaktiyle ölmüş olan büyük anneniz, büyük babanız, dedeniz, evvelce ölenler, hepsi orada aynı ailenin fertleri olarak yan yana beraber yaşıyorlar. O zaman hiçbir şeyin boş olmadığını, ölümün bir son olmadığını kesin olarak yaşarsınız. Onlar dünyada yaşamakta olanları beklerler. Ve ölüm anında mutlaka karşılamaya gelirler tanıdıklarını, yakınlarını. Sevgili kardeşlerim, her şey bir devamlılık arz eder. İnsan hayatı dünya adı verilen bu gezegende bu fizik bedenle bir dünya hayatı söz konusu olduğu için hudutlu bir zaman aralığı içerir.
İnsan ömrü Allah Teala tarafından ne kadar tayin edilmişse o kadar süre yaşanır. Sevgili kardeşlerim, hudutlu bir hayatımız var. İnsan uzun yaşasa 100 sene, 150 sene yaşasın. Ama sonunda gene ölecektir. Bu dünya hayatı mutlaka bitecektir. Fizik cesit toprağın altına girecektir. Nefs berzah alemine gidecektir. Eğer kişinin ruhu Allah'a ulaşmamışsa Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı tarafından alınarak Allah'a ulaştırılacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat yaşanmaya değer bir hayattır. Sırlarıyla, mutluluklarıyla o bir bütündür. Neden mutlu olmak yerine mutsuzluğu tercih ediyorsunuz? Allah'ın yoluna girmeyenler, girmek istemeyenler, bu sözü sizlere söylüyoruz. Ne kaybedersiniz ki bir dilekle Allah'a ruhunuzu ulaştırmayı dilerseniz? Ne kaybedersiniz ki? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ruhunuz siz hayattayken Allah'a ulaşacak. Her ne kadar bizim sevgili din alimlerimiz ruh vücuttan ayrılırsa, insan ölür zannediyorlarsa da realite hiç öyle değildir. İşte şu anda ruhsuz birisi konuşuyor sizinle. Ama hayattayız, yaşıyoruz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve sadece yarım mutluluğu insanın emrine vermiştir. Bir hibe olarak, karşılıksız bir mutluluk vasıtası olarak. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. E ne olur? Şu olur. O insanın ruhunu Allah'a ulaştırabilmesi için nefsindeki afetlerin %51'inin yok olması gerekir. Bu ise ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilir. Allah ona furkanlar verir. Allah onu mürşidine ulaştırır. Tabiyetini gerçekleştirdiği zaman o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. 7 tane gök katı aşarak kendisiyle beraber seyri sülükte bulunanlarla önce birinci kata kadar çıkabilir, sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Her katı yavaş yavaş aşarak 7. gök katının 7. aleminden sonra, Sitre'nin 6. aleminden sonra 7. alemin başlangıcını teşkil eden İndi İlahi'nin alt noktasındaki Sitre'nin müntihaya ulaşır. Bu varlıklar âleminin en üst noktasındaki o muhteşem ağaçtır. Yapraklarının rengi onun kadar güzel bir ağaç görmeniz dünya üzerinde mümkün değildir. Eğer yolunuza devam ederseniz daha ötede fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Ama bir insanın ruhunu Allah'a teslim etmesi Allah'ın bir hediyesidir, bir nimetidir.
Çünkü bunun için bir tek dilek yeterli. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediğiniz zaman Allah size bütün imkanları teslim eder. O sizi mürşidinize ulaştırır, tabiyetinizi sağlar, tabiyetinizle beraber sizden ayrılan ruhunuzu devrin imamı kanalıyla kendi zatına 7 tane gök katını aşırtarak ulaştırır. Herkes için mutlaka gerçekleştirilen bir olaydır bu. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için. Kim dilemişse o kişi mutlaka ruhunu Allah'a, Allah tarafından Allah'ın yardımıyla ulaştırır. Bu Allah'a ait olan ruhun sahibine geri dönmesi işlevidir. Mutluluk da %50 olarak tecelli eder. 7 gök katını aşan ruh her seferinde nefsin afetlerinin biraz daha azalmasıyla, o afetlerin yerini fazılların almasıyla gerçekleştirir. Her gök katı nefsin kalbinde %7 fazıl birikimini garanti eder. Böylece 7 defa %7 nur birikimi, fazıl birikimi %49 eder. Başlangıçta alınan %2 rahmet birikimiyle %51 noktada kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır ve Allah'ın zatında yok olur. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, bu hedef o kişi için Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Mutlaka ruh Allah'ın zatına ulaşır, Allah'ın zatında yok olur. Bu vuslattır. Ruhun, Allah'ın ruhunun sahibi olan Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması işlevidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. Ondan sonra da dersiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? İşte Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın nefsi %100 afetlerle doluyken bu afetlerin %51'ini devreden çıkaran Allah'tır. O %51'e %49 fazıl, %2 rahmet nuruyla, fazıl nuru ve rahmet nuruyla o kişinin nefsinin %51'ini Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen bir hüviyete sokar. Bu kişi günün her günün yarısından fazlasını mutlulukla geçirecektir. Bu zikir seviyesini ya 33 bin zikirle 41 bin zikir arasında değişiyor rakamlar. Ama kim bu hedefe ulaşmışsa, 7 tane gök katını aşmışsa ruhu, Allah'ın zatına ulaşmışsa, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman 1. kat cennetin, mürşidine tabi olduğu zaman 2. kat cennetin, ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbinde afetlerin %51'i yok olduğu için, yerine hasletler geldiği için, nefsinin kalbinde %51 nurlar dolmuştur. İşte o nurlarda kişi hedefe yürüyecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir
Mutluluk sohbetinde daha birlikte olduk. İşte sadece bir dileğinizle Allah sizi %50'den fazla, günün yarısından daha fazla mutluluğa mutlaka ulaştırması, işte cennetin 3. katına kadar sizi mutlaka çıkartması sadece bir tek dileğinize vabestedir. Tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Allah Teala'nın hepinizin ruhunu ona ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar, Allah'laşmayı değil, birisi Allah'a ulaşmak diye bahsettiğimiz şeyi Allah'laşmak diye söyleyerek bizi karalamaya uğraşıyor. Sevgili kardeşlerim, hiç olur mu? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as

0: Güzel bir yaz günüydü. Ortalık sessiz, ağaçların yaprakları ve dalları hafif hafif rüzgar eşliğinde dans ediyor gibiydi. Küçük Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Anneannesi ona her şeyin kendi sözcükleriyle Allah dediğini söylemişti. Kuşlar ağaçların dallarına konmuş, salıncakta sallanıyor hem de ötüşüyorlardı. Onlar da mı Allah Allah diyorlardı acaba? Kocaman karlı dağlar, akan nehirler, her gün boyanan güneş. Bunları düzenleyen kimdi? Küçük Meryem anneannesini buldu, sorularını sormaya başladı.
1: Anneanneciğim, yıldızları asıl tutan kim?
0: Allah.
1: Yeri, göğü, havayı da mı Allah yarattı?
0: Evet Meryemciğim, gökyüzünü de yıldızlarla, ay ve güneşle süslemiş. Dağ, tepe, ovalarla, mis kokulu çiçekler, sevimli hayvanlarla yeryüzünü güzel yapmış.
1: Annemi, babamı, seni, beni de mi o yapmış?
0: Evet, evet, her şeyi, her şeyi.
1: Öyle, sahibimiz Allah.
0: Evet, bulmuştu. Onun için her şey Allah'ın adını söylüyordu.
1: Benim okuma kitabım sensin Allah'ım. Sen çok güçlüsün. Beni çok sevdiğin için sana çok teşekkür ederim. Ben de seni böyle kocaman kocaman çok seviyorum Allah'ım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Konumuz mu? Mutluluk ve mutsuzluk. Kod numarası 3.2.

tekrar edeyim. Diyorum ki unutmayın ki mutluluk yolunu seçmediğiniz için mutsuzsunuz. Sakın kabahati başkalarının üzerine atmaya çalışmayın. Vebal yalnız size aittir. Siz mutlu olmanın sırrını keşfetmeye çalışmadınız. Aslında bir sır değil ama asırlardır Kur'an üzerine yoğunlaşan, hayır asırlardır değil, bin yıllardır Kur'an üzerine yoğunlaşan iblisin gayretleri. Unutmayın, Kur'an yeni bir dini ifade etmiyor. Kainatın ezeli ve ebedi tek dinini ihata ediyor. Bütün evvelki kitaplardaki tek dini, Allah'ın dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti İbrahim'in, Hazreti Nuh'un, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dinini. Evet, hepsi bir tek din. İkincisi hiç olmamış. Dinler yok sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O din, Arapça adını kullanırsanız eğer İslam dinidir. Hazreti İbrahim zamanındaki ismini kullanırsanız Hanif dinidir. Hazreti Adem zamanında başlamıştır ilk peygamber. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde aynı din sadece son defa tekrarlanmıştır. Bir nebiye indirilen son şeriat kitabında, son nebiye indirilen, son peygambere indirilen son şeriat kitabında. Şeytan birçok faktörü bir araya getirerek sadece insanların mutsuzluğunu oluşturmak istiyor. Ezelde sözü var. Olayı biliyorsunuz. Allah Teala Hazreti Adem'i yaratıyor. Hazreti Adem'e ruh veriyor ve diyor ki bütün meleklere ve cinlere, ona ruh verdim diyor. Şimdi onun önünde hepiniz secde edin diyor. Bu bir emirdir. Bütün melekler derhal secde ediyorlar. Ama iblis secde etmiyor. Ve Allah Teala, yani şeytanlardan iblis o sırada Allah'ın huzurunda secde etmiyor. Ve bütün melekler secde ediyorlar. Allah Teala soruyor, ey iblis, seni emrime rağmen Adem Aleyhisselam'a, Adem'e secde etmekten men eden şey nedir ki sen emrime rağmen ona secde etmeyerek kafir oldun? İblis diyor ki, beni ateşten, dumansız ateşten, yani enerjiden yarattın. Onu, Adem'i topraktan yarattın. Tıyından, killi topraktan, organik hüviyete dönüşebilen topraktan yarattın diyor. Ben ondan üstünüm diyor. Onun önünde secde etmem. Allah Teala buyuruyor ki huzurumdan kovuldun. Sonsuza kadar cehennemde cezalandırılacaksın. Burasını terk et diyor. Ya da

açık bir ifadeyle defol git buradan diyor. Bu sebeple şeytan recm edilmiş, yani kovulmuş hüviyettedir Allah'ın huzurundan, kovulmuştur. Diyor ki beni kıyamet gününe kadar yaşat. Eğer bana kıyamet gününe kadar hayat verirsen, bana bu müsaadeyi verirsen, ben bu Adem oğlunun, Adem Aleyhisselam'ın zürriyetinin, Adem oğullarının sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından onlara yaklaşacağım. Onların sırat-ı müstakimleri üzerine oturacağım. Sırat-ı müstakime ulaşmalarına mani olacağım. Ve kıyamet günü onların hepsini, pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın dizaynı bu. Onların pek azı hariç hepsini kendime bağlayacağım. Tabi kılacağım diyor. Bana tabi olacaklar diyor. İşte o günler geldi. İnsanların pek azı hariç hepsi bugün şeytanın emrindeler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, pek az insan. Ama bu insanlar, bahsettiğim bu pek az insan, ister Hristiyanların içinde olsun, ister Yahudilerin içinde olsun, ister İslam'ın içinde olsun, hepsi de aynı şeyleri yapar. Kainatın o tek dininin kendilerine verdiği temel emirleri yerine getirirler. Allah'ın davetine icabet ederler. Ne diyor Allah Teala Şura suresinin 47. ayet-i kerimesinde? Diyor ki üzerinize o değiştirilmesi mümkün olmayan gün, ölüm günü gelmeden önce Allah'ın davetine icabet edin. Davet Allah'ın zatına davettir. Tam 12 defa üzerimize farz kılmış Allah Teala ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı. İşte hangi dinin içinde olursa olsun, o dinin içindeki insanların o şeytana tabi olmayan, şeytana tabi olmaktan hariç olan pek azı. Ne diyordu İblis? Pek azı hariç, bütün devirlerde, bütün insanları kendime tabi kılacağım, bana tabi kılacağım diyor. Hepsi diyor, bana tabi olacaklar. İşte bugün artık sokaklarımızda çocuklarımız şeytana tabi oluyorlar. Şeytana kul oluyorlar. Sokaklarda kedileri, köpekleri keserek kanlarını içiyorlar. Sevgili kardeşlerim, her zaman öyle oldu. Bugün de böyle olacak. Ama ne var ki, bütün bunlara rağmen son savaşı iblis kaybedecek.
taraftarlarıyla beraber kaybedecek. İşte muhteva onu gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, hiç unutmamanızı istediğim Allah'ın bir büyük hakikati, hayat sonsuzdur. Ölümle hayat bitmez sevgili kardeşlerim. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Ve birkaç saat ölü olarak kaldığınızı zannedeceksiniz. Tıpkı bir uykudan uyanır gibi aynı öldüğünüz yaşta sağlıklı olarak tekrar hayata getirileceksiniz. Ölümü bir son zanneden herkes büyük bir yanılgının içindedir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel ki Allah'ın yolunda alnımız açık, yüzümüz pak sevgili kardeşlerim. Allah için varız her şeyimizle. Öl dediği yerde ölürüz. Bir canımız var, feda olsun. Öyleyse neden bahsediyoruz? Şu dünyayı sonsuz bir mutluluk içinde Allah ile birlikte yaşamak varken şeytana kul olmak, şeytana köle olmak yazık değil mi bu insanlara sevgili kardeşlerim? İnsanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi ne yazık ki şeytana kul olacaklar. Dün oldular, bugün de oluyorlar, yarın da olacaklar. Şimdi bir defa daha hatırlayalım. Ne demişti İblis? Onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım. Allah Teala da diyor ki, benim muhlis kullarım hariç. O da diyor ki, senin muhlis kulların hariç, ötekilerin hepsini kendime tabi kılacağım. Peki, bu vaadini yerine getiriyor mu? Ne yazık ki evet. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bunun gerçekleştiğini söylüyor. Allah Teala diyor ki, kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini, yani onların pek azı hariç hepsini kendime tabi kılacağım vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Allah'a kul olmadılar diyor Allah Teala. Dikkat edin ki kıyamet günü bütün insanlar bütün kainattaki hayatlarını bitirmişlerdir. Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanlar bütün kainatta hayatlarını bitirmiş olacaklar. Ve müminleri oluşturan bir tek fırka hariç 73 fırkadan 72'si şeytana kul olacaklar. Böyle olacağını Kur'an-ı Kerim kesinleştirmiş. İblis insanlardan ne ister sevgili kardeşlerim? İblis insanlardan bir tek şey ister. Bütün insanların şeytana kul olmasını, bütün insanların şeytana tabi olmasını, arkasındaki temel isteği bütün insanların mutsuz olmasıdır.
istediği tek şey insanların mutsuzluğu. İnsanlar neden mutsuzdur? İnsanlar şeytan yüzünden ve şeytanın kumanda ettiği nefsleri yüzünden mutsuzdurlar. Peki bu nefs ne mene bir şeydir, nasıl bir şeydir ki böyle insanı mutsuz ediyor? Muhtevasında sadece afetler olan bir vücudumuzdur. Hepiniz nefsinizi yüzlerce, binlerce defa gördünüz. Her gece nefsiniz mutlaka vücudunuzdan ayrılır ve rüya adı verilen bir olayı yaşarsınız. Rüyanızda uçarsınız, rüyanızda bir şeyler yaparsınız. Nasıl ben şu anda size fizik vücudumuzun baş gözleriyle bu vücudumun içinden bakıyorsam, orada da nefsinizin içinden çevrenize bakarsınız. Ve iki tür rüya görebilirsiniz. Ya fizik bir ortamdasınız ya da değilsiniz. Eğer fizik ortamdaysanız etrafınızdaki bütün insanlar nefsleriyle oradadırlar. Orası berzah alemidir ve nefslere göre fiziktir. Yani eğer biz burada nefslerle beraber olsaydık, ben bu bardağı elime aldığım zaman bardağı tutarım. İçindeki suyu içerim. Fizik alemde de fizik vücudum bu fizik aleme ait olan, zahiri aleme ait olan, bu görünen aleme ait olan bardağı ve gene görünen aleme ait olan içindeki suyu alır ve içer. Berzah alemi de nasıl bu alem, zahiri alem fizik vücudumuza göre fizikse, berzah alemi de nefsimize göre fizik. Sevgili kardeşlerim, eğer ben burada nefsimle olsaydım, şu anda bir rüya aleminde olsaydık, burada olsaydım, sizler de burada olsaydınız, ben hepinizi görürdüm. Ama siz beni göremezdiniz. Nefslerle bu alemde olsaydık, bu bardağı tutmak isteseydim tutamazdım. Elim bardağın içinden geçip bu tarafa gelirdi. Her seferinde elim içinden geçerek gelirdi. Hiçbir zaman bardağa dokunamazdım. Çünkü o bardak boşlukta bir yer kaplamasına rağmen, kendi fiziğinde var olmasına rağmen, berzah aleminin varlığı olan nefs için fizik değildir. Öyleyse nefsiniz bu alemde her gece vücudunuzu terk eder. Bu alemde terk eder. Terk ettiği zaman bu alemde olduğunuzu görürsünüz. Ama diğer aleme ait olan varlıkları da Allah Teala dilerse gösterir. Eğer sadece bu fizik alemi görüyorsanız, bundan nasıl emin olacaksınız? Gördüğünüz bu alem fizik alemdir, fizik vücudunuz alemidir. Çok kolay. Hiçbir şeye dokunamazsınız. Ne döşemeler sizin için maddedir, ne tavan maddedir, ne duvarlar maddedir. Duvarlarında, tavanında, döşemeninde içinden geçebilirsiniz. Hiçbirisi size engel değildir. Uçmaya başladığınız zaman uçuş hızınızla bir duvardan girersiniz, öbür duvardan çıkarsınız. Ama hiçbirisi size engel teşkil edemez. İşte böyle bir hüviyetin sahibisiniz. Ve nefsiniz berzah aleminin malıdır.
berzah aleminin fiziğine sahiptir. Fizik vücudunuz, şu vücudunuz ise bu aleme, zahiri aleme aittir. Zahiri alem onun için maddedir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bu devirde bizleri yaratmış. Bir aradayız. Allah'ın bu güzelliklerini sizlere anlatmakla vazifeliyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse iblisin, yani şeytanın hakim olabileceği insanlar var, hakim olamayacağı insanlar var. Kim Allah'ın yolunu seçmişse ve seçtikten sonra Allah'a tevekkül ederse, şeytan o insanlara hiçbir şey yapamaz. Her zaman mağlup olmaya mecburdur. Onlar şeytanın bağırıp çağırmasına, yırtılmasına rağmen hem bu dünyada mutlu olurlar hem de mutlaka Allah'ın cennetine girerler. Şeytan onlara her zaman yenik düşer. Öyleyse şeytanın büyüsü ve hüddamı sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere tesir eder. Dileyenler irşat makamına ulaştıkları an başlarının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Bu devirde yaşıyorsanız, ki sizlere hitap ettiğimize göre bu devirde yaşıyorsunuz, bilin ki aranızdan her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse, 10 tane ihsanla mürşidine ulaşmışsa, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olup da başının üzerine devrin imamının ruhu gelip yerleşmişse, yerleştiği andan itibaren başının üzerinde bir muhafız vardır. O kişinin hüddam sebebiyle veya büyü sebebiyle, sihir sebebiyle mutsuz olması mümkün değildir. Öyleyse mutsuzluk üçgeni şeytanın alemine aittir. Orada eksi sonsuzla sıfır arasındaki bölgedeki alem şeytanın alemidir. Sıfırla artı sonsuz arasındaki alem Allah'ın alemidir. Allah'ın dostları orada Allah'ın krallığında, Allah'ın hükümleri içerisinde yaşarlar. Sıfır noktasının üzerindeki kesimde. Şeytan ve avanesi de aşağıdadırlar. Zülmani standartlar içinde. Allah'ın dostları, Allah ruhları ve işledikleri hayırlardan oluşan bir üçgenin içinde. Şeytanın dostları, şeytan, nefslerin afetleri ve işledikleri cürümler, işledikleri hatalar, şerler, işledikleri şerlerden oluşan bir üçgenin içinde yaşarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, kimdir mutsuz olan insanlar? Bilin ki bütün mutsuzlar şeytanla olan ilişkilerini kesememiş olan insanlardır. Şeytanın tesiri, şeytanın hegemonyası altında yaşayan insanlardır. Allah ile olan ilişkilerinde
geçerli zemine ulaşamamışlardır, yerleşememişlerdir. Şeytan onları kontrolü altına almıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Sizi mutluluğa götürecek olan tren sadece Allah'ın trenidir. Ne yazık ki insanların çok büyük bir kısmı, pek azı hariç hepsi cehenneme giden trene binmişlerdir. Oraya doğru yol alıyorlar. Sevgili kardeşlerim, şeytan bu büyük hakikati en iyi bilendir. Öyleyse Allah'ın ayetine dikkat edin. Ne diyor ayetinde Allah Teala? Şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Mümin olanları ihtiva eden bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor Allah Teala. 73 fırkadan sadece bir tanesi. Öyleyse bu tabire dikkatle bakalım. Kimdir mümin? İblisin, dikkat edin sözüme sevgili kardeşlerim, İblisin yeni bir tuzağıyla karşı karşıyasınız. O ayetin farkında olan İblis, müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular ayetini, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesini çok iyi değerlendiren İblis, zamanımızda insanlara mümin olmak standardını yok ederek devreye girmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, aranızda en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. 14 asırcık geçmiş aradan sadece. 14 asır sonra Kur'an'ı öğretmekten murat, Kur'an'ın okunuşunu öğrenmek olmuş, öğretmek olmuş, çıkmış insanlar işin içinden. Aramızda diyorlar en hayırlımız Kur'an'ın tecvidle nasıl okunduğunu öğretendir. Hayır sevgili kardeşlerim, öyle değil. Kur'an'ın tecvidle okunuşunu değil, Kur'an'ın okunuşunu değil. Eğer Kur'an'ın okunuşunu olsaydı o zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlı olamazdı. Çünkü okuma yazma bilmiyordu. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ın manasını öğrenmek ve onu yaşamak. İşte Kur'an'ın manası, Kur'an'ın muhtevası iblis tarafından baştan aşağı değiştirilmiş. Bütün güzellikler yok edilmiş. Bütün çirkinlikler devreye sokulmuş. İblis üst seviye bir zekanın sahibi. Bir zulmani dahi. İblis, şeytan, zulmani ilmi ledunun sahibi. Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Ve kötülük için kullanıyor öğrendiği ilmi. Hızır Aleyhisselam da Allah'ın katında ilim öğrenmiş. Allah için kullanıyor öğrendiği ilmi. İblis ne diyor? Madem ki iman, inanç demektir. Mümin de inancın sahibi. Kime karşı olacak ilaç? İnanç Allah'a karşı. Öyleyse Allah'a inanan mümindir. İnsanlar da buna inanıyorlar. Oysa ki Kur'an kurtuluşu, yani felahı ve bunun zıttı olan cehenneme gitmeyi de ifade eder. Ve Allah'a inananların da
çoğu ne yazık ki cehenneme gidecekler. Bunu söyleyince kıyamet kopuyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın söylediğine beraberce baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenin mutlaka cehenneme gideceğini kesin olarak Allah Teala ifade etmiş Yunus 7 ve 8'de. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, istedikleri kadar inansınlar, Allah'ın cennetine giremezler. Mutsuz olarak yaşayacaklardır ve cehenneme gireceklerdir. Mutsuzlukları kıyametten sonra da sonsuza kadar devam edecektir. Sadece arkasında şeytanın aldatmasına razı olmaları vardır. Öyleyse kimdir mümin? Mümin bir defa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyendir. Ama bu vazif tek başına yetmiyor. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemek şartlardan bir tanesi. Allah'a ulaşmak, Allah'a inanmak inanç şartlarından bir tanesi. Allah'a, kitaplarına, meleklerine, resullerine, ba'su ba'del mevte, yani ölümden sonra Allah'a ulaşmaya, hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmaya ve ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmaya vabeste olan 7 tane inanç şartı. Böyle bir muhteva içinde meselemize baktığımız zaman mümin olmanın standartlarını görüyoruz. Mümin olmak mutluluğun yarısıdır. Mümin olduğunuz noktada kalbinizin içine iman yazılmıştır. O zaman manasını anlayacaksınız Hücurat Suresinin 14. ayet-i kerimesinin. Yani 19 şartın sahibi bir mümin olmak için bir vasıf şartı oluşuyor kişide. Diyor ki Allah Teala Hücurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki, hayır siz mümin olmadınız. İslam'a, İslam dairesine girdik deyin. Mümin olduk demeyin. Çünkü kalbinizin içine iman girmedi. Yani Allah iman kelimesini kalbinizin içine yazmadı diyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iman kelimesi kalbinin içine yazılmayan bir insan. İman kelimesi kalbine yazılmamış bir insan. Onları mümin kabul etmiyor Allah-u Teala. Öyleyse burada 19 tane unsurla birlikte bir mümin olma müessesesi var. Böyle bir insan 14. basamaktadır. Mürşidine ulaşıp 10 tane nimet almıştır Allah-u Teala'dan. Ve bu kişi 10 ihsanın arkasından 10 tane de nimet almıştır. Ve daha Allah'a ulaşmayı dilediği 3. basamaktan itibaren cenneti hak etmiştir. Öyleyse cennet mutluluğu onun olmuştur kalbine iman yazılmadan evvel de. O noktadan itibaren mümin sayılmaktadır. Allah'a sadece inandığı için değil, o inandığı Allah'a
üzerine 12 defa farz kılınan ruhunu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek için Allah'a ulaşmayı dilediği cihetle bu kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Ondan sonra da bu kişi 19 vasfın henüz bir kısmına sahiptir. Ama buna rağmen Allah'a ulaşmayı dilemek o kişiyi mümin kılar. Unutmayın ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın cennetine girer. Allah'ın cennetine sadece müminlerin gireceğini Allah Teala ifade ediyor. Kafirler Allah'ın cennetine giremezler. Küfür standartları içinde kimler kalıyor? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluk ya da mutsuzluk, siz seçeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek ya da dilememek, siz seçeceksiniz. Küfürde kalmak ya da mümin olmak, siz seçeceksiniz. Üçü de aynı şeydir. Aynı noktayı ifade eder. Üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler mümin olmuşlardır. Amin olmuşlardır. Takva sahibi olmuşlardır. Felaha ermişlerdir. Allah'a teslim olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Allah'a kul olmak üzere ilk adımı atmışlardır. Huşu sahibi olmuşlardır. Kurtuluşun bütün şartlarına sahip olmuşlardır. Ama bu iptidai felahtır. Yani başlangıç felahıdır. Başlangıçtaki en iptidai seviyedeki kurtuluştur. Ama kesin bir hükmü var Allah Teala'nın. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Yani mutluluğu mutlak olarak hak eder. Kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ömrü boyunca mutsuz kalacaktır. Cennete girmesi de hiçbir şekilde mümkün olmayacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, günün dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah bizlere bir güzelliği yaşamayı nasip kıldı. Bir defa daha bir Allah sohbetini beraberce yaşadık. Bir defa daha mutlu olduk. Bir defa daha huzur içinde olduk. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine ulaştırmasını, hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel.
1: Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Almanya'dan bir kardeşimiz, Bursa'dan bir kardeşimiz, Karaman'dan bir kardeşim, Trabzon'dan bir kardeşim.
0: Öyleyse gelin sevgili kardeşim, bir dilek. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı, nasılsan öyle gel.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Konya'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, İslamiyet'in 5 şartı farz kılınmış. Sizin anlattıklarınızdan burada 3 tane daha farz olduğunu gördüm. Bunlar Allah'a ulaşmak, Allah'ı zikretmek ve mürşide ulaşmak. Buna göre esas olan bu son 3 farzın daha önemli olduğunu gördüm. İslam'ın 5 farzının içinde bunlar neden yok, uygulanmıyor? Bizi aydınlatabilir misiniz? Sevgili kardeşim, insanın yaratılışına beraberce bakalım. Allah Teala bizi bu zahiri alemi yaşayabilmemiz için bir fizik bedenle yaratmış. Fizik bedenimiz doktorların ihtisas alanı, insanın kalıbı. Et ve kemikten oluşan, iç organlarına mücehez, beyinle kaim, aklın kumandasında çalışan bir yapı. Ama aklın iki müşavirinden bir tanesi nefs, berzah alemine ait, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinden zikrediliyor. وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَاهَا Biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke vesaire. 19 tane hastalık. Allah Teala Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyuhennasu kad ca'akum ma'izetun min rabbikum Rabbinizden size öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklara şifa geldi. Kalplerde 19 tane hastalık var. Bunların şifası geldi. Ve Kur'an-ı Kerim'in huden ve rahmeten lil mu'mini, müminler için hidayet ve rahmettir. Ama bir üçüncü vücudumuz daha var. Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz 19 tane hasletle mücehez. Allah'ın emrinden. Mutevasında 19 tane haslet var. Ve Allah-u Teala bu üçlüye bir serbest irade, dilediğini tercih etme, dilediğini yapabilme yetkisini vermiş. Fizik vücudu kullanan akıl. Akıl beyin vasıtasıyla fizik vücudu kullanıyor. Ama aklın da iki müşaviri var. Aklın ikna edilmesi, ruhun talebi istikametinde olabilir. Bu hayırdır. Aklın ikna edilmesi, nefsin talebi istikametine olabilir. Bu şerdir. Şerrin arkasında şeytan var. Hayrın arkasında Allah var. Şimdi bu duruma göre kardeşimizin sualini değerlendirelim. Diyor ki İslam 5 şartı farz. Ama anlattıklarınızda burada 3 tane daha farz olduğunu gördüm. Bunlar Allah'a ulaşmak. Evet sevgili kardeşlerim. Ruhun Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılmış. Ne yazık ki bu yok. Şimdi gelelim Allah'ı zikretmek. Fizik vücudun da Allah'ın emrine itaat noktasında fizik vücudun yaptığı zikir de din tatbikatında yok. Ve devam edelim. Mürşide ulaşmak. Nefs tezkiyesi mürşitsiz olmaz. Nefsin din tatbikatındaki durumu da çıkartılmış. Yani İslam'ın 5 şartına terk edilmiş ve insanlar İslam'ın 5 şartıyla İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar. Ama hiç kimse hiçbir zaman Kur'an'daki İslam'ı bu İslam'ın 5 şartıyla yaşayamaz. İslam'ın 5 şartı farz değil midir? Farzdır. Ama İslam'ın 5 şartı nefs tezkiyesinde sadece zikre bir yardımcıdır. esas olan nefsi ıslah eden zikirdir. Diğer İslam'ın 5 şartıdır. Bu zikre bir yardımcıdır. İşte farzlar unutulmuşsa, asıllar devreden çıkartılmışsa, o zaman İslam'ın 5 şartı hiç kimseye hedefe ulaştırmıyor. Şimdi diyor ki kardeşimiz, bunu bize açıklar mısınız? Evet. Evvela birinci farz Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mutlaka fizik vücudun Allah'ın emirleri istikametinde Allah'ı zikretmeye başlaması gerekiyor. Bu zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat nefsimizin manevi kalbine giriyor ve kalpten bu afetleri çıkartıyor ki şimdi bu anlattığım duruma göre 14 asıl evvel sahabe nefs eskisini gerçekleştirdi. Burada ruhun hasretleri var, burada nefsin afetleri var. Bizden bu dünya hayatında istenen nefsin afetlerini de ruhun hasretleri istikametinde faziletlere dönüştürmek. Bu da neyle mümkündür? Zikirle. İşte tasavvuf bunu bize kazandırıyor. Kur'an'daki İslam'ın ancak tasavvufla yaşanması söz konusudur. Tasavvufu yaşamadan hiç kimse Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Bugün İslam aleminde sıcak kavgaların, kaosun, her türlü ahlaksızın, her türlü şeyin var olmasının arkasında Kur'an'dan uzaklaşma, Kur'an'ı yaşamama, sahabe gibi İslam'ı, Kur'an'daki İslam'ın yaşamaması söz konusu. Ama artık o gecenin sonuna geldik. Her gecenin bir sabahı var. İçinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı. Hidayet çağında Kur'an'ın hedefi hidayet, hidayetin hedefinde mutluluk. Evvela ruhun hidayeti bu bir tek dilekle gerçekleşir ve yolumuza devam ettiğimiz süre içerisinde sahabe gibi biz de bu dönemde sabikuna lahirin olarak hayatımızı yaşayabiliriz. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, zikir Allah'ın ismini tekrarlamak mı yoksa Kur'an okuyup düşünmek midir, açıklar mısınız? Zikir, Allah'ın isminin ard arda tekrarıdır. Ama aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in tilaveti de bir zikirdir. Ama aynı zamanda namaz kılmak da bir zikirdir. İşte Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde tek bir ayette bu üç zikir açıklanıyor. Utlu ma uhiye ileyke minel kitabi. Kur'an-ı Kerim'deki sana vahyettiğimiz ayetleri tilavet et, oku. Bu bir zikirdir. Ve akimus salate, namaz kıl, inne salate tenha anil fuhşâi'l münker. Namaz kötülükten, fuhşiyattan ne eder? Bu da bir zikirdir. Taha 14'te beni zikretmek için namaz kılıyor. Taha 14. Bu da bir zikirdir. Ama asıl nefs tezkesini sağlayan zikir Allah isminin ard arda tekrarı. Ve le zikrullahu lekber. Allah'ın ismi tekrarlamak en büyüktür. Allah Teala Rad 28'de ellezine amenu, onlar ki amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve tetbe'inu kulubim zikrullah, ve Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Yani nefs tezkesinin yegane vasıtası zikir. Zikirsiz, zikrin dışında başka bir vasıta ile nefsi tezkiye etmek mümkün değil. Allah razı olsun. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, kişi kendi başına el öpmeden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olabilir mi? Açıklar mısınız? Geçen bir kardeşimizin suali şöyleydi. İmam-ı Şahrani Hazretlerine müritleri sormuşlar. Demişler ki bu dünya hayatını yaşarken Peygamber Efendimiz'i sevebilmenin ölçüsünü, yani sevdiğimizi nereden anlarız? O da mübarek şöyle cevap vermiş. Bugün her dönemde peygamberlerin varisleri var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde her devirde beni temsilen bir kişi var. Bu devrin imamıdır. Hazreti İsa kardeşimi temsilen 3 kişi var. Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi var. Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Öyleyse bugün içinde bulunacak kim olursa olsun, Resulullah'ın birinci derece varisi, devrin imamını hangi oranda seviyorsanız, Resulullah'ın döneminde yaşamış olsaydınız, o sevgiyle Resulullah'ı severdiniz. Bugün devrin imamına insanlar hangi oranda karşı çıkar ve inkarcıysa, Resulullah'ın döneminde de aynı o iki inkarcılar grubu içinde yer alacaklardı. Dolayısıyla her devirde istisnasız Allah'ı temsil eden Allah'ın yeryüzündeki halifesi devrin imamıdır. Ve her zaman devrin imamı hayatta olan insanlardan seçilir. Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir peygamber hayatta ise devrin imamı odur. Allah'ın halifesi de odur. Allah'ın peygamberi de odur. Ama onun olmadığı dönemlerde Allah Teala Ali İmran 179'a göre her kavmin içerisinde o kavmin ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği resullerin arasından bir tanesini seçiyor. Lakin Allah yeştebi min resulihi men yeşav, resullerinden dilediğini. Öyleyse resullerinden dilediğini seçebilmesi için birden fazla resulün var olması lazım ki Allah Teala da Nahl 36'da لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلْ يُمَّتٍ رَسُولًا اَنِي يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنِي بُتَعُونَ. Bütün kavimlerde biz Allah'a kul olsunlar ve tağutta kul olmaktan içtina versinler diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerinin üzerine delalet hak oldu. Öyleyse her kavmin içerisinde o kavmin ana risaline Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resuller her zaman var ve bu Resullerle arasından bir tanesini Allah-u Teala seçiyor ve onu devrin vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Şimdi kişi kendi başına el öpmeden Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olabilir mi? Hayır. Mutlak surette onun varisinden el almak lazım. İşte bugün Resulullah'ı birinci derecede temsil eden devrin imamıdır. Onun dışındaki bütün veli mürşitler ise devrin imamı temsil ediyorlar, vesiledirler. O vesileye tabi olan mutlaka Peygamber Efendimiz'e de ulaşmış oluyor. Onun için Yunus, Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Resulullah'a tabi olmak ancak bir kamil mürşit vasıtasıyla bu gerçekleşebiliyor. O zaman günümüzde kim Resulullah'a tabi olmak istiyorsa onun birinci derece temsilcisi devrin imamıdır. Ve devrin imamını temsil eden de vesileler her kavimde vardır. Hacet namazını kılarak mürşidini Allah'tan isteyip ona tabi olması halinde 14 asırlı sahabe nasıl devrin imamına tabi olduysa Resulullah'a, bu dönemde de devrin imamına tabi olanlar hepsi bu dönemin sahabeleri, bu dönemin sabikunel ayrını oluşturuyor. Allah razı olsun. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Muhterem Hocam, çabuk sinirleniyorum. Büyük küçük dinleyip karşımdakileri kırıp döküyorum. Sinirime hakim olabilmek için ne yapmalıyım? Yapman gereken şey şu sevgili kardeşim. Allah Teala nefsimizin 19 afetinden bir tanesi de öfke ve gayzdır. Ama Kur'an-ı Kerim'de nefs tezkiyesi yapmayanların öfkelerinden kudurduklarını söylüyor. Ali İmran Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinin sonunda bu nefs tezkiyesi yapmayanların nasıl bir öfkeye sahip olduğunu Allah Teala bize söylüyor. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Bunlar sahabeler. Her devirdeki sabıklar. Ama sizinle karşılaşınca biz iman ettik dediler. Yalnız kaldıkları zaman size karşı öfkelerinden parmak uçlarını ısırdılar. De ki öfkenizden ölün. Kimler bunlar? Ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olmayan, nefs eskisi yapmayanlar. Bunlar. Öyleyse bu tip öfke, ama aynı zamanda nefs eskisi yapan bir insan Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي سَرَّائِ وَدَرَّائِ وَكَازِ مِنَ عَلَيْتَ وَعَفَانَ النَّاسِ O muttakiler ki bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar ve onlar insanları affederler. Öyleyse birisi öfkesinden parmak ucunu ısırıyor, öbürü de öfkesini yutabiliyor. İşte senin şikayetçi olduğun nokta öfkenden parmak ucunu ısıran halindir. Ama sen öfkesini yutanlardan olabilirsin. Ne yapman lazım? Allah'a ulaşmayı dilemen lazım. Mürşidine tabi olman lazım. Çok kısa 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhunu kendine ulaştıracak. Ondan sonra da fizik vücudun teslimi istikametinde harekete geçeceksin. Ben fizik vücudumu da sana teslim etmek istiyorum diye. Ruhun teslimi 3 saatlik bir zikirle olmasına karşılık fizik vücudu teslimi 18 saat zikri gerektiriyor. Bunun manası ne? Bunun manası öfkeyi yutanlardan olmak istiyorsam 3 saatlik zikri 6 katına 6 kat arttırman lazım. 6 kere 3 18. Bu da her gün biraz daha zikrini arttırmanla mümkündür. O noktaya geldiğin zaman artık o öfke sana zarar verebilir mi? Hayır. Öfke afeti yine kalpte var ama artık dışarıya taşmıyor. Kesinlikle sana zarar verecek, aklın çelebilecek bir durumu söz konusu değil. O zaman yapman gereken şey ne? Zikrini arttırmak. Yapman gereken şey ne? Öfke ile ilgili esmaları çekmek. Çok fazla öfke imtihanını yaşıyorsan 269 kere Allah esması, 535 kere El-Mesir, 689 kere Et-Tevvab, 458 kere En-Nur ve 250 kere Al-Halim esmasını çekmen lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Muhterem Hocam, ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Kalp kırmanın dindeki önemi nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi de çok ama çok seviyor. Ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kalp kırmak büyük günahlardandır. Yunus öyle diyor. Eğer bir kalp kırdıysan kırdığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzünü yumaz değil diyor. Öyleyse kalp kırmak büyük günahlardandır. Ne demektir bu? Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَب۪ي اللّٰهِ قَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا Bunlar kafirdirler ve insanları Allah yolundan saptırırlar. Allah'a ulaşmayı dilemelerine mal olur. Onlar uzak dalalettedir. İşte bu uzak dalalette olanlar insanların Allah yolundan ayırıyorlar. اَنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar zulmediyor, ayırıyorlar. لَمْ يَكُنُوا

günahları saymış Allah Teala. Şirk koşmayın. Hırsızlık yapmayın. Zina işlemeyin. Evlatlarınızı öldürmeyin. 4. İftira uydurmayın. 5. Maruf iş konusunda sana asi olmak üzere 6 ve kalp kırmayın 7. Bu 7 tane günah büyük günahtır. İşte bu büyük günahlardan kurtulmak bir dilektir. Hem Nisa 31 hem Necm 32'de bu 7 günahtan kurtulmanın bir dilek olduğunu Allah Teala ifade ediyor. İn teşteni bu kebaire ma tunauna nukafir ankum seyyatikum. Ulaşırsanız sizi kerim bir günahınızı örter ve sizi kerim bir dizayna sokarız. Küçük günahlar hariç büyük günahlardan fuhuştan içtinab ederseniz işte bu zina. O zaman Allah Teala sizin küçük günahlarınızı da örtecektir. İşte sevgili kardeşlerim, büyük günahlar yedidir. Allah'a şirk koşmak bir, hırsızlık yapmak iki, zina üç, evlatları öldürmek dört, iftira beş, isyan altı ve kalp kırmak yedi. İşte bunlar büyük günahtır. Büyük günahlardan kurtulmak bir dilektir. Mesela Hazreti Ömer diyor ya, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Dünyayı bir ona meylediyor. Şimdi maruf iş konusunda sana asi olmamak. Kimdir asi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Davet kendisine ulaşıyor ama dilemiyor. Dilememek kesinlikle büyük günahlardandır. O zaman dilemeyen kişi şeytana itaat etmiştir. Dilemeyen şeytan da ona dünya hayatını güzel göstermiştir ve ne yazık ki hayatını mahvetmiş oluyor. İstanbul'da bir kardeşim muhterem hocam, peygamberler yalnızca Allah'ın iradesine mi vardır? Kendi iradeleriyle bir sonuca varırlar mı? Peygamberler hata yapmışlar mıdır? Yapmışlar mıdır? Örneğin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a kraldan yardım istemesi ve daha sonra bundan pişmanlık yaşaması, hapis hayatının uzatılması, Hazreti Eyüp Aleyhisselam'ın vücudundan düşen kurdu kaldırıp yerine koyması ve canının acıması, Hazreti Yunus'un Allah'ın emrini beklemeden kavmini terk etmesi ve balığın karnına düşmesi gibi olayları nasıl değerlendirebilmemiz, nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, tabii ki bütün peygamberler bizim için kemal modeli. Ama onlar Allah'ın tasarrufunda. Yani Allah'ın risaletle vazifeli kıldığı hiç kimsenin fıska düşmesi mümkün değil. Şartlar ne olursa olsun. Öyle olunca ona Allah Teala müsaade ediyor. O müsaadenin Allah'ın iradesiyle gerçekleştiğini bilmeni isterim. Bütün devrin imamları, onlar da Allah'ın tasarrufundadır ve Allah'ın emriyle yapıyorlar. İnsanlar, normal risaletin dışındaki insanlar bu tip hataları işleyebiliyor. Ama bu tip hataları işleyenlere de Resul üzerinden bunu gösterip onların bunu yapmaması istikametinde ders vermek bunun için gereklidir ve ayetler bunun için inmiştir. Bu konular, bu olaylar bize, bizim gibi insanlara ders veriyor. Yoksa onların hata yaptığından değil, hata yapabilecek olanlara bu dersin verilmesi ve onların da bunlardan ders alarak bu hataları işlememesi istikametinde Allah-u Teala onlar üzerinden bize

0: ulaşıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu diyor ki, yerden bir avuç kumu düşmanın üzerine attın, onu sen atmadın, onu Allah attı. Fetih onda sana biat edenler Allah'a biat etmişlerdir. Ve daha bunun gibi o hevasından konuşmaz. Bütün bunlar tasarrufun ayetleri. Öyleyse peygamberlerin hepsi tasarrufta. Yunus da bunlardan birisi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da bunlardan bir tanesi. Ama onun üzerinden bu hataları Allah-u Teala bize ders olarak veriyor. İnşallah biz nefs sahibi insanlarız. Ama Allah-u Teala onlara Kasas 68'de zikredildiği gibi Rabbuke yahluku men yaşa'u ve yahtar ve ma kâne ilmü hayr. Allah dilediğini yaratır seçer. İrade ve serbestlik onların değil. O zaman Rabbin dilediğini yaratır. Risalet de Resul olarak yaratır. Seçer onu ve bu seçtiği kişi devrin imamı seçim hakkı onlara ait değil. Yani onların bir seçimi yok. Onların iradesi Allah'ın iradesidir. Allah subhanedir münezzehtir. Onların şirk koştukları şeylerden de yücedir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ailemizin tüm fertleri Allah'a ulaşmayı dilediler. Tövbelerini aldılar. Bizden sonra hiçbir yolda devam etmiyor. Namazları terk ettiler. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın mutluluk formülü bu kutsal kitaplarda verilen Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin ettiği zikri yapmak, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Bunlar yoksa, bu mutlu formu yoksa hiç kimsenin mutlu olması söz konusu değil. Ama bunlar terk edilmişse, birisi yolda devam etmiyor, yani ulaşmayı dilemekten şüphe içindeler, zikir yapmıyorlar ve mürşidi de fıska düştükleri için, o zaman bu insanlar normal bir dizayna girerler. O şekilde, bu şekildeki bir mutluluğun yaşanması mümkün değil. Bartın'dan birkaç Muhterem Hocam, maaş promosyonların kullanımı konusunda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, onlar siz istemediğiniz için devlet bunları size teklif ettiği için, verdiği için rahatlıkla bunu alabilirsiniz. Bir problem yok. Bir izleyici Muhterem Hocam, Yunus Emre Hazretleri bir sözünde eğer bir kalp kırar ise kıldığın namaz namaz değil buyuruyor. Peygamber Efendimiz'in bir hadisinde kalp kırmak Kabe'yi 75 defa yıkmaktan daha büyük günahtır buyuruyor. Tasavvufta olduğu halde kalp kıran insanlar bu kategoriye dahil oluyor mu, yoksa Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiler için mi geçerli? Sevgili kardeşlerim, kalp kırmak bir günaha sebep olmak şeklinde değil. Kendisi ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yunus o sebeple bunu söylüyor. Eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzünü yumaz değil. Yani onlar aslında artık sana fayda vermeyeceklerdir. Bunlar kimler? Kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar kalp kıranlardır. Kalp kırmak büyük günahlardandır. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, seferi halde 90 kilometreyi geçince farz namazlarının sadece yarısının kılınacağı ve sünnetlerin ise hiç kılınmayacağı söyleniyor. Bu konunun aslı Kur'an-ı Kerim'de nasıldır? Açıklayabilir misiniz inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nisa suresinin 102. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Allah Teala ne buyuruyor? Nisa 101. Evet, Nisa 101'de geçiyor. İza darabtum fil ardi. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman leyse aleykum cunahun en taksuru mine selati in hıftum. Kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yoktur. Öyleyse namazın kısaltılması bir korku halinin var olmasına bağlı. Tekrar ediyorum. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, yolculuğa çıktığınız zaman, kafirlerin size kötülük edeceklerinden korkarsanız, ya bir saldırı, size yapılan bir saldırıdan korkarsanız, o takdirde namazdan kısaltmanızda size bir günah yok. Namazı kısaltırsanız, 4 rekatta 2'ye sünnetleri kılmasanız size bir günah yok. Aksi bir durum söz konusu değil. Yetmez. Devam eden ayetlerde 102'de bakalım ne diyor. Savaş halindeki namazı ifade ediyor. Yani şartlar ne olursa olsun namazın mutlaka kılınması gerektiğini beyan ediyor. Sen onların arasında olduğun zaman onlara namazı ikame ettiğin takdirde öyle ki onların bir kısmı seninle beraber ayakta namaza dursun. Yani cephede bir kısım sahabiler Resulullah'la birlikte onun arkasında namaz kılacaklar. Silahlarını da alsınlar. Böylece diğerleri secde ettikleri zaman sizin arkanızda olsunlar. Yani bir kısmı namaz kılıyor Peygamberimizin arkasında, diğerleri nöbet bekliyor, silahlarını da alsınlar. Onlar bitince diğerleri sizin arkanızda olsunlar. Namaz kılmamış olan grup da gelsin, bu şekilde seninle beraber namazlarını kılsınlar. Koruma tedbirleri ve silahlarını da alsınlar. Kafirler silahlarınızdan ve mühimmatınızdan savaş ticaretinin gaflette olmanızı ve böylece sizin üzerinize tek bir hamle ile baskın yapmayı isterler. Yağmur sebebiyle bu. Öyleyse görüyorsunuz ki namazın kısaltılması bir korku haliyle gerçekleşiyor. Uzun yolculukla bir alakası yok. Ama insanlar kendilerine göre bir şey uydurmuşlar. Seferi halde 90 kilometreyi geçince vaktin farzlarının yarısının kılınacağı, sünnetlerin de kılınacağı söyleniyor. Böyle bir olay yok. Tekrar ediyoruz. Nisa 101. Sefere yolculuğa çıktığınız zaman düşmanın size saldırmasından korkan bir durum söz konusu ise namazları kısaltmanızda bir günah yok. Farzlar 2'ye, sünnetler de kılınmayabilir. Ama savaş hali dahi olsa mutlak surette bir rekatlık namazı da cephede bile kılmasını Allah-u Teala emrediyor. Yani Bakara suresinin 239. ayet-i kerimesinde getirelim buraya. Bakara 239'da ne diyor? Fakat eğer hayati bir tehlikeden korkarsanız o zaman yaya namaz kılabilirsiniz. Yürürken namaz kılabilirsin veya binek halinde namaz kılabilirsiniz. Bakın her halükarda namazın kılınmasını Allah-u Teala istiyor. Yaya namaz kılabilirsiniz. Yürürken de namaz kılabilirsiniz. Binek halindeyken arabada namaz kılabilirsiniz. Nihayet emin olduğunuz, artık bir saldırının olmadığına emin olduğunuz bir hal, Allah'ı nasıl zikredeceğini siz bilmiyor. Size öğrettiği şekilde Allah'a zikredin. Tabii ki bize öğrettiği şekilde namazlarımızı erkanıyla kılacağız. Allah razı olsun. Kur'an-ı Kerim'deki açıklaması bu inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfuku'nun sonuna sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
2: Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musun? Dilden mi kalpten? Biz sizi Allah'a dost olmaya çağırıyoruz. Kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz sahabenin yaşadığı İslam ve bugünkü İslam. Genel tatbikat itibariyle. Bugün bütün dünyada yaygın bir dizayn içerisinde İslam deyince akla İslam'ın sadece 5 şartının geldiğini görüyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 tane şartı. Ve de derler ki din alimleri işte bu 5 şart, İslam'ın 5 tane şartıdır ve bu orta yoldur. Eğer İslam'ın 5 şartını yerine getirmezseniz, orta yolun dışındasınız, altındasınız demektir. Gideceğiniz yer cehennemdir. Bu tefrittir. Yapılması lazım gelenlerin eksik yapılmasıdır. İslam'ın 5 şartının ötesinde bir takım yeni şartlar getiriyorsanız, daha bunun ötesinde başka bir şeylerle de uğraşıyorsanız, o zaman da ifrattasınız. O da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığının ötesinde bir olaydır. Olmaz diyorlar. Gerek yok. İslam'ın 5 şartı orta yoldur. Kim onun ötesinde bir şeyler daha yapmaya kalkarsa, o dine kendiliğinden bir şeyler katıyor demektir. Böyle diyorlar sevgili kardeşlerim. Bu ifrattır diyorlar. Orta yol ise diyorlar, İslam'ın 5 şartıdır. Arkadaş diyor, namaz kılacaksın 5 vakit namaz günde. Evvela madde bir günde 5 vakit değil, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe 7 vakit namaz kılıyorlardı. Mutlaka her gece teheccüd namazına kalkıyorlardı. Teheccüd sünneti kılıyorlardı. Mutlaka kuşluk sünneti de kılıyorlardı. Sabah namazıyla öğle namazı arasında kuşluk sünneti de kılıyorlardı. İşte biz International Mihr Vakfı'nın mensupları, bizler onlar ne yapmışlarsa bugüne kadar hep onların aynını yaptık. Biz günde 7 vakit namaz kılarız. 5 vaktin ötesinde kuşluk sünnetini kılarız sabah namazı ile öğle namazı arasında. Teheccüd sünnetini kılarız gece saat. Gece yarısından sonraki devrede, sabah namazından evvelki devrede. Gecenin yarısından, şimdiki saatte, buradaki saatte, saat 1'den 12'de olması lazım ama saatler bir saat ileride. Saat 1'den sabaha kadar olan devrede. Bunun en güzeli çok erken kalkıp evvela teheccüd namazını kılmak, ondan sonra hamd ve şükür namazını kılmak ve ondan sonra da vakit girer girmez sabah namazını kılmak.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın dizaynı son derece açık bir dizayn. Allah-u Teala hepinizden neler istediğini Kur'an-ı Kerim'e yazmış. Sahabe kendilerine düşen her şeyi gerçekleştirmişler. Burada Allah-u Teala'nın dizaynında Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra onlar kainatın en büyük mürşidine tabi oldular. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona tabi oldular. Tabi olmak. Sonra ruhlarını hepsi Allah'a ulaştırdı. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Sonra nefslerini Allah'a teslim ettiler. Sonra ululelbap oldular. Sonra muhlis oldular. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ettiler. Ve irşada memur ve mezun kılındılar. Bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştirdi. Nereden çıkartıyoruz bunu? Bunu Kur'an dışında başka bir yerden çıkartmıyoruz. Allah Teala Kur'an için diyor ki, biz bu Kur'an'a her şeyi yerleştirdik. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Birçok kişi de diyor ki Kur'an'da her şey yok. Bize hiç öyle gelmiyor. Kur'an'da her şey var. Allah Teala anlatılması lazım gelenlerin hepsini simgelerle mutlak olarak Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurmuş. Yaratılıştan kıyamete kadar geçecek zaman devresinde neler olacağını, kıyametten sonra neler olacağını, sonsuza kadar nasıl bir cennet ve cehennem hayatının devam edeceğini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de açıklamış. Öyleyse sahabe zamanındaki İslam'a baktığımız zaman açık ve kesin olarak İslam'ın 7 safhasının da sahabe tarafından Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'la birlikte yaşandığını görüyoruz. Ve bugün o yaşantıdan eser kalmamış, geriye kala kala konunun iskeleti kalmış. İslam'ın 5 tane şartı. İslam'ın 6. şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Üstelik bu şart İslam'ın olmazsa olmaz şartıdır. İslam'ın giriş kapısıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi takva sahibi olamaz ve o kişi şirktedir. Rum suresinin 31 ve 32. ayetleri bunu söylüyor. Allah Teala buyuruyor ki minibine ileyhi ve tekuhu ve kumusolat la tekunu minel müşrikin. Allah Teala buyuruyor ki Allah'a yönel. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve de böylece müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse
İki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek ve ya dilememek. Dileyen kişi takva sahibi oluyor. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki ve uzdifetil cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ma tuadune li kulli evvabin hafiz. İşte vaat ettiğimiz şey, vaat edilen şey budur. Bütün evvap olanlar ve hafiz olanlar için cennete girmek. Kimdir evvap olan? Mevaba sığınmış olan ruhunu Allah'ın zatına ulaştırmak, ulaştırmış, Allah'ın zatında ruhu yok olmuş olan kişi mevaba sığınmıştır. O kişi evvaptır. Evvap, mevap olan, sığınak olan Allah'ın zatına ruhun ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıdır. Hafizse, başının üzerine devrin imamının bir muhafız olarak gelmesi ve kişinin hıfz edilmiş, korunmuş olması, muhafaza altına alınmış olması. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Aynı zamanda bu kişi mümindir. Allah Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde diyor ki şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. İşte Rum 31 ve 32'de bir tek fırka var. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Bir de bütün fırkalar var. Şirkte olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahipleri. Bütün fırkalar, şirkte olanlar. Sebe 20'de ise gene bir tek fırka var, müminler. Geri kalan bütün fırkalar, kafirler. Öyleyse aynı zamanda Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, kafirler standardındadır. Kafirler arasındadır. Öyleyse Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylüyor ve onların hidayette olmadığını söylüyor.

Yunus Suresinin 45. ayeti kerimesi, insanların Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin hüsranda olduğunu ve hidayette olmadığını söylüyor. Yunus Suresinin 7 ve 8. ayetlerine bakıyoruz. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَيْنُ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ عَيَاتِنَا غَافِلُونَ Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar Allah'a mülaki olmayı dilemezler. Muhakkak surette onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Dünya hayatına razıdırlar. Ondan sonra diyor onlar, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. وَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسَبُونَ Öyleyse bir Allah'a ulaşmayı dilemek yapısına baktığımız zaman bütün sahabenin bunu gerçekleştirdiğini, hepsinin Allah'a ulaşmayı dilediğini görüyoruz. Allah'a mülaki olmayı dilemişler.

onlar için, sahabe için, bütün sahabe için Allah Teala onların Allah'a ulaşmayı dilediklerini söylüyor. Böyle bir dizaynda ilk adımı atmışlar. Sonra kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Teala buyuruyor ki orada Kabe'de sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bütün sahabe tabiyetlerini gerçekleştirmişler.

Sevgili kardeşlerim, bir insan Allah'a ulaşmayı dedikten sonra Allah-u Teala onun üzerinde işlemlerine hemen başlıyor. O kişi nefs tezkiyesi yapmaya başlıyor. Nefsinin temizlenmesine Allah yardımcı oluyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onun günahlarını örtüyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyen bir amel oluyor ve Allah ona daha sonra furkanlar veriyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala amini olan ama Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Ve diyor ki Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Günahlarınızı örtsün ve furkanlar versin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun günahlarını örter.

tabiyetlerini gerçekleştirmişler bütün sahabe. Ve de ikinci takvanın sahibi olmuşlar. Tabiyet takvasının. Sonra bakıyoruz, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Üçüncü safa hidayete ermişler. Ömer suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah sahabe için onlar hidayete erdiler buyuruyor. Bir insanın hidayete ermesi ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmasıdır.

Ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılması kişinin hidayete ermesidir. Allah'a ulaşmayı dilemek hidayette olmaktır. Ama mürciye tabiyetten sonra ruhu Allah'a ulaştırmak, o hidayete ermektir. Bugün 18'de bütün sahabenin hidayete erdiğini söylüyor Allah Teala. Bunlar hidayete erenlerdir diyor. İşte sahabe bir İslam yaşamış. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşidlerine tabi olmuşlar. Vücutlarından ayrılan ruhları Allah'ın zatına ulaşmış.

daha ötede geçmişler fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Ve muhsinlerden olmuşlar. Üzerimize farz mı? Allah Teala diyor ki: Ya beni Adem'e la ta'budu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hazâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, ben sizlerden ahd almadım mı? Şeytana tabi olmayacaksınız diye ve ben sizlerden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? İşte bu sırat-ı müstakimdir diyor. Üzerimize farz kılmış. Ve bütün sahabenin fizik Allah'a teslim ettiklerini görüyoruz. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Habibim, o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz ve içimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım onlara, siz de ettiniz mi diye. Fizik vücudun teslimi bir dik yokuştur. Kolay bir iş değildir. 3 saatlik bir zikirle ruhun teslimini gerçekleştiren sahabe, zikirlerini 18 saate çıkarmayı başarmışlar. Günün 3'te 2'sini günün 3'te 2'sinden daha fazlasını dörtte üçünü zikirle geçirmişler. O safhayı açmışlar 6, 12, 18, 24. 24 saatlik bir zaman parçasının dörtte üçü 18 saattir sahabe bunu gerçekleştirmişler. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulul ilbap olmuşlar. Allah Teala onların daimi zikre ulaştığını söylüyor. Ulul elbap olduklarını söylüyor.

Sahabenin hayatına baktığımız zaman daimi zikri açtıklarını Ulul Albab olduktan sonra muhlis olduklarında görüyoruz. Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor o kafirlere ve ümmilere deyin ki biz Allah'a muhlis olan kullarız. Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir ama biz ona, Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe bu hedefe de ulaşmış.

Hepsi fizik vücutlarını teslim etmişler. Muhsin olmuşlar. Hepsi ulleri bap olmuşlar. Sahabenin ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep zikrettiğini söylüyor Allah Teala. Nisa 105'te. Otururken, ayaktayken ve yanüstü yatarken hep Allah'ı zikredenler, onlar ulul elbap oluyor. Sonra da Bakara 139'a göre hepsinin muhlis olduğunu görüyoruz. İhlas makamının sahibi de olmuşlar. Bundan sonraki evrede sahabenin irşat makamına tayin edildiğini, 7. safhayı da tamamladıklarını görüyoruz. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sabikunel evveline var ya, evvelki sabikunlar, müsabakalarda, hayırlarda yapılan müsabakalarda başı çekenler, birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü en üst safta alanlar, evvelki sabikunlar. Onların bir kısmı Ensar'dan da diyor. Yani Medine'deki yardımcılardan da. Bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göç edenlerdendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardan da diyor. Ne gösteriyor bu? İster Ensar olsun, ister muhacirin, kendilerine tabi olunmuş. Hepsi muhlis olmuş, muhlis olduktan sonra salih makamına ulaşmışlar. Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılmış. Ve onlar bu hedeflerin hepsine birer birer ulaşmışlar.

Allah Teala bütün sahabenin ellezine amenu ve kânu yettekun diyor. Onlar amen oldular ve böylece takva sahibi oldular. Bütün sahabe konunun başlangıcında amen olmuş ve takva sahibi olmuş. Lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti diyor Allah Teala. Ela inne evliya Allahu la hafen aleyhim ve lahum yahsunun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumül büşra fil hayatet dünya fil ahireti. İşte sahabeden bahsediyor Allah Teala, onlar Allah'ın evliyasıdır. O evliya var ya, onlara korku yoktur, onlar masum da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır diyor Allah Teala. Sahabe bu hedeflere ulaşmış evvela, amin olmuşlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra gördük ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırıp hidayete ermişler. Sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Sonra nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ulelbap olmuşlar. Sonra muhlis olmuşlar. Sonra da iradelerini Allah'a teslim ederek irşat makamına tayin olmuşlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu yedi safanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmış. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'le onun bütün sahabesi yedi safanın yedisinde gerçekleştirmişler. Ve sonuçta ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dört teslimin dördünü diye yaşamışlar. Yedi safa ve dört teslim olan İslam'ı yaşamışlar. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci safa, hepsi mürşitlerine, kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. İkinci safa, hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Birinci teslim. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. İkinci teslim. Sonra hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslimden sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Ulelbap makamına ulaşmışlar. Üçüncü teslim. Sonra irşad olmuşlar. Muhlis olmuşlar yani. Altıncı safa. Ve yedinci safa. Beş, iki daha. Yedinci safa. İradelerini de Allah'a teslim etmişler. Dördüncü teslim. Ruhlarını teslim etmişler. Fizik vücutlarını teslim etmişler. Nefslerini teslim etmişler. Ve iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Allah Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlar ki tabiin onlara tabi olmuş. Bir bütün dizaynda Allah Teala'nın insanlara gösterdiği hedeflerin hepsi Kur'an-ı Kerim'de farz olarak yer almıştır. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiiyet,
ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, muhlis olmak, yani tövbe-i nasuh gerçekleştirmek ve iradeyi Allah'a teslim etmek. 7 safa ve bu 7 safada vücuda gelen 4 tane teslim. Ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Onlar örnek insanlardı. Hepimize örnek olmalılar.

Allah Teala sahabe için diyor ki vellezî eştenebu tâgûte an yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehumul büşrâ ve beşer ibâdî. Onlar tâgûta kul olmaktan iştinâb ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse kullarımı müjdele.

Bu birinci takva, şeytanı kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmak ve gizli şirkten kurtulmak. Öyleyse sahabenin hayatı buradan başlıyor. Hepsi tağuta kul iken, olmadık yanlışlıkları yaparken, adam öldürürken, hırsızlık yaparken, eşkıyalık yaparken, yani kervanları durdurup soyarken ve aralarında korkunç bir kan davası hüküm sürerken her kabiledeki sahabe başka kabilelerden birilerini mutlaka öldürmüşlerdi. Onlar da onlardan birilerini öldürmüştü. Aralarında bitmeyen bir kin ve nefret vardı. Onun için Allah Teala diyor ki siz birbirinizin can düşmanıyken Allah'a ulaşmayı dilediniz ve birbirinizin can dostu oldunuz diyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek farz mı? Farz. Bütün sahabe dilemiş mi? Gördük ki dilemiş. Peki mürşide tabiyet farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hem de dünyanın, kainatın en büyük mürşidine. Ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Evet. Bütün sahabe bu farzı gerçekleştirmiş mi? Kesin. Ayetleri birer birer verdik. Fizik vücudun teslimi farz mı? Evet farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sonra nefsi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet. Muhlis olmak farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuş mu? Evet. Altı. İradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi bunu? Evet. Hem farz olduğunu sizlere ayetlerle anlattık, hem de bütün sahabenin bunları 7 Safa ve 4 Teslim'i gerçekleştirdiğini. Öyleyse Kur'an onların zamanında indirildi ve onlar Kur'an'ı tam olarak yaşadılar. Eksiksiz, tam bir yaşantı. Kur'an-ı Kerim'de ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi 7 safhada gerçekleşen bir teslimler dizisi. Hepsi farz kılınmış. Gene Kur'an-ı Kerim onların üzerlerine farz kılınan bütün bu emirleri sahabenin gerçekleştirdiklerini ve dünyadaki en mutlu insanları oluşturduklarını Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bugün artık 3. asr-ı saadetin yaşanması zamanıdır. Ve ruhlarınızı, veçlerinizi, nefslerinizi ve iradelerinizi hepiniz

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz davet. Biz İslam alemini İslam'a davet ediyoruz. Birçok kişi İslam aleminin dediğine göre zaten adamlar İslam. O zaman nasıl İslam'a davet ediyorsun diye bir sual gelecektir akıllarına. Onu normal telakki ediyoruz. Ama bizim bu hedefe varışımız İslam aleminde İslam'ın yaşanmadığı gerçeğinden hareketlidir. O gerçekten neşet ediyor, oluşuyor davet. Sevgili izleyenler, dinleyenler, her şeyden evvel şunu çok açık bir şekilde belirtmek istiyorum. Biz sizleri çok seviyoruz. Kendimizden daha fazla. Ve hepinizin sadece mutlu olmasını diliyoruz. Mutsuzsunuz, öyle değil mi? Çok para kazanmakla mutlu olacağınızı nedenler de o parayı kazandıkları halde mutsuz olduklarını görüyorlar. Öyleyse hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden biz mutluyuz? Çünkü Allah'ın emrettiği bütün boyutlarda İslam'ı yaşıyoruz. Allah zaten başka bir din hiç indirmemiş. Bir tek dinden bahsediyor. Bu din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Biz onu yaşıyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini üç esastan oluşur. Bir, vahdet akidesi, Allah'ın tekliği. Tek bir Allah vardır. İkincisi, tevhid. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir toplum. Üçüncüsü, teslim. Ruhu ...22. basamak veçi, fizik vücudu 25. basamak, nefsi 26. basamak, iradeyi 28. basamak, Allah'a teslim etmek. İşte yaşanması lazım gelen İslam budur. Biliyoruz ki şimdi din etenler bu söylediklerimize

Eski köye yeni adet diye bakıyorlar. Biz diyorlar asırlardan beri, en az 12 asırdan beri bize öğretilen bir İslam dinini öğrendik ve de onu tatbik ediyoruz. Ne yani, yanlış mı yapıyoruz? Eğer gerçekten bu sual bize soruluyorsa, evet diyoruz. Yanlış yapıyorsunuz. Çünkü o 12 asırdır yaşadığınız İslam, 14 asır evvel yaşanan İslam'dan çok farklı bir İslam. İslam'ın temel bütün umdelerini yok etmiş olan bir din anlayışı, İslam dini anlayışı bugün İslam aleminde hakim. İslam'ın şaşasının devam ettiği yıllarda, Osmanlı yıllarında olaya bakıyoruz. Toplumun büyük kısmı Kur'an'daki İslam'ı yaşıyor. İşte o İslam'ı yaşayanlar tasavvuf erbabıdır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Onlar mürşitlerine tabi olurlar. Onlar bu iki işlevi Allah'ın emri üzerine tamamlayınca Allah onların ruhlarını kendisine ulaştırır, ruhlarını Allah'a teslim ederler. Bu kadarı zaten Allah Teala tarafından garanti edilmiş. Bir insan sadece Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı sadece dileyecek. Tamam. Allah için bu kadarı yeter. O dilek üzerine Allah harekete geçer ve o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Önce o kişiyi mürşidine ulaştırır, taviyetini gerçekleştirir. Allah'a doğru yola çıkan ruhunu da kendisine ulaştırır. Allah'ın garantisi altında bir dizayn. Sevgili kardeşlerim, biz İslam'a davet ettiğimiz zaman aslında Hazreti İbrahim'in Hanif dinine davet ediyoruz. Hazreti İbrahim'in Hanif dini ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsin Allah'a teslimini ve iradenin Allah'a teslimini içerir. Sebat-ı akidesi Allah'ın tekliği, Hanif olan bir tek Allah'ın var olduğuna kesin şekilde inanandır. İki, Hanif olan Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırkanın içindedir. Eğer böyle bir talebi yoksa, Allah'a ait olan ruhu, Allah'ın ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemiyorsa, Allah'ın bu konudaki emrini gerçekleştirmiyorsa, o Hanif olamaz. Zaten bundan sonrası hiç olmaz. Çünkü üçüncü Hanif dininin özelliği teslimdir. Ruhun Allah'a teslimidir. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemezse, ruhunu hayattayken Allah'a teslim etmeyi dilemezse, o kişi Hanif dinini yaşamıyor. Sevgili kardeşlerim, ne kalmış elimizde İslam'dan? İslam'dan elimizde kalan, İslam'ı yaşadığını zanneden büyük kitlelerin bildiği bir tek şey var. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. İslam'ın 5 şartı. Zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartını yaşarlarsa mutlaka cennete girecekler. Diyorlar ki biz günahkar olabiliriz. Allah Teala bizi cehennemine atacaktır muhakkak birazcık. Hafif tertip bizi orada kavurduktan sonra
Birazcık bize cehennemdeki zebaniler eziyet ettikten sonra biz oradan çıkacağız. Doğru posta cennete gideceğiz. Ondan sonra da keka ömrümüz boyunca yani cennetin gökleri çatlayıncaya kadar orada cennette keyif süreceğiz. Sevgili kardeşlerim, insanları cehenneme sürükleyecek ne kadar unsur varsa İblis önce Musevilere bunu kabul ettirmiş ve Museviler çökmüş. Sonra Hristiyanlara kabul ettirmiş, Hristiyanlık çökmüş. Öyle ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem göreve getirildiği zaman 40 yaşındaydı. Hristiyanların da ondan evvel Musevilerin de büyük kısmı, çok çok büyük bir kısmı zaten yoldan sapmışlardı. Ama gene Hristiyanların içinde de, Yahudilerin içinde de gecenin büyük kısmında Allah'ı zikreden ve çok uzun süre secdede kalan kanetin olanlar vardı. Allah Teala diyor ki, Nasara'nın ve Yahut kavminin hepsi bir değildir. Onların çoğu yoldan çıkmışlardır ama öyle bir kısmı vardır ki onlar bütün gece ibadet ederler, Allah'a secde ederler, zikrederler ve kanitin olurlar. Allah için uzun süre secdede kalırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Dünyayı ele alıyoruz. Çağırdığımız şey Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Bir başka ifadeyle Hazreti Musa'nın o devirde, Hazreti Musa devrinde yaşadığı din. İslam dini, Allah'a teslim olma dini. O da, Hazreti Harun da, onlara tabi olanların hepsi de ruhlarında, veçlerinde, nefslerinde, iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Hazreti İsa devrine ulaşıyoruz. Bakıyoruz ki başta Hazreti İsa olmak üzere o ve ona tabi olanlar, 12 havari ve o hepsi ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Biliyoruz ki o 12 havarinin arkasından bugüne kadar gelen bir tatbikat, manastırlarda yaşanan bir tatbikat, ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimiyle alakalı. Hala onların arasında bu teslimleri yapanlar var. Sonra İslam'a geliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanların hepsi ruhlarını ve içlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ettiler. Sonra bugüne kadar gelen bir tatbikat, nesiller boyunca bunu devam ettirdi. Onlar tarikat mensuplarıdır.
Onlar tarikatı yani tasavvufu yaşayanlardır. Tarikat yollar demek, tarik yol demek, turuk da yollar demek. Ama tarikat kelimesi daha çok kullanılıyor. Bakıyoruz, muhtelif tarikatlar var. Aslında tarikat kendisi çoğulama, tekil gibi kullanılıyor. Falanca falan tarikattan deniyor. Tarikten diye bir ifade kullanılmıyor doğrusu. Falanca tarikten demek. Ama tarikat kelimesi gelmiş girmiş. Öyleyse bakıyoruz, aa diyoruz bu Nakşibendi tarikatında. O diyoruz, Mevlana Celaleddin'in Rumi'nin tarikatında Mevlevi bu. Sonra çeşitli tarikatlar bütün sıkı tedbirlere rağmen Cumhuriyet'in başlangıç yıllarında alınan ve korkunç bir tatbikatı gerçekleştiren o korkunç devirden o devrin içinde de onun arkasında da tarikatlar hep var oldu. Kökü kurtulamadı bütün gayretlere rağmen. 1500'den fazla insan idam edilmesine rağmen kökü kurtulamadı. Allah'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ki kurtulamadı. Çünkü biz de tarikat mensubuyuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her ne kadar tarikatlar isimli bir dizayn söz konusuysa da, muhtelif tarikatlar var ise de, aslında sonuç bir tektir. Çünkü sadece bir tek yerden Allah'a ulaşılır. O, devrin imamının dergahıdır. Yolculuk bu dünyadan başlar. Yedi tane gök katını aşarak Allah'ın zatına ruhlar ulaştırılır. Devrin imamının dergahı manevi alandaki, dünyada verilen bu gezegendeki Allah'a ulaştıran tek kapıdır. İnsanlar hangi tarikattan olurlarsa olsunlar, her tarikatın Allah'a doğru yola çıkan yolcuları, dervişler, onlar bu dergaha ulaşıp, bu dergahtan birinci kata, ikinci kata, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkarlar. Öyleyse başka bir yol yok. Hangi tarikata mensup olurlarsa olsunlar insanlar, diyelim ki falanca Kadiri tarikatından, onların da başlangıç noktası gene devrin imamının dergahıdır. Başka bir Allah'a doğru yola çıkartan dergah yok. Ama her mürşidin tabi olduğu bir zemin kat dergahı mutlaka vardır. Ne var ki onların hiçbirinden Allah'a doğru bir yolculuk yapılamaz. Bütün dergahlardan yola çıkanlar evvela devrin imamının dergahında toplanırlar. Çıkış
altın bir kapıdan yapılır. Göklere doğru, Allah'a doğru bir yolculuk yapılır. Zemin kattan birinci kata, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata, yedinci katın yedi tane aleminden sonra Allah'ın zatına ulaşmak söz konusudur. Öyleyse Musevilere baktığınız zaman oradaki dinle de bir havaralarda yaşanan normal bir din var. Bir de onların da tasavvufu yaşayan bir kesimi var. Onlar Allah'a hedeflenenler. Onlar bizim yaptıklarımızı yapanlar. İslam'da ise adına tasavvuf denen muhteva aslında sadece Kur'an'daki İslam'dır. Aynı zamanda İncil'deki İslam'dır. Aynı zamanda Tevrat'taki İslam'dır. İslam deyince İslam dininin adını vurgulamıyoruz. İslam deyince teslimi vurguluyoruz. Çünkü Hazreti İbrahim de İslam'dı. Bu açıdan muhtevaya baktığımız zaman Hazreti İbrahim'in de İslam olduğunu görüyoruz. Babamız Hazreti İbrahim'in. Şimdi sevgili kardeşlerim, gelin sizinle Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakalım. Ne diyor Allah Teala? Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sana tabi olanlara da şeriat olarak verdik. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Yani bu şeriatın özelliği fırkalara ayrılmamak. Bir tek fırka oluşturmak. İşte o fırkanın hangi fırka olduğu açık bir şekilde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyor Allah-u Teala. Onun hanif olduğunu görüyoruz. Diyor ki Rum 30'da Allah-u Teala, Habibim sen hanifsin. Hanif olarak veçhini, fizik vücudunu Allah'a ikame et. O hanif fıtratıyla ki biz bütün insanları hanif fıtratıyla yarattık. Yani insan olarak yaratılan hiç kimse hanif fıtratının dışında bir fıtratı yaşamak üzere yaratılmaz. Bu din ezeli ve ebedi bir dindir. Diyor Allah Teala. Hanif dini ezeli ve ebedi bir dindir. Ve Allah'ın ne dininde değişiklik yaptığını görebilirsin, ne de insanları hanif dininin dışında, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerin dışında yarattığını görürsün diyor. Allah-u Teala din olarak bir tek dini, hanif dinini seçmiş ve insanların yaratılışını da sadece bu dini, hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmış. Ve konunun en ilginç noktasına ulaşıyoruz. Tevrat'ta Allah Teala Hazreti Musa'ya diyor ki senin dinin Hazreti İbrahim'in hanif dinidir. Babanız İbrahim'in hanif dinidir.
Neden babanız İbrahim? Çünkü Hazreti Musa'nın da babası neticede Hazreti İbrahim'dir. Çünkü Hazreti İbrahim'in iki oğlundan İshak'ın soyundan gelen Hazreti Musa'dır. Sonra Hazreti İsa geliyor, o babasız. Ondan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. O da Hazreti İsmail'in soyundan. Hazreti İbrahim, İshak'ın da İsmail'in de babası. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hazreti İbrahim'in soyundan. Bu sebeple babamız İbrahim. Hazreti Musa da Hazreti İbrahim'in soyundan. Bu sebeple babamız İbrahim. O kadar mı? Hayır. Bu soy ve nesep müessesesinin dışında ondan çok daha önemli asli faktör var. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini yaşamak. Hazreti İbrahim'in dininin adı Hanif diniydi. 7 safa ve 4 resimden oluşan. İşte Allah Teala Hazreti Nuh'un da dininin Hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti İbrahim'in de dininin Hanif dini olduğunu söylemiş oluyor. Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in de. Ve kitapları incelediğimiz zaman Museviliğin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış. Bu din Hanif dinidir diyor Allah Teala. Ayrıca bu din babanız İbrahim'in dinidir de diyor. Sizin dininiz Hanif dinidir diyor. Hazreti Musa'nın dininin Hanif dini olduğu Tevrat'ta açık bir şekilde yer almış durumda. Sonra nereye gidiyoruz? Sonra İncil'e geliyoruz. İncil'de de Allah Teala sizin dininiz diyor Hazreti İsa'ya. İncil'de yazıyla basılı olarak diyor ki bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Sizin dininiz babanız İbrahim'in Hanif dinidir. Ve de Kur'an-ı Kerim'e geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Öyleyse nasıl oluyor da 3 tane din oluşmuş? Nasıl oluyor da bu 3 kitaplı dinin mensupları birbirinin düşmanı olmuş? Nasıl aralarında yok etme savaşları da dahil olmak üzere savaşlar olmuş asırlar, asırlar, asırlar boyunca? İşte konunun korkunç tarafı orada. Yahudilerde de manastırlarda yaşayanlar var. Hristiyanlarda da manastırlarda yaşayanlar var. İslam'da da dergahlarda yaşayanlar var. Hepsi de aynı dini yaşıyorlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ama onun emrettiği biçimi boyutta. O zaman birazcık derinine girdiğimiz zaman konunun bugünkü İslam yaşantısına baktığımızda gördüğümüz şeyin çok ötesinde farklı bir mutluluk anlayışının ve sentezinin oluştuğunu görüyoruz. Bu asırlardan beri devam eden bir özün bugüne ulaşmasıdır ve 3 kitaplı dine de uygun bir öz. İşte Musevilerin Tevrat'ı
yedi safa ve dört teslimi hem açıklıyor, hem farz kılıyor. Hem de Tevrat, o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. İncil'de de yedi safa ve dört teslim hem Allah-u Teala tarafından farz kılınmış, hem de Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safa ve dört teslimi yaşadıkları ayrı ayrı ayetlerde yer alıyor. Ve geliyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim'de de yedi safa ve dört teslimin hem farz olduğu hem de Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, onunla beraber olanlar tarafından hep birlikte yaşandığını ve bütün sahabenin yedi safa ve dört teslimi tamamladığını görüyoruz. Nasıl Hazreti İsa ve onun havarileri hepsi yaşadıysa bunu, ihanet eden bir tek havarinin dışında 13 taneden bir tanesi hariç 12'si de yaşamışlar. Sonra ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, onlardan da bu muhtevayı yaşayanlar Şirin Nehri'nin öbür tarafına geçebilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, üç kitaplı dinde de olay bu. Ve bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemek farz Kur'an-ı Kerim'de. وَنِيبِنَا اِلَيْهِ وَيَتَّقُوهُ diyor Allah-u Teala. Allah'a yönel ve ona karşı takva sahibi ol. اَكُمُ السَّلَاتِ وَنَمَاز kıl وَلَا تَكُونَ مِنَا مِشْرِكِمْ müşriklerden olma. O müşrikler ki dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır, diyor Allah-u Teala. Her biri kendilerindekiyle ferahlanırlar. İşte şu anda Hristiyanlığın içinde de, ondan evvel Musevi'nin içinde de ve en son İslam'ın içinde de büyük kesim ne yazık ki Allah'ın yolunu terk etmiştir. Ve üç dinin mensupları da ayrı bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Allah-u Teala bize eğer Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu o dinlerin göstermeseydi, biz de bundan haberdar olmayacaktık. Ama üç dinin de indirildiği zaman, o din, o kitap indirildiği zaman, Tevrat indirildiği zaman, Tevrat'ta o dinin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. İncil indirildiği zaman, İncil'de Hazreti İsa'nın dininin Hanif dini olduğu ifade edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de de Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu ifade ediliyor. Ve bu din yedi safa ve dört tane teslim içerir. Konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Sonra mürşide tabiiyet. Allah Teala onu da farz kılmış. Diyor ki ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhin vesilete. Maide 35. Ey amine olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi
Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Bu ikinci safhası İslam'ın. Mürşidin istenmesi. Sonra ruhu Allah'a ulaştırmak üzerimize defaatle farz kılınmış. Allah Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettül ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Ruha sesleniyor Allah Teala. Allah'a ulaş. Zikri yapacak olan fizik vücut Allah'ın ismini zikredecek ama Allah'a ulaşacak olan ruh. Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbike. Rabbine rücu et, rücu ederek Allah'a ulaş. Hicr 28. Ruhun Allah'a ulaşması, Allah'a doğru yola çıkıp Allah'a ulaşması söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zariyat, Allah Teala buyuruyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde o sahabe var ya diyor, onlar şeytanın kulu iken vellezîne eştenebu tâgûte en yâbuduhâ ve enâbu ilâllâhi lehümül büşrâ fe beşir ibâdî. Onlar diyor tâgûtun kulu iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve Allah'ın kulu oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Bütün sahabe şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmayı başarmış. Tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a ulaştırılması üç dinde de farz ve bütün sahabe de bunu gerçekleştirmiş. Allah Teala tabiyetin var olduğunu, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı tarzındaki ayet-i kerimesiyle açıklıyor. Sonra bütün sahabenin Allah'a ulaştığı, onlar hidayete erdiler diyor Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Onlar sözü dinlerler, asil olanına tabi olurlar. Onlar Allah'a yöneldiler. Onlar hidayet erdiler diyor Allah Teala. Daha sonra da onların ulvelbap olduğunu da söylüyor Allah Teala. Daha bunun ötesinde ne var? Fizik vücudunu Allah'a teslimi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Allah Teala diyor ki Ali İmran 20'de o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz beçimizi Allah'a teslim ettik. Sor bakalım o ümmilere ve kitap sahiplerine. Onların arasında da beçlerini Allah'a teslim eden var mı? Varsa onlar da hidayet ermişlerdir diyor Allah Teala. Sonra sahabenin yolculuğu devam ediyor. Fizik vücudun tesliminden sonra ulu'l-elbab olmak söz konusu. Bütün sahabe ulu'l-elbab olmuşlar. Ulu'l-elbab için ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Bunun ulu'l-elbab olmayı ifade ettiğini söylüyor. Bakıyoruz. Bütün sahabe ulu'l-elbap olmuşlar. Ömer suresinin 18. ayet-i kerimesi. Bütün sahabenin ulu'l-elbap olduğunu söylüyor. Sonraki aşama
muhlis olmaları, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle Allah Teala buyuruyor ki onlara deyin ki o kafirlere ve kitap sahiplerine, ümmilere ve kitap sahiplerine Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Ve bütün sahabe son nokta iradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el ebenin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi, bir de ensar ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Hepsi kendilerine tabi olunduğu cihetle irşat makamının sahibi olmuşlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. İşte bu yedi safa dört tane teslimi ifade ediyor. Önce 22. basamakta ruhun teslimi, sonra 25. basamakta fizik vücudun teslimi, 26. basamakta nefsin teslimi, 28. basamakta iradenin teslimi, dört tane teslim. Yedi safa ve dört teslim. Kur'an'ın da, İncil'in de, Tevrat'ın da esası budur. Yedi safa ve dört tane teslim. Yedi safanın dört safası teslim. Öyleyse İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim bu üç kitap dinlerin olmadığını söylüyor. Üç kitaplı dininde de Allah-u Teala bu dinin aslı, bu din Hanif dinidir diyor. İncil'de de, daha evvel Tevrat'ta da, sonra İncil'de de, en sonra Kur'an-ı Kerim'de de bu din babanız İbrahim'in Hanif dinidir diye açık hüküm var. Hem Hazreti İbrahim'in o peygamberlerin babası hüviyetinde olduğu ki soy nesep olarak da öyle durum, hem de manevi babalık da var. Onlardan evvelki peygamber olarak. Hem de sevgili kardeşlerim, dünya sulhü için atılacak olan adamın temelini bu teşkil ediyor. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Dört tane teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi ve üç kitaplı dininde aslında hepsinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini oluşu. Üç kitapta da hem yedi safa ve dört teslim var, hem farz kılınmış hem de üç peygambere tabi olanlar da yedi safa ve dört teslimi yaşamışlar. O zaman dinler var mı? Muhterem Hristiyanlar, muhterem Museviler ve muhterem İslam alemi, üç dinden bahsedebilir miyiz? Sadece bir tek din var ve esasları, temelleri tamamen birbirinin aynı. Yedi safa ve dört tane teslim. Dinlerin birleştirilmesi zamanı gelmiştir. Bize kızanlar olabilir, öfkelenenler olabilir. Bizi tanıdıkları zaman bunun yok olacağından eminiz. Çünkü sadece onların, o bize kızanların mutlu olabilmeleri için hayatımızı vakfetmişiz. Onların bize kızması, bizim onlara kızmamızı hiçbir zaman gerektirmedi. Bundan sonraki ömrümüzde de gerektirmeyecek. Kimseye karşı kin, kimseye karşı nefret duymuyoruz.
herkesi sadece severiz. Daha az sevdiğimizden daha çok sevdiğimize doğru bir yol geçer. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir olalım, beraber olalım. Museviler, sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Hristiyanlar, sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Ve İslam alemi, sizlere hitap ediyoruz. Bir olalım, beraber olalım. Allah Teala bu sebebe dayalı olarak İslam dinindeki ayrılıkları bu son devrede devre dışı bırakacaktır. Alevilik, Sünnilik diye iki müessese kalmayacaktır. Sünniler gene Sünni davranışlarında Sünni merasimlerini yapacaklardır. Aleviler de gene bildiklerini yapacaklardır. Ama birbirlerine dost olacaklardır. Hiç kimsenin dinine karışmadığı, herkesin kendi dinini, kendi ölçüleri içerisinde rahatça yaşayabildiği bir dünya nizamı kurulacaktır. Ve biz size bunun müjdesini vermekle emrolunduk. Dünyada bu nizam yakın gelecekte mutlaka kurulmuş olacaktır. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlayarak ayrılıyoruz sizlerden sevgili kardeşlerim. Tekrar görüşmek üzere, tekrar bir arada olmak üzere, tekrar Allah'tan bahsetmek üzere. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat.

Allah'a ulaşmayı dilemek. Uzatın kulağınızı, fısıldayayım size. Allah'a ulaşmayı dilemek. Sadece bir tek şey sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu fısıltı kulaklarınıza değildi. Bu fısıltı burayaydı, kalbinizeydi.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım, ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim, buradan söyleyeceksiniz, kalbinizden. Şuradan, kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmiydi. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler, ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar, onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk, dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa

Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler. Ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin. Ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza and olsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahiydir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamı

kullarına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel, yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha sonunda dönüş mutlaka Rabbinedir. Ve muhakkak ki güldüren ve ağlatan O'dur. Ve muhakkak ki öldüren ve dirilten O'dur. Ve muhakkak ki O erkek ve dişi çiftler yarattı. Meni akıtıldığı zaman bir nutfeden bir damladan. Ve muhakkak ki bundan sonraki neş'et, ikinci dirilme ona aittir. Ve muhakkak ki o, zengin eden ve varlıklı kılan odur. Ve muhakkak ki Şira'nın, Şira yıldızının Rabbi odur. Ve muhakkak ki o, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir, evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve ona kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar. Ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler
kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. "Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al." Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiye bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler: "Bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir, yarın bilecekler. Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur." Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik.
Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz.
O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden, dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu, mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla, cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir.
O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlarda cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz. İşte ashab-ı meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı meymene? Ve ashab-ı meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı meşeme? Ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler. Sabikunlar. İşte onlar, sabikunlar, mukarrip, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar, naim cennetlerindedirler. Onlar, evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan, o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden. Ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam. Selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin.
yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin! Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin, yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal, şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal! Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki ne serinleticidir ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar daha önce mutrafiydiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı: biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz? Yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık.
Artık Rabbini Azim ismiyle tesbih et. Artık hayır. Yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o gerçekten kerim olan Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır. Levh-i Mahfuz'dadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Hadid Suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve O azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir, sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakinizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette rauftur, rahimdir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır.
İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara bizi bekleyin. Sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara, haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında, orada rahmet ve onun dış tarafında, ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar, evet, fakat siz, kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin Mevlanız, dostunuz odur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile, amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de, böylece üzerinden uzun zaman geçince, artık zikri unuttukları için, kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir ve onlar için kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve O'nun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. O'nu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler,
ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik. Ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık. Ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik. Ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik. Ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık. Ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin, günahlarınızı sevaba çevirsin ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç getiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde, kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Büyük Hadron çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlama ile kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ اَنَّ سَمَوَاتِ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْقًا O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızda hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekût alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676'da karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri -13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur. Ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da
Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir Kur'an tefsiri dersi söz konusu. Yani Kur'an'ın ruhunu anlatma dersi. Nem suresinin 56. ayetindeyiz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fema kâne cevâbe kavmihi illa en kalu ahricu ale lutin min karyetikum innehum unasun yetetahherun. He, o zaman fakat makane olmadı. Cevabı cevap kavmihi onun kavmi illa hariçten başka enkali onların demeleri ahlucu çıkarın aile aile Lut'in Lut aleyhisselam min karyetukum ülkenizden innehum muhakkak ki onlar çünkü onlar unasun insanlar yetetahherun temiz kalmak diyorlar. Cümlecikler şöyle bir neticeye ulaşıyor. Fakat onun kavminin cevabı, Lut'un ailesini ülkenizden çıkarın. Çünkü onlar temiz kalmak isteyen insanlar demekten başka bir şey olmadı. Hazreti Lut'u kavminden, o kavmin içinden çıkarmak istiyorlar. Ülkesinden, ülkelerinden çıkarmak istiyorlar. Ahlaksız bir kavim, içeride bir onların yaşam tarzlarına hiç uygun olmayan bir peygamber var ve onun mutlaka şehirden sürülmesi isteniyor. Sebebi de onların temiz kalmak istemesi. Pisliklerin içindeki insanlar temizleri hazmedemezler. Ve 57. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fe enceynâhu ve ehlehu illa il lemre'e tehu. Kadernaha minel gabirin. Fe böylece enceynahu biz onu kurtardık. Yani Hazreti Lut'u ve ehlehu ve onun ailesi. İlle emreetehu onun hanımı hariç. Kadernaha onu takdir ettik. Minel gabirin geride kalanlardan. Böylece onu ve ailesini hanımı hariç böylece onu ve ailesini hanımı hariç olmak üzere

Allah Teala bütün kavmi yok ediyor ama Hazreti Lut'u ve ailesini kurtarıyor. Kavimle bir benzer hüviyeti muhtemelen var olduğu için onun karısını kurtarmıyor Allah Teala. Ailenin bütün fertlerini kurtarıyor ama eşi hariç. Ve Nem suresi 58. ayet-i kerime ve emtarna aleyhim matara fesae matarın münzerin ve emtarna ve yağmur yağdırdık aleyhim onların üzerine mataran yağmur. Fe böylece öyle ki sahi kötü oldu. Meturu yağmur el münzerin uyarılanlar. Onların üzerine öyle bir yağmur yağdırdık ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu.

bir yağmur o kavmi helak ediyor. Onların üzerine Allah Teala bir yağmur yağdırıyor. Öyle bir yağmur yağdırıyor ki o yağmur onları helak ediyor.

Hem emtarına kullanmış Allah Teala, hem mataran kullanmış, hem de mataru kullanmış.

Onların üzerine bir yağmur öyle bir yağmur yağdırdık ki

Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu. Allah-u Teala yağmurlu ifadeyi 3 defa kullanmış. Burada onların üzerine yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki uyarılanların yağmuru çok kötü oldu.

Yağmur yağdırdık. Öyle bir yağmur ki bu yaralananların yağmuru çok kötü oldu. Yani öyle bir yağmur ki kavmi yok eden bir yağmur. Uyarılanların yağmuru. Allah Teala Lut kavmini bir yağmurla yok etmiş. Kavmi yok eden bir yağmur. Nehl suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Kulil hamdü lillahi ve selamün ala ibadihillezi nestafa. Allahu hayrun emma yüşrikun. Kul de. Elhamdü hamd. Lillahi Allah'a aittir. Allah içindir. Ve selamun ve selam ala üzerine ibadihi ellezi nestefa. İbadihi ellezine astafa. İbadihi onun kulları, ellezine onlar ki astafa seçti. Allahi Allah hayrın daha hayırlı em yoksa veya ma ye, şey yüşrikun şirk koşuyorlar, ortak koşuyorlar. Hamd Allah'adır.

Hamd Allah'a ve selam onun seçtiği kullarının üzerine. Allah mı, onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır de.

Kommt. Allah'a aittir.

Allah içindir. Allah'ıdır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir.

Allah mı? Yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır de. Yani putta tapanların taptığı putlar, onlar mı hayırlıdır yoksa Allah mı hayırlıdır? Allah Teala hamdin Allah'a ait olduğunu söylüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Buradaki ifadenin kul elhamdülillahi şekline çevirmesi söz konusu burada. De ki hamd Allah içindir. Allah'a aittir. Allah'adır. Ve selam onun seçtiği kullarının üzerinedir. Öyleyse Nem suresinin 60. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen halakas semavati vel arde ve enzele lekum mines semai maen maen fe embetna bihi

Hada ika zate bahçe. Bahçe. Bahçetin. Ma kâne lekum en tunbitu şecereha e ilahün me Allah. Bel hum kavmin ya'dilûn. Kelimeler em yoksa veya men kim kimse halaka yarattı. Es semavati semalar gökler ve el arda ve arz yeryüzü. Ve enzele ve indirdi lekum sizin için size mine semai semadan gökten mayen su. Fe böylece öyle ki embetna bitirdik yetiştirdik bihi onunla. Hadaika bahçeler zate sahip Behçet'in güzel olan güzel makane olmadı. Lekum sizin için entumbütü sizin yetiştirmeniz. Şecereha onun ağacı e mı ilahın bir ilah ve Allah'ı Allah'la beraber belhum hayır onlar kavmin bir kavimdir. Yadilun denk eşit tutarlar. Netice şöyle oluyor. Veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi?

Bir belki ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah mı yoksa onların şirk koştuğu şeyler mi hayırlıdır de diyordu. Bu ayet-i kerimede onun devamı. Diyor ki veya semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Allah mı hayırlıdır? Putlar mı hayırlıdır? Allah-u Teala'nın bir başka açıdan eserleri veriliyor. Semaları ve yeryüzünü yaratan ve sizin için gökten su indiren mi? Böylece onunla, yani gökten indirdiğimiz suyla diyor Allah-u Teala, güzel bahçeler yetiştirdik. Onun ağaçlarını dahi yetiştirmeniz sizin için olamaz, mümkün olamaz. Allah ile beraber bir başka ilah mı? Hayır, onlar denk tutan bir kavim. Yani Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim.

eşit tutan bir kavim. Allah'a, Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Bir Allah var, bir de kavimlerdeki putlar. O putlardan herhangi birini, bir grup A putunu, bir grup B putunu, bir grup C putunu kendilerine tapınmak için ilah seçmişler. Devamlı onlara tapınıyorlar. Allah Teala burada ondan bahsediyor. Hayır, onlar denk tutan bir kavim. Kimleri? Allah'a, her biri, her bir grup Allah'a başka bir ilahı denk tutan bir kavim. Ve Nem suresinin 61. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen cealel arde kararen ve ceale hilaleha enharen ve ceale leha revasiye ve ceale beynel bahreyni haciza haciza e ilahün mea Allah'e e ilahün mea Allah bel ekseruhum la ya'lemun em yoksa veya men kim kimse ceale kıldı, yaptı, yarattı. Arz, el arda. Arz, yeryüzü. Kararen, karar yeri. Yerleşmeye uygun mekan. Ve ceale ve kıldı, yaptı, yarattı. Hilaleha, onun aralarında enharen nehirler ve ceale ve kıldı yaptı yarattı leha onun için leha onun için revasiye sabit dağlar ve ceale ve kıldı yaptı yarattı beyni arasında el bahreyni iki deniz hacizen perde engel emi ilahün bir ilah ve Allah'ı Allah ile beraber bel hayır. Ekseruhum la ya'lemun. Allah Teala buyuruyor. Yoksa arzı karar yeri kılan ve onun aralarında yani yeryüzünde nehirler kılan yani akıtan ve orada sabit dağlar kılan ve iki deniz arasında perde kılan mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Hayır, onların çoğu bilmezler.

Allah Teala burada da onu söylüyor. Allah ile beraber başka bir ilah mı diyor? Bunları Allah yapıyor. Allah ile beraber başka bir ilah daha bunları yapabilir mi diyor Allah Teala? Tek ilahın olduğu her açıdan Allah Teala tarafından ayrı ayrı vurgulanıyor. Nem suresinin 62. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yucibul muttarra iza deahu ve yekşi fussu'e ve yec'alukum Hülefa el art. E ilahün me Allah kalilen ma tezekkerun. Em yoksa veya men kim kimse yücibu icabet eder, cevap verir. El muttarra sıkıntı ve ihtiyaç içinde olan İza olduğu zaman deahu ona dua etti. Ve yekşifu ve açar giderir. Essu'e kötülük ve yec'alukum ve sizi kılar yapar. Hülefa'e halifeler. El ardı arz yeryüzü. E mı ilahun bir ilah mea Allah'ı Allah ile beraber. Kalile ma tezekkerun. Kalilen ma ne kadar az tezekkürün tezekkür ediyorsunuz. Cümlecikleri toparlayalım. Yoksa darda kalan kişi ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür

Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Allah Teala diyor ki vasıflarından biri darda kalan dua ettiği zaman Allah Teala onun duasına icabet eder. Darda kalan kişi ona dua ettiği zaman icabet eden, kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünde halifeler kılan mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz. Allah Teala dua edenin duasına icabet ediyor. Kötülük edilen kişinin üzerindeki kötülüğü gideriyor ve insanları yeryüzünde halife kılmış. Bismillahirrahmanirrahim. 63. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yehdikum fi zulümatil berri vel bahri ve men yürselur riyaha buşren beyne yedey rahmetih. E ilahün mi Allah? Teâlallahu amma yüşrikûn. Evet. Yoksa veya men kim kimse yehdikum sizi hidayet eder fi içinde zulümati karanlıklar. Elberri kara ve elbahri ve deniz. Ve men ve kimse yürsülü gönderir erriyaha rüzgarlar. Müşren müjdeleyici olarak. Beyne yedey elleri arasında önünde rahmetihi onun rahmeti. Emmi ilahün bir ilah mea Allah'ı. Allah ile beraber bir ilah mı? Yani bir başka ilah mı? Teala Allah'ı, Allah yücedir. Amma şeylerden yüşrikun, şirk koşuyorlar. Şirk koşulan. Onların şirk koştuğu. Ve Allah Teala buyuruyor. Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Daha hayırlıdır anlamı var burada. Yine belki ayet-i kerimede Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yoksa sizi denizin ve karanın karanlığından hidayete erdiren mi? Burada denizlerde ve karada Allah-u Teala'nın insanı bir yerden bir yere ulaştırması da söz konusu. Ama aynı zamanda fizik vücudumuz kara, nefsimiz denizi temsil ediyor. Fizik vücudumuzu karanlıktan kurtaran, nefsimizi karanlıktan kurtaran, hidayete erdiren mi? Rahmetinin önünde müjdeleyici olarak rüzgarlar gönderen mi? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Yüce Allah onların şirk koştuğu şeylerden münezzehtir. Ve Nem suresinin 64.
Mülk'ten 65. 64. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Emmen yebde ul halka sümme yu'i duhu ve men yerzukukum mines semai vel ardı e ilahün me Allahi kul hatu burhane kum in kuntum sadikin. Em yoksa veya men kim kimse yerde o ilk defa yapıyor, başlıyor. El halka yaratış, sümme sonra yu'iduhu, onu döndürür, onu iade eder. Ve men ve kim? Yerzikukum, sizi rızıklandırır. Mine semai, semadan, göklerden ve el ardı ve yeryüzü. E mı? İlahün bir ilah, mea Allahi, Allah ile beraber. Kul de, söyle, hatu getirin. Burhanikum, burhanınızı, delillerinizi. İn kuntum, eğer siz iseniz, sadıkîn, doğru söyleyenler.

Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu geri döndürecek olan.

ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber başka bir ilah mı? Yoksa ilk defa yaratan, sonra da onu iade edecek, geri döndürecek olan ve sizi gökten ve yerden rızıklandıran mı? Allah ile beraber bir başka ilah mı? Onlara de ki, eğer siz doğru söyleyenlerseniz delillerinizi getirin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz delillerinizi, burhanınızı getirin. Her zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında bir itirazcılar kitlesi oluşmuştur. O güne kadar öğrendikleri şeylere karşı çıkan birisi var. Yanlışlarını söylüyor onlara. Ve onlar da o güne kadar anlattıkları şeylerin zedelenmesine, farklı neticelere ulaşmasına ve o güne kadar öğrendikleri yanlışları halka öğrettikleri için, halkın bunlar karşısında kendilerinden soğuyacağına inandıkları için, öyle zannettikleri için Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hep karşısında oluyorlar. Ve Allah Teala da her seferinde bunları söylüyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da Kur'an ayetlerini onlara okuyor. Ve 65. ayet-i kerime kul la ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illallah ve ma yeşurun ne ey yane yub'asun kul de söyle la ya'lemu bilmez bilemez men kim kimse fi es semavati semalarda göklerde ve el ardı ve yeryüzü el gaybe gayb bilinmeyen illallahi ancak Allah illallah ancak Allah Allah'tan başkası ve ma yeşurune ve şuurunda olmazlar farkına varmazlar bilincinde olmazlar yani ne zaman yubasun, rahatsız edilecekler, yeniden diriltilecekler. De ki, göklerde ve yeryüzünde gaybı Allah'tan başka kimse bilemez.

ve ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde olamazlar. Beyin bilincinde, yani şuurunda olamazlar. Ne zaman beyaz edileceklerinin bilincinde olamazlar. Yani kıyametin ne zaman kopacağının ve yeniden hayata ne zaman getirileceklerinin bilincinde olamazlar diyor Allah-u Teala. 66. ayet-i kerime. Bel iddâ reke ilmühüm fil ahire, ahireti. Bel hum fi şekkin minha. Bel hum minha amun. Bel, hayır. Dareke yetişti, erişti, tamamlandı. İlmühüm, onların ilmi, fi içinde, el ahireti, ahiret. Bel, hayır, kum onlar, fi içinde, şekkin, şüphe, minha, ondan. Bel, hayır, kum onlar, minha, ondan, amin, kördür, kör. Hayır, ahiret hakkında onların ilimleri tamamlandı. Yani bilgiler onlara verildi. Bilgiler tamamen onlara verildi. Aksine onlar hala ondan, yani ahiretten şüphe içindeler. Hayır, onlar ona, ahiret delillerine karşı kördürler. Onları anlayacak basiretleri yoktur. Basiret üzere değildirler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ahiret hakkında kesin bilgiler veriyor. Ahiret, sonraki manasına gelen bir kelime. Ama ahiret, aynı zamanda Allah'a ulaşma gününün de adı. Dünya hayatını yaşarken, ahirete ulaşmayı, milaki olmayı dilemekle yükümlü kılındınız. Ahirete ulaşmak, Allah'ın zatına ulaşmak anlamına geliyor. Ve ölmeden evvel. Ama aynı zamanda ahiret, birkaç ayet-i kerimede kıyamet koptuktan sonraki devreyi de ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığınız zaman ahiret kelimesinin kıyamet ve cennet veya cehennem hayatının dışında kaldığını, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını ihata ettiğini görürsün. A'raf suresinin 146 ve 147. ayet-i kerimeleriyle
herhalde 147. ayeti kerimesiyle Kehf suresinin 5. ayet kelimesini karşılaştırırsanız ahirete mülaki olmakla Allah'a mülaki olmanın aynı şey olduğunu göreceksiniz. Allah razı olsun. Ve 67. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlellezîne keferû izâ kunnâ turâben ve âbâuna inne le muhracûn ve kâle dedi ellezîne keferû inkar edenler, kafirler mı izâ olduğu zaman kunnâ biz toprak, turâben biz olduk. Turaben toprak ve abauna ve anne babalarımız mı inna muhakkak biz de elbette mutlaka muhracun çıkartılanlar. Ve kafirler şöyle dediler. Babalarımız ve biz toprak olduktan sonra mı? Gerçekten biz mutlaka topraktan çıkarılacak mıyız? Yani diriltilip çıkarılacak mıyız anlamı var. Oradaki sonraki günün ahiretin muhtevasının kıyametle alakalı olduğu bu ayet-i kerimede belli oluyor. 68. ayet Neml suresinin 68. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Lekad vu'idna haza nahnu ve abauna min kablu in haza illa esatirül evvelin. Lekad andolsun bu idna bize vaad olundu. Haza bu. Nahnu biz ve abauna ve anne ve babalarımız min kablu daha önceden. İn haza eğer bu illa ancak esatirül esatirler

Esatürlü yazılan şeyler, efsaneler, el evvelin evvelkiler. Andolsun ki bu bize ve daha önce de babalarımıza vaat edilmişti. Ancak bu evvelkilerin esatiridir. Efsaneleridir. Ancak bu

Ancak bu evvelkilerin ancak bunlar. Bunlar sadece evvelkilerin efsaneleridir. Hep bunlar söyleniyor. Bu sadece evvelkilerin efsaneleridir. Yani evvelkilere de böyle masallar anlatılmış gibi. Yani toprak olduktan sonra artık dirilmemiz mümkün değil diye düşünüyorlar. Ve 69. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardı fenzuru keyfe kâne akıbetül mücrimîn. Kul de siru yürüyün dolaşın fil ardı yeryüzünde fenzuru böylece bakın keyfe nasıl kâne oldu. Akıbeti akıbet son el mücrimîn suçlular, günahkarlar. Onlara de ki, yeryüzünde dolaşın, böylece bakın, mücrimlerin, suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? Mücrimlerin, yani suçluların akıbeti, sonu nasıl oldu? İnsanlar öyle bir dizayn içindeler. Mücrimler Allah'ın söylediklerine inanmıyorlar ve başkalarını da inandırmayarak onların da helakine sebebiyet veriyorlar. İşte onlar mücrimler. Ve 70. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tahzen aleyhim ve la tekun fi daykın mimma yemkurun. Ve la tahseme mahzun olma, üzülme. Aleyhim onlara, onlar için. Ve la tekun ve sen olma fi içinde daykın, darlık, sıkıntı, mimma şeyden yemkurune, hile yapıyorlar, tuzak kuruyorlar. Ve artık onlara üzülme, yani onlar için mahzun olma. Ve onların kurduğu tuzaklardan onların yaptığı hilelerden bir sıkıntı içinde olma. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah Teala bunu söylüyor. Her zaman karşısında bu insanlar aynı şeyleri söylüyorlar. Onun söylediklerini çürütmeye çalışıyorlar. Ve tabii cehalet konuşuyor. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buna üzülüyor. Olmalı ki Allah Teala üzülmemesi gerektiğini söylüyor. Her zaman Allah Teala'nın söylediklerine itirazlar olacaktır. Bugün de vardır, hep olacaktır, olmaktadır. Üzülmemek lazım. Ve yekulune meta hazel va'du in kuntum sadikin. Ve yekulune ve derler söylerler meta ne zaman haza bu el va'du va'd söz in kuntum eğer siz iseniz sadıkîn, sadıklar, doğru söyleyenler. Ve onlar eğer sadıklarsanız, doğru söyleyenlerseniz bu vaat ne zaman? Bu vaat ne zaman? Yani vaat olunan şey, bu ifade ne zaman gerçekleşecek? Ne zaman olacak? Doğru söyleyenlerdenseniz bize söyleyin bakalım. Öyle diyorlar. Ve 72. ayet-i kerime Kul asa en yekune redife lekum. Badül lezi testacilun kul de asa belki en yekune olur oluyor redife tabi oldu peşine takıldı arkasından geldi lekum size badül lezi badü ellezi badü bir kısmı ellezi ki o
Testacılığın, acele istiyorsunuz. Belki acele istediğiniz şeyin bir kısmı sizi takip ediyordur. Ya da sizi takip ediyordur. Yani yakında size ulaşacaktır. Belki yakında size ulaşacaktır. Karşılığında Allah-u Teala öyle söylüyor. Belki de size yakında ulaşacaktır. Ve Nem suresi 73. ayet-i kerime ve inne rabbeke le zu fadlın alen nasi ve lakinne ekse rehum la yeşkurun ve muhakkak inne ve inne muhakkak rabbeke senin Rabbin le elbette zu fadlın fazl lütuf sahibidir ala üzerine ennası insanlar. Velakinne ve ama lakin fakat ekserehum onların çoğu la yeşkürün şükretmiyorlar. Ve muhakkak ki senin Rabbin insanlara karşı fazlın, lütfun sahibidir. İnsanların ve lakin onların çoğu şükretmiyorlar. Onların çoğunun şükretmediğini söylüyor. Allah-u Teala onların da üzerine öyle olmalarına rağmen lütufta, ihsanda bulunuyor ama onlar şükretmiyorlar. Allah-u Teala'nın bizlere verdiği çok şey var ve karşılığında Allah-u Teala'nın o ihsanlarına, nimetlerine şükretmemiz ve hamd etmemiz lazım. Ve inne rabbeke le ya lemu ma tukinnu suduruhum ve ma yu'linun ve inne muhakkak Rabbeke senin Rabbin le elbette şüphesiz ya'lemu bilir. Ma tukinnu gizli tutulan şeyler suduruhum onların sudurları göğüsleri ve ma yu'linun ve açıkladıkları şeyler. Ve ma şeyler yu'linun açıkladıkları. Ve muhakkak ki senin Rabbin şüphesiz onların göğüslerinde gizli olanı da açıklarını da bilir. Allah sudurlarda olanı, sinelerde olanı bilir. Başka ayetler de var bu konuda. Allah içimizden geçeni, aklımızdan geçeni de bilir. Her şeyi bilir. Geçmişi de, geleceği de. Ve 75. ayet-i kerime ve ma min gaibetin fissemai vel ardı illa fi kitabin mübin ve ma şey ne min gaibetin gaybten gizli olandan fi essemai semada gökte ve el ardı ve yeryüzünde illa ancak den başka fi içinde kitap. Kitabın kitap, mübinin apaçık beyan edilmiş, açıklanmış. Gökte ve yeryüzünde gayip gizli ne varsa kitab-ı mübinde vardır. Kitab-ı mübin levh-i mahfuz. Kitab-ı Mübin'de levh-i mahfuz. De vardır. Orada bulunmaktadır.
Allah Teala 76. ayet-i kerimede bulunuyor ki buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim inna hazel Kur'ane yekussu ala beni İsrail ile ekserellezi hum fihi yahtelifun. İnne muhakkak haze bu el Kur'an. Kur'an. Yekussu anlatıyor ala üzerine beni İsrail ile İsrailoğulları ekseri çoğu ki o hum onlar fihi hakkında yahtelifun ihtilafa düşüyorlar. Muhakkak ki bu Kur'an İsrailoğullarına çoğunda ihtilaf ettikleri şeyleri anlatıyor. Yani ihtilaf ettikleri şeyleri o şeylerin gerçeklerini

çoğunda ihtilafa düştükleri şeyleri anlatıyor. İsrailoğulları birçok konularda ihtilafa düşmüş durumdalar. Onları Kur'an-ı Kerim'in anlattığını söylüyor Allah-u Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara cennet ve dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as salavat Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Kur'an'dan koparılan kavramlar babında hikmet konusunu işlemek üzere birlikteyiz inşallah. Hikmet, Kur'an kavramlarının üst boyutta yaşanan bir müessesesidir. Allah Teala buyuruyor ki Allah hikmeti dilediğine verir. Kime hikmet verilmişse ona büyük hayır verilmiştir. Allah Teala her şeyi dilediğine verir. Kime ne dilerse onu verir. Ama burada dikkat edilmesi gerekli olan gerçek şu ki Allah Teala sadece hak edene verir. Allah'ın dilediği kişi o verdiğini hak eden kişidir. İşte Ra'd suresinin 27. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah Teala dalalette olanları Allah dalalette bırakmayı dilediği için mi dalalette kabul ediyor? Hayır. O kişiler zaten dalalette. Ve Allah Teala onları ilgi alanının dışında tutuyor. Onlar diyor Allah'a ulaşmayı, bana ulaşmayı dilemiyorlar. Onlar dalaletteler. İşte bu dalalette olan insanların dizaynında farklı bir olgu var. Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri için dalalette. Allah onları dalalette bırakır deyince Allah onları dalalette bırakmak istediği için dalalette bırakmış değil. Allah onları dalalette bırakır. Dalaletteki halleriyle bırakır. Onlarla meşgul olmaz.

işaretlerine bakıyoruz. Hikmetin sahibi olan kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. Bu sebeple kalbindeki bütün afetler, nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuş olmalıdır. Sonra Allah'ın kalp gözünü ve kalp kulağını açmış olmalıdır. Bu kişi Allah-u Teala ile dilediği an konuşabilmelidir. Bu kişi daimi zikrin sahibi olmalıdır. İşte Allah-u Teala'nın hayır müessesesi burada kendini gösterir. Çünkü daimi zikre ulaşan kişi her an derecat kazanmaktadır. Kesintisiz bir derecat kazanma olayıyla karşı karşıyayız. Hem de başkaları aynı saniyede bir derece kazansa Allah-u Teala onlara onun 10 katı olan 10 derece yazdırır kiramen katibi meleklerine. Ama eğer hikmetli olan birisi zikir yapıyorsa o her saniye Allah kelimesini devamlı tekrar ettiği için her saniye başkalarının 10 derecesine mukabil 700 derece kazanır. Onlar 10 derece kazanırlar. Hikmetli olanlar 700 derece kazanırlar. İşte bu onların hikmet sahibi olmalarındandır. Ve hayrın sahibi olmalarıdır. Büyük hayır verilmiştir demekle Allah-u Teala o kişinin daimi zikirde olduğunu, kesintisiz olarak her saniye 700 derece kazandığını, kazançlarının sonsuz olduğunu ifade ediyor. O kişi ömür boyunca daimi zikrini devam ettirecektir. Kazancı da sonsuz olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala onlara büyük hayır vermiştir demekle sonsuz dereceler kazanmalarını ifade ediyor. Öyleyse hikmetin gerçek anlamda oluşabilmesinin asli noktasına ulaştık. Bu kişinin yedinci özelliği hikmet sahibi oluşudur. Bir, hüküm sahibi olmak. Bir de hikmet sahibi olmak. Bu kişi eğer hakimse, bu kişi eğer hakemse mutlaka doğru karar verir. Allah'tan soracak ve ona göre karar verecektir. Hep gönlü rahat edecektir. Ama bu kişi aynı zamanda hikmetin sahibidir. Ne demek istiyoruz? Kur'an-ı Kerim'in 28 basamağı ile alakalı olan hangi ayeti görse o ayetin 28 basamaktan hangisine oturduğunu, hangisiyle ilişkili olduğunu bir bakışta görür. İşte bu kişi hikmet sahibidir. 28 basamaklık bir İslam merdiveninin 26.sında hikmet oluşur. Hikmet aynel yakinin ötesinde bir köprüden geçtikten sonra ilmel yakin bittikten sonra bir köprü gelir. O köprüyü geçen kişi fenafillah makamını geçer. Köprü fenafillah makamını ve kalbillah makamını, züht makamını ve muhsinler makamını ihata eder. Bu dört makamı geçen kişi ulul elbab makamına gelir. İşte burası hikmet makamıdır. Hikmetin temel muhtevası o kişinin mutlak olarak daimi zikirde olmasıdır. Daimi zikirde olmayan hiç kimse hikmet sahibi olamaz. O kişi

Allah'tan ihsanlar olabilir, nimetler olabilir ama hikmet sahibi olamaz. Hikmetin sahibi olan kişiyle Allah Teala'nın kendisine ilim verdiği kişi aynı kişi değildir. Hikmet ilmin ötesidir. Allah Teala'nın özel bir ilmidir. Bir insan fena makamında veya beka makamında veya zühd makamında veya muhsinler makamında kalp gözü açılırsa o kişi hikmet sahibi olmaz. Kalp gözü açılmıştır. O kişi burada irfan sahibi olur. İrfan sahibi olmakla, arif olmakla hikmet sahibi olmak aynı şey değildir. Hikmet sahibi olmak mutlaka daimi zikri gerektirdiği halde, irfan sahibi olmak, arif olmak mutlaka daimi zikri gerektirmez. Daimi zikre ulaşmadan da Allah Teala bir insanın kalp gözünü açabilir. Allah Teala bir insanın kalp kulağını da açabilir. Daimi zikre ulaşmadığı halde bunu yapabilir. Yaptığı zaman bu kişi hikmet sahibi olmaz. Hüküm sahibi olmaz. Bu kişi arif olur. Öyleyse 28 basamaklık bir dizayn içerisinde olaya bakalım. Birinci basamakta olaylar yaşanır. İkinci basamakta olayların muhtevası ortaya konulur. Kişi musibetlerle imtihan olunur ve tavrını koyar ortaya. İnsanların büyük kısmı Allah'a ulaşmayı dilememekle dilemeyenlerdir. Ama bu dilemeyenlerin küçük bir kısmı sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemesine engel olanlardır. İşte onlar seçilmezler. İkinci basamak seçim basamağıdır. Geri kalan insanların %90'ından fazlası seçilir. Geri kalanlar seçilir. Bu insanlar da toplumun %90'ından daima fazladır. O seçilen insanlardan %10'dan daha az kişi Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bunlar üçüncü basamaktadır. Bu noktadan sonra kişi Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecellisine muhatap olur. Burası dördüncü basamaktır. Sonra o kişinin üzerinde Allah-u Teala rahim esmasıyla tecelliye başlayınca onun gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Gözleri görmeye başlar kişinin. Görme hastasındaki kışaveti alır. Görme hastayla birleşerek kişinin gerçek anlamda irşat makamını irşat makamı olarak görmesini temin eder. Sonra Allah Teala'nın kulaklarındaki vakrayı alır. O kişinin Semi isimli işitme hastasının mührünü açar. O kişinin kalbindeki ekinleti alır, kalbinin mührünü açar ve yerine ihfat koyar. Bu süreç içerisinde o kişinin bütün günahlarını örter Allah Teala. 7 tane Furkan verir o kişiye ve bütün günahlarını örter. Sonra ne olur? Sonra Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır. Burası 8. basamak. Sonra kalbine ulaşan Allah o kişinin kalbini Allah'a çevirir. Sonra o kişinin
göğsünü yarar, şerh eder, göğsünden kalbine bir nur yolu açar Allah-u Teala. Sonra bu kişinin zikir yapması üzerine Allah'ın katından gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne gelir. Göğsündeki o yarıktan geçerek kalbine ulaşır. Kalbine rahmet nuru girmeye başlar. Bu rahmet nuru %2'yi bulduğunda kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi ise Allah'tan mürşidini sormak yetkisinin sahibi olur. Böyle bir insan Allah Teala'dan mürşidini sormak imkanının sahibidir. Böyle bir dizaynda bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorduğu zaman Allah ona mürşidini gösterir. Burası 13. basamaktır. 14. basamakta da kişi mürşidine ulaşır, tabiiyetini gerçekleştirir. Tövbe eder, el öper ve tabiiyet tamamlanır. Ne olur? Bu kişi tabiiyet sırasında yeni faydalar sağlayacaktır. Allah ona 7 tane nimet verecektir. Birincisi, o kişinin kalbinin içine Allah-u Teala iman kelimesini yazar. Sonra o kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Bu nimetlerin ikisi de Allah-u Teala tarafından şöyle ifade edilir. Onların kalplerinin içine iman yazılır. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime. Ve başların üzerine Allah'ın katından, Allah'ın emrinden ruh gönderilir. Bu devrin imamının ruhudur. Kişinin başının üzerine gelir. İki nimet oldu. O kişinin ruhuna der ki, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmet talakın geldi, vücudu terk et. Dergaha in, kime tabi olduysan, oradan da ana dergaha geçeceksin, oradan Allah'a doğru yola çıkacaksın. İşte kişinin başının üzerine gelen devrin imamı, o kişinin ruhuna bunu söyleyince ruh vücudu terk eder, kime tabi olmuşsa o dergaha ulaşır. Öyleyse üç işlev oldu. Kalbe iman yazılması, devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesi ve üçüncüsü ruhun Allah'a doğru yola çıkması. Dördüncüsü, o kişinin nefs tezkiyesine başlaması. Ne biçim bir şey bu nefs tezkiyesi? Bu noktada kişi zikir yaparsa, Allah, Allah, Allah, Allah derse, Allah'ın katından hem rahmetle fazıl hem de rahmetle salavat isimli iki grup nur gelir. Rahmet nurları taşıyıcıdır. Fazıllar kalpte yerleşemez, yerleşecek olan nurlardır. Nefs tezkiyesini sağlayacak olan nurlardır. Salavat nurları ise kalbe gelirler ve tekrar kalbi terk ederler. Diğer nurların, diğer karanlıkların kalpten temizlenmesi konusunda salavat nurları görevlidirler. Karanlıkların yok edilmesi, kapı dışarı edilmesi olayı. Ve
kişinin nefsinin kalbinde Allah'tan gelen rahmetle fazıllar yavaş yavaş iman kelimesine, onun çekim gücüne kapılarak iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fazıllar %7 olduğu zaman nefse emare tahakkuk eder. Kişi nefsi emaredir. Yani Allah Teala'nın dizaynında bu kişi nefsin ilk kademesindedir. Ruhu zemin kattan birinci kata kadar ulaşır nefse emarede. Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh birinci kattan ikinci gök katına ulaşır. İkinci defa %7 fazla birikimi. Nefsi levame. Üçüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar. Dördüncü defa %7 nur birikimi, nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Beşinci defa %7 nur birikimi, nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi, nefsi mardiye, Allah da ondan razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi, nefsi tezkiye, kişinin nefsi tezkiye olmuştur, ruhu da Allah'a ulaşmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın yoluna giren, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mürşidine tabi olduktan sonra 5-6 aylık bir zaman dilimi içerisinde Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Allah'ın verdiği söz böylece tamamlanmış olur. Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren bu kişi ilmel yakindedir. Ta ki ruhu Allah'a ulaşsın ve teslim olsun. İlmel yakin kademesi. Sevgili kardeşlerim, ilmel yakin o kişi için Allah'ın bir dizaynını ifade eder. Bu kişi ilme yakin hasıl etmiştir. Daha kalp gözü kapalıdır, kalp kulağı kapalıdır. Yakin müessesesi ikinci kademeye, aynel yakine geçmemiştir. 21. basamak, ruh Allah'a ulaşır. Derhal ruh Allah'ın zatında yok olur. Burası da 22. basamaktır. Birbirinin arkasından tahakkuk eder. Bu kişi ermiş evliya olur. İşte bir insanın Allah'a yalvarması, yakarması, ermiş evliya olmaksa dediğinde o kişiye çok şeyler kazandırır. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı, burası üçüncü basamaktır. Mürşidine ulaştığı basamak 14. basamaktır. Bu kişi Allah'tan aldığı 12 tane ihsanla tabi olmuştur. İhsanla tabi olan herkes mutlaka tabiyeti anında ikinci kat cennetin sahibi olur. Sonra ruh anlattığımız gibi vücuttan ayrılır. Mürşidin dergahına ulaşır. Oradan ana dergaha ulaşır. Devrin imamının dergahına ulaşır. Oradan da Allah'a doğru yaptığı bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Vuslat olur. Allah'a vasıl olur. Allah'ın zatında yok olur. Burası da ulaşmak, vasıl olmak, 21. basamak. Allah'ın zatında ifna olmak, yok olmak, 22. basamak. Buraya kadar bütün insanlar Allah'ın garantisi altındadır. Bundan sonra ne olur? İlmel yakinin burası bittiği yerdir. Ama aynel yakin buradan başlamaz.
Ondan sonra 22. basamak, kişinin ruhu Allah'ın zatında yok olur. Kişi böylece evvap olur. Ruhu Allah'ın zatında yok olmuş kişi. Sonra ne olur? Sonra Enam suresinin 127. ayet kerimesi gereğince böyle bir insana Allah'ın bir nimeti daha gelecektir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde burada beka makamına ulaşır. Bu bir altın tahttır. Sonra ne olur? Sonra kişinin zikrini arttırması söz konusudur. Ne zaman o kişinin zikri günün yarısından öteye geçerse nefsinin kalbindeki nurlar da %70'i aşar. Bu kişinin kalbindeki nurlar %81'e ulaştığı zaman o kişinin fizik vücudu da Allah'a teslim olur. Burası muhsinler makamıdır. Kişi fena makamını geçip fena makamına ulaşmıştır. Allah'ın zatında yok olduğu zaman. Beka makamına ulaşmıştır. Allah ona bundan sonra bir taht ihsan ettiği zaman indi ilahi altın taht. Kişinin zikri günün yarısını açtığı zaman kişi zahit olmuştur. Zühd makamının sahibi olmuştur. Ve nefsinin kalbindeki nurlar %70'i aşmıştır. Ne zaman o kişinin nefsinin kalbindeki nurlar %71'e, %81'e ulaşırsa o kişinin fizik vücudu Allah'a teslim olur. Kimin vücudu Allah'a teslim olmuşsa bu teslim keyfiyeti o kişinin nefsinde %81'den fazla nur birikimini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda bu %81 nur birikiminde fena, beka, beka, zühd ve muhsinler makamı geçilir. Bu dört makamın herhangi birisinde o kişinin kalp gözü açılabilir. O zaman bu kişi kalp gözü açılan birisi olmuştur. Arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur. Veya kalp kulağı açılır, Allah'ın söylediklerini işitmeye başlar, gene arif olmuştur. İrfan sahibi olmuştur ama hikmet sahibi olamamıştır. İkisi birden açılabilir, kalp kulağı da açılabilir, kalp gözü de açılabilir, gene İrfan sahibi olmuştur ama hikmet sahibi olamamıştır. Ne zaman hikmet sahibi olacaktır? Ne zaman daimi zikre ulaşırsa. İşte bundan sonra zaten kişi daha günün yarısından daha fazla zikre zaten çoktan ulaşmıştır. Asıl açılması güç olan handikap budur. Günün yarısından daha fazla zikretmek. Bu noktayı aşan kişi ondan sonra daimi zikre sonra yükselecektir. Ve daimi zikre ulaştığı zaman da hikmet sahibi olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala böyle insanlara, hikmet sahibi olan insanlara ulul elbab diyor.
Elbab, lükler demek. Ulul elbab, lüklerin sahipleri. Lük, beş duyumuzda hissedebildiğimiz şeylerin ötesini hissedebilmemiz anlamına gelir. İşte bu müessese Kur'an-ı Kerim'de Ulul Erbab adıyla anılır. Kimdir Ulul Erbab? Hadi gelin tarifine bakalım. Li Ulul Erbab yeskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunubihim. O Ulul Erbab var ya diyor Allah Teala, onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederler. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur, yan üstü yatıyordur. Ya da herhangi bir şekilde yatıyordur. Ama Allah'ın ulul elbab kulları yan üstü yatanlardır. Onlar genellikle kıbleyi sağ alacak bir şekilde yataklarını dizayn ederler. Sonra sağa doğru dönerek uyurlar, kulakları yastığa gelir, birazcık kulaklarını yastık üzerinde hareket ettirirler, bir noktada karar kılarlar. İşte karar kıldıkları nokta, kulaklarında basınç sebebiyle kalplerin atışını hissetmeleridir. Her kalplerinin çift atışında, dillerini de kımıldatmaksızın iç dünyalarında Allah kelimesini tekrar ede ede uyurlar. Dillerini kımıldatmadan söylerler. İç dünyalarında Allah kelimesi devamlı yankılanır. Kişi sabahleyin uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görür. Allah kelimesi o kişi tarafından devamlı tekrar edilir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bütün güzellikleri burada adım adım görülmeye başlar. Kişinin kalp gözü açılmıştır, kalp kulağı açılmıştır. Çünkü o kişi daimi zikrin sahibidir. Peki hikmet sahibi olmak üzerimize farz mıdır? Evet, hikmet sahibi olmak hepimizin üzerine farzdır. Allah Teala diyor ki: "Feskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Âl-i İmran 103. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek üzerimize farzdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görünüyor ki hikmet sahibi olmak farzmış. Peki Allah Teala'nın bu hikmet sahibi kulları hangi özelliklerin sahibidir? Allah Teala bu makama ulul elbab makamı diyor. Bu makam hikmetin birinci kademesidir. Bu makamda kişiye yerlerin melekûtu gösterilir. Yedi kat yerler, yani yedi kat cehennem. Yedi kat cehennem. O kişiye mutlak olarak gösterilir. Bunun adı yerlerin
melekutudur. Peki bütün sahabe ulul elbab olmuşlardı. Demin gördük ki ulul elbab olmak insanların üzerine farz. Bütün sahabe üzerlerinde düşen bu farzı gerçekleştirmişler mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte evet bütün sahabe gerçekleşmiş, gerçekleştirmiş. İşte Allah Teala sahabeden bahsediyor Zümer 18'de. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Sözün ahsen olanına tabi olurlar dedikten sonra Allah Teala diyor ki onlar hidayete erdiler ve onlar ulul elbab oldular diyor. Hidayete ermişler, ruhlarını Allah'laştırmışlar. Hidayete ermişler, fizik vücutlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Allah'a teslim etmişler. Fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Ve hikmet sahibi olmuşlar. Çünkü Allah Teala orada Zümer 18'de onların ulul elbab olduğunu söylüyor. Bütün sahabe ulul elbab olmuş. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab daimi zikrin sahibidir. Ulul elbab kimdir? Ulul elbab hikmet sahibidir. Öyleyse hikmet müessesesine baktığımız zaman bu hikmet müessesesinde mutlaka kalp gözünün açıldığını, mutlaka kalp kulağının da açıldığını görüyoruz. Bu açılma beşinci basamaktaki dünyaya ait olan mürşidi mürşid olarak görmek üzere olan fizik dünyaya açılan bir göz açılması değildir. Bu gayba gözlerin açılmasıdır. Yedinci kat en alt cehennemden altıncı, beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci kat cehennemlere doğru bütün cehennemleri Allah Teala bu kişiye gösterir. Sonra da bu katın özelliği orta nokta olan yeryüzünde ana dergahın da gösterilmesidir. Yedi kat yerlerle daha sonra başlayacak olan yedi kat göklerin arasında Allah Teala'nın devrin imamının dergahını göstermesi de söz konusudur. Hikmet sahibi olan herkes mutlaka Allah Teala tarafından ana dergah gösterilir, onu görürler. Onarlık insan ruhları sıralamasını görürler. Her birinin önünde Kur'an'ların üzerinde olduğu rahleler vardır. Ve onarlık sıranın sağ tarafında, ilk onarlık sıranın sağ tarafında sağ kanat velisi, sol tarafında sol kanat velisi vardır. Sağ kanat velisi aynı zamanda ders verir. Anadolu'da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de sık sık bulunur. Ebu Bekir-i Sıddık sağ kanat velisidir. Radiyallahu anh. Sevgili kardeşlerim, bu zemin katın ötesinde bir de balkon katı vardır. Asma kat vardır. Orada da yedinci kata çıkabilenler onarlık sıralar halinde secdedenirler. Ve onlar bu rahle-i tedrisatı aşmışlardır. Altıncı kata aşıp yedinci kata ulaşınca asma kattaki onarlık sıralara dahil olurlar.
Allah Teala ulelbabın ehli tezekkür olduğunu söylüyor. İşte Ali İmran Suresi 7. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. O Allah ki sana Kur'an'ı indirdi. Onda, yani Kur'an'da hem muhkem ayetler vardır, hem müteşabih ayetler vardır. Muhkem ayetler Kur'an'ın esasını teşkil ederler. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar müteşabih ayetleri kullanmak suretiyle başka insanların arasına fitne sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan zahiri ilmin sahipleri rasihun ise derler ki ey yüce Allah'ım, senin indirdiğin bu ayetler bu ayetlerin hepsini sen indirdin. Hepsi senin katındandır derler. Ama rasihun müteşabih ayetleri tezekkür edemezler. İlla ulul elbab diyor Allah Teala. İşte hikmet sahipleri ulul elbab olanlardır. Daimi zikrin sahipleridir. Peki ulul elbab makamından sonra aynı makam hangi makam geliyor? İhlas makamı geliyor. İhlas makamından sonra aynı hangi makam geliyor? Salah makamı geliyor. Öyleyse hikmetin ötesi de var. Evet, insanlardan her kim Allah'ın zatını görürse o hikmetin ötesine geçer. Allah'ın zatını görmekse iradeyi Allah'a teslimle gerçekleşir. Böyle bir noktaya ulaşabilmek için kişinin nefsinin kalbinde 19 mertebe müzeyyen olmak vücuda gelmelidir. Öyleyse hikmet sahibi olan insan demek ki ehli tezekkürmüş. Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesi hikmet sahibi olan kişinin ulul elbabın müteşabih ayetleri tezekkür edebileceğini söylüyor. Rasihunsa bütün bu ayetler inandık, emin olduk ki mutlaka senin katındandır derler diyor. Ama tezekkür edemezler. Tezekkür müessesesi ulul elbaba aittir. Allah Teala buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'inde senden önce de erkekler gönderdik kendilerine vahyettiğimiz. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor Allah-u Teala. Zikir ehli daimi zikrin sahipleridir. Yani hikmet ehlidir. Allah-u Teala bilmiyorsanız ehline sorun demiyor. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun diyor. Öyleyse zikir ehli Allah'ın dostlarıdır. Üst seviye dostlarıdır. İşte
bu kişi Ulu'l-Elbab makamında yedi kat yerleri gördükten sonra zemin katta Devran İmamı'nın dergahını da görür. Daha sonra bu kişiye gök katlarından birincisi gösterilecektir. Ve kişi ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını görecektir. Bu makam ihlas makamıdır. Allah Teala acaba zikir ehli demekle neyi kastediyor? Zikir ehli demek daimi zikrin sahibi, zikir ehli demek zikir sahibi demek, zikrin bütünleştiği bir noktada kişi. Böyle bir insan Allah ile her an konuşabilir. Allah Teala'nın bir büyük nimetine müyesser olmuştur. Allah Teala ona bu nimeti vermiştir. Bu kişi Allah ile olan ilişkilerinde her an Allah'a bir şeyler sormak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Allah Teala lütfederse mutlaka cevabını verir. Öyleyse tezekkür kelimesi, müzakere kelimesi, zikir kelimesi aynı gökten gelir. Müzakere bir konuyu karşılıklı konuşmak, bir konu hakkında birisinin diğerini sözlü imtihana tutması, her ikisi de müzakeredir. Tezekkür aynı kökten gelir, karşılıklı konuşma anlamını taşır. Sualler sorulur, cevaplar alınır. Bir kelime, iki kelime konuşulmaz. Konuşma devam eder. Böyle bir insan tezekkür müessesesinin sahibidir. Bir arkadaşıyla herhangi bir konuyu konuşuyor gibi saygı içinde, edep içinde Allah'la konuşur. Allah da onunla konuşur. Allah Teala'nın bir insana vahyetmesi o insanla karşılıklı konuşmasıdır. Şura suresinin 1. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır illa vahyine. Yani Allah Teala hangi insanla konuşursa onunla vahiy ile konuşur diyor. Veyse elli tezekkür Allah'tan vahiy alanlardır. Elli tezekkür aynı zamanda elli zikir manasına da gelir. Yani zikrin bütün boyutlarıyla sahibi. 24 saat zikir yapabilen insan ehli zikirdir. Onun için zikri daim olması sebebiyle her saniye derecat kazanırlar. Ve her saniye 700 derecat kazanırlar.
Bu sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alimin uykusu cahilin namazından daha çok derecat kazandırır diyor. Daha eftaldir diyor. O uykudayken de 700 derecat kazanıyor. Namaz kılan kişi de her saniye 10 derece kazanıyor. Eğer Allah'ın yoluna girmemişse, sadece namaz kılmanın derecesini kazanıyorsa her saniye 10 derece kazanabilir. Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda gayret eden insanlardan, bu hikmet sahiplerinden hayrı Allah Teala dizayn ettiğinde bakıyoruz ki hayır o kişinin zikrine dayalıdır. Bu kişi daimi zikrin sahibidir. Öyleyse sonsuz hayrın sahibidir. İşte hikmetin ötesi ihlas makamıdır. Burada göklerin 7 katı gösterilir. Göklerin melekutu gösterilir. Sonra kişi 7. katın 7. alemi olan indi ilahiye ulaştığında Sitre-i Münteha'yı gördüğü zaman o kişi salah makamına davet edilir. Bu tövbe-i nasuhla gerçekleşir. Allah'ın huzurunda bir tövbe işlemi yapılır. Bu tövbe-i nasuhtur. Tövbe-i nasuh yapan kişi o da hikmet ehlidir. Ve ihlas makamını aşar, salah makamına ulaşır. Burada kişinin günahları örtülür. O kişiye salah nuru verilir. Birinci kademesi salah makamının o kişinin tövbe-i nasuhla tövbe etmesidir. Sonra günahları örtülür. Sonra salah nuru verilir. Sonra günahları sevaba çevrilir. En sonra da iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınır. İşte bu iradesi teslim alınan kişi o irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşat makamının sahibi kılınır Allah-u Teala tarafından. O iradesini Allah'a teslim ettiği için her an Allah'tan sorar ne yapması lazım geldiğini. Her an Allah ona sormadığı zaman da ne yapması lazım geldiğini söyler. İradesini Allah'a teslim ettiği cihetle karar vereceği Allah'tır. O kişi sorsa da sormasa da Allah ona ne yapacağını devamlı olarak söyleyecektir. Bu nokta son bulmacının çözüldüğü, Allah'ın zatının yürüldüğü noktadır. Burası hikmetin ötesidir. Allah'ın zatı hikmetin ötesini kapsar. Bütün sahabe hikmetin ötesine ulaşmışlar sevgili kardeşlerim. Hepsi bu bapta sahabe olarak irşat makamına tayin edilmişler. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bütün sahabenin bu hedefe ulaştığını söylüyor. Allah Teala diyor ki o sahabe Kuneyle benim var ya onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirin'dendi. Bir de Ensar ve Muhacirin'e ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse her şeyin en güzel olduğu bir dizayn. Bütün sahabeye Ensar olsun, Muhacirin olsun, hepsi tabi olmuşlar. Tabi olanlar tabi'in. Sonra da tabi'ine tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hikmet isimli konuyu bu akşam sizlerle tezekkür etmek imkanı oluştu. Size Kur'an'dan kopan kavramlardan hikmet konusunu anlatmayı
Allah Teala bize nasip kıldığı için ona sonsuz hamd ve şükrederek bu akşamki sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

0: MPL Kitap Evi'nden Allah'ın güzelliklerini demet demet sizlere sunan bir yenilik daha. Hidayet Çağı'nın önderi İmam İskender Alimihir'den Kur'an-ı Kerim'in ruhuna nüfuz edeceğiniz üç kıymetli eser. Birinci kitap, Suallerle İlim ve Tasavvuf. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde gizli olan nükleer fizik ve uzay çağının tüm sırları bu kitapta insanlığın hizmetine sunuluyor. Bilim dünyasının keşfettiği ve henüz keşfedilemeyen pek çok konudaki soru ve cevap ile sizler de Allah'ın sonsuz ilminin kapısını aralayacaksınız. İkinci kitap, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'i ve Kur'an'daki kavramların ihtiva ettiği manaları derinlemesine öğrenmek için rehber niteliğinde bir eser sizleri bekliyor. Kur'an'ın lafzının ötesindeki yedi ruhun ayet ayet önünüze açılacağı bu kitapla 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin yaşadığı gerçek İslam'ı bulacaksınız. Üçüncü kitap, Kur'an ayetleriyle 40 kavram, 7 safha, 4 teslim. Kur'an-ı Kerim'deki her kavram, 7 safha ve 4 teslimi içeren 28 basamaklı İslam merdiveninde yeni bir boyut kazanır. Bu nadide eserle sizler de İslam'dan kopmuş kavramların gerçek değerini anlayacak, kavramların 7 kademede nasıl şekillendiğini göreceksiniz.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Size hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
1: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Fatih.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir hakkın Allah'a teslim olmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İslam'ın lügat manası teslimdir. İslam olmak, teslim olmak demektir. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi, bu dört teslim, yedi safhada meydana geliyor. Ve dört teslimin dördü farz olduğu gibi, yedi safhanın yedisi de farz. Allah Teala'nın kutsal kitaplarda bildirdiği yedi tane hedef emirden slaytımızı ekrana getirebilirsek Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın tayin etmişine tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi olmak üzere irşat ve iradenin teslimi olmak üzere yedi safhada gerçekleşiyor. Teslimi külli ile teslim olmak, bir başka ifadeyle bir hakkın teslim olmak, bir başka ifadeyle hakkı tukatihi teslim olmak, bir başka ifadeyle Müslümin olmak veya azimlerin sahibi olmak, hepsi aynı manaya, aynı noktaya bizi ulaştırıyor. Dört teslimden birincisi önce ruhun teslimi, 21. basamakta, fizik vücut teslimi, 25. basamakta, nefsin teslimi, 27. basamakta iradenin teslimi 28. basamakta gerçekleşiyor. Teslimi külli ile teslim olmuş olmak ister teslimi külli ile teslim deyin, ister bir hakkın teslim deyin, ister Müslümun deyin, hepsi bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Allah Teala Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü takkullaha hakka tukatihi ve la temutune illa ve entum muslimun. Ey amenü olanlar, Allah'a karşı bir hakkın takva ile takva sahibi olun. Sakın siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin. Yani bir hakkın takva ile takva sahibi olmak, bir hakkın teslim olmak, önce ruhunuzu, sonra fizik vücudunuzu, sonra nefsinizi

Muhtevaya baktığımız zaman Allah Teala ezeli ve ebedi Arapça adıyla İslam, babamız İbrahim'in Hanif dinini yaşayabilmek mutlak surette Allah'a teslim olmayı gerektiriyor. Birinci teslim ruhun Allah'a teslimidir. Müslüm'ün ifadelerine baktığımız zaman gerçekten bu dört teslimin gerçekleşmesini ifade ediyor. İşte dört tane teslimden ilmel yakinle ruhun Allah'a teslimi, fizik vücudun Allah'a teslimi, irfanın sahibi olmak, hikmetin sahibi olmakla nefsin Allah'a teslimi, hikmetin ötesiyle de iradenin Allah'a teslimini bir bütün olarak görebiliyoruz. İradenin Allah'a teslimi, teslim-i külli ile Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah Teala teslim-i külli ile Allah'a teslim olanlara verdiği mükafat Fevzül Azim, en büyük mükafat, Ecrül Azim, en büyük ücret, Fazıl Azim, en büyük fazıl, Hazrul Azim, en büyük mutluluk. Öyleyse başka insanlara da fazıl veriliyor. Başka insanlar da daimi zikre ulaşıyorlar. Ama o başka insanlar daimi zikrin bu noktasına kadar gelemiyorlar. Geldikleri zaman onlar da hakkatukatihi, takvanın bir hakkın takvanın sahibi olup Müslümin olacaklardır. Yani iradelerini de Allah-u Teala'ya teslim etmiş olacaklardır. Ulu'l-Elbab kademesinde daimi zikre ulaştığı zaman kişi önce yedi kat yerleri görecek, yerin melekütünü, sonra da zemin kattaki ana dergâhı görecek, sonra yedi kat gökleri görecek, göklerin melekütünü. Yetmez, hala ötede bir şey var, Allah'ın zatını görmek. Ne zaman ki Allah'ın zatını görmesi mümkün olur kişinin, bu o kişi çağda ulaşmadan mümkün olmaz. O kişi öyle yedi kat gökleri görecek ki, yedinci gök katının son noktası sistem intihayı gördüğü zaman, Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilecektir. Tövbe-i nasuh, salah makamının birinci kademesidir. Allah onun günahlarını örtecek. Tarim suresinin 8. ayet-i kerimesi gereğince sonra salah nuru verecek. Üçüncü kademesinde tövbe-i nasuha davet, tövbe-i nasuhun gerçekleştirilmesi, ikinci kademesinde ise kişinin tabiyetten sonraki günahların örtülmesi, üçüncü kademede o kişinin başının üzerine Allah'ın salah nurunu vermesi, yerleştirmesi ve o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesi tekrar ve en son noktada da iradenin teslimi. 28. basamağın 4. kademesinde kişi iradesini Allah'a teslim ediyor. Allah Teala Tarim 8'de Ya eyyühellezine amenu tubu ilallahi tevbeten nasuha asa rabbukum en yukafir ankum seyyiatikum ve yedhulekum cennatin tecri min tahtel nehar يوم لا يسر الله النبيين والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا أنك على كل شيء قدير. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter ve sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nebileri ve onunla beraber olanları mahzun etmez. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla, bize mağfiret et, günahlarımızı sevaba çevir ve sen her şeye kadirsin. Öyleyse görülüyor ki salaha geçiş kapısı tövbe-i nasuh ile gerçekleşiyor. Tövbe-i nasuh olmadan mutlak surette hedeflere ulaşmak mümkün değil.

Rabbena atina nurana ile Allah Teala o kişi üzerinde nurunu tamamlamamıştır. Tövbe-i Nasuh'a gelmeden evvel. Ama bu noktada salah nurunu vermek suretiyle kişinin başının üzerinde zaten bir nur vardı. Devrin imamının ruhunun üzerinde bulunan nur. Allah Teala bu nura da ilaveten o kişinin sağında ve önünde olmak üzere bir de başının üzerinde salah nurunu verdi. Allah'tan günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi isteniliyor. Allah Teala günahlarını sevaba çeviriyor. Ve böylece bütün sahabe bunu gerçekleştirmek suretiyle irşada ulaşmış. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. وَعَلَمُوا أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ وَلَا يُتُكُمْ كَسِنَا مِنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُمْ لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِيمَانَ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَرِيَ اِلَيْكُمْ الْكُرْكُرَ وَالْفُسُكَ وَالْاِسْيَانِ اُلَاكَ مِنْ رَاشِدُونَ Allah-u Teala aranızda Allah'ın Resulü olduğunu biliniz. Eğer işlerin çoğunda size izah etseydi mutlaka sıkıntıya düşerdiniz. Allah size imanı sevdirdi. Onu kalbinize müzeyyen kıldı. Küfür, fıskı, isyanı size geri gösterdi. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Yani 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşada ulaşıyor. İrşada ulaşan kişi için eksik olan ne? Eksik kalan şehadet. Allah'ın zatına muhatap olmak. Daimi zikirden sonraki kişi külli zikrin içinde bütün huzurları zikrediyor. Daimi zikre ulaşmış. Ne zaman ulaşmış daimi zikre? Ulu'l-Elbab makamında ulaşmış. Daha sonra salah makamında külli zikre ulaşmış. Bütün huzurları zikrediyor. Sonrası evet bundan sonra o. Külli zikirden sonra zikrin bitişidir. Tesbihin başlamasıdır. Külli iradenin İradeler toplamının konuya girmesi, o kişiyi kontrol altına alması, kişinin külli iradeyle tespite olmasını ifade ediyor. Kişinin kendi iradesiyle artık zikretmeyecektir. Külli irade onun zikrini kontrol altına alacaktır. Külli irade Allah-u Teala'nın bütün kainatı her zerresiyle kontrol etmek için kurduğu bir ilahi kompüter, ilahi bilgisayar, kainatın bilgisayarı her zerreyle ayrı ayrı meşgul olan Allah'ın bir mucizesi. Konumuzla ilgili muhtevayı bir bütün olarak ele aldığımız zaman teslim olmak. İslam'a mensup olan kişiye Müslüm nedir diye sorulduğu zaman insan ibadetlerini icra ederken teslimiyetle hareket eder ve her şeyin Allah'tan olduğuna iman ederse Allah'a teslim olmuş olur. Tabi bu tamamen Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle bize ifade edilen muhtevaya aykırı. Allah-u Teala sahabe gibi ruhunuzu teslim edin. En'am 71. Sahabe gibi fizik vücudu teslim edin. Al-İmran 20. Sahabe gibi nefsinizi teslim edin. Zümer 18. Sahabe gibi İhlasa ulaşın Bakara 139. Sahabe gibi iradenizi Allah'a teslim edin. Tarim 8. Böyle buyurmasına rağmen insanlar tamamen bu hakikatten uzak, kendi zanlarına dayalı bir takım yorumlarda bulunuyorlar. Allah'a teslim olmak bir din adamına soruluyor. Allah'a teslimiyet nasıl olur? Teslimiyet hali ancak emin olma derecesinde bir itimat duygusu sayesinde gerçekleşebilir. Bu da itimat edilen varlığın her yönden kendisine güvenilecek bir vasıfta olmasını gerektirir. Yine Kur'an ayetlerinin muhtevası yok. Yapılan yorumlardan bir tanesi de İslam dini önceki peygamberlerin tebliğ ettiği dinlerin şeriatlarını ortadan kaldırmıştır. Yani şu anda geçerli olan şeriat Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şeriatıdır. Önceki peygamberlerin tebliğ ettikleri dinler bir kavme gönderilmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gelen İslam evrensel bir dindir. Sevgili kardeşlerim,
Kur'an ayetlerine tamamen aykırı Allah-u Teala Allah'ın tek olduğunu bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala bildiriyor. Bu dinin şeriatın da tek olduğunu son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Şura 13 bildiriyor bize. Ve kitaplar açısından baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in kendisinden önceki kitapları tasdik ettiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim kendisinden öncekileri tasdik ediyor, kendisinden sonrakileri de müjdeliyor. Evet, bütün kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Tevrat hidayet ve nurdur, İncil hidayet ve nurdur, Kur'an hidayet ve nurdur. Tevrat'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, yani Hazreti Musa Aleyhisselam bir Nebi Resul'dür. Hazreti İsa Aleyhisselam bir Nebi Resul'dür. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir Nebi Resul'dür. Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler bütün kainata gönderilmişlerdir. Şeriat kitabının sahibidirler ve yaşadıkları dönemde asareten devrin imamıdırlar. Ama onun dışındaki kavim resulleri sadece kendi kavimlerine gönderiliyorlar. Nebi Resullerin hepsi bütün kainat için vazifeli kılınmışlardır. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hazretleri'ne mutu kabla en temutu, ölmeden evvel ölün. Allah'a dönün ki ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştınız ki Allah size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz an 19 fiille 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı, ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayet-i kerimede Allah Teala bunu bize farz kılıyor. Ve Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an açıklamalarıyla yetiştirdiği sahabeye 7 hadiste Allah'a ulaşmayı dileyin buyuruyor. Evet, zaman zaman geleneksel din tatbikatını yaşayan insanlar, bu sizin söylediğiniz doğru olsaydı Peygamber Efendimiz bahsetmez miydi? Evet, Peygamber Efendimiz bizim söylediklerimizi 7 tane hadiste tekrar etmiş. 7 hadiste Allah Resulü sahabeye Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin diye 7 tane hadiste tekrar etmiş. Öyleyse ezeli ve ebedi dinin giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Peygamber Efendimiz ve sahabenin hepsi bunları A'dan Z'ye kadar gerçekleştirmişler. Kişinin Tarih 8'e göre kişinin iradesini ilahi iradeye, kendi iradesine, ilahi iradeye bağlaması, ilahi irade, cüz'i iradeyi, kullara ait olan kişiler iradeyi kontrol altına alması demektir. Burası bir hakkın takvanın sahibi olduğumuz yerdir. İrademizi de Allah'a teslim ettiğimiz zaman bize ait olan bir irade söz konusu değil artık. Her an Allah'tan emir alır, aldığımız emri bir hakkın tatbikata geçiririz. Böyle bir dizanda kişinin iradesini de Allah'a teslim ettiği noktayı anlıyoruz. Müslümin olmak, irade de Allah'a teslim edildiğine göre son teslim gerçekleştirilmiştir. Teslim-i külli ile teslim olacak olan şeylerin hepsi Allah'a teslim ederek konu sonuçlanmıştır. Burada hakkı müşahede etmek, hakka şahit olmak söz konusudur. Kimdir bu insanlar? Ali İmran suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala şehid Allahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul mikami mekas la ilahe illahu vel azizul hakim diye bahsi geçen Allah şahadet şahitlik etti. Muhakkak ondan başka ilah yoktur. Melekler ve ilim sahipleri de adaletle kaim oldular. Şahit oldular ki ondan başka ilah yoktur. Şehid Allah, Allah şahit oldu. Ennehu muhakkak ki la ilahe illallah, ondan başka ilah yoktur.
Allah kendisinden başka ilah yoktur. Allah buna şehadet etti. Kendi zatının varlığına, zati varlığına şehadet etti. Bu şehadetin tek ilahtan başka ilah olmadığına şehadet. Allah kendi varlığına şahit oluyor. O şahit olduğu varlığın ilah olduğuna şahit oluyor. Tek ilah olduğuna Allah şahitlik ediyor. Melekler de şehadet ettiler, Allah'ın zatına şehadet ettiler. Ve ulul ilm, kaime-i kıst, adaletle kaim olan ilim sahipleri de Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ettiler. Gerçekten de baktığımız zaman yedi vasıta emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi ibadetlerin sultanı zikir, üçüncüsü oruç tutmak, dördüncüsü namaz kılmak, beşincisi hacca gitmek, altıncısı zekat vermek ve yedincisi kelime-i şehadet olarak ele alırsak Allah'ın zatının dünya hayatını yaşarken kalp gözüyle görüldüğünü ve sahabenin bunların hepsine şahit olduğunu görüyoruz. İşte huzur namazını kılanlar aslında Allah'ın zatına şahitlik edenlerdir. Enbiya suresinin 19. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Enbiya 79'da "Lehu men fis semavati vel ard." Semalardaki, göklerdeki, varzdaki, yerdeki bütün kişiler onundur. Onun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler, onlar yorulmazlar. Evet, bunlar Allah'ın zatına şahitlik olanlardır. Göklerin melekütünü, yerlerin melekütüne sahip olan ve Allah-u Teala'nın zahiri ve batini nimetleri üzerinde tamamladığı kişiler. Gerçekten de Al-İmran 19 bunu söylüyor. Yetmez. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesine baktığımız zaman "Alem tere ve ennallâhe sahara lekum mâ fis semâvâti ve mâ fil ard ve asbaha aleykum ni'meh zâhireten ve bâtine ve minen nâsi men yucâdilü fillâhi ve gayri ilmin ve lâ hudân ve lâ kitâbun minhu." Yani Allah-u Teala'nın zahiri ve batini nimetleri üzerinde tamamlandığı insanlar, yani yerin göğün melekütünü Allah'ın kendisine gösterdiği ve böylece tövbe-i nasrullah tövbe ederek salaha ulaştırdığı insanları Allah-u Teala söylüyor. Sadece Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde "siz ölmeyin ancak Allah'a teslim olarak ölün" ayet-i kerimesi değil, bunun dışında Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki, Bakara 132, Âl-i İmrân 102'de genel davet, herkese davet, irşada ulaştıktan sonra son tesliminizi de gerçekleştirin. وَوَسَابِهِ اِبْرَٰهِمُ بَنِيَ وَيَاقُوبَ يَا بُنَيَّ اِنَّ اللّٰهَ اسْتَفَى لَكُمُ الدِّينَ وَلَا تَمُوتُونَ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. İbrahim Aleyhisselam onu Allah'a teslim olmayı kendi oğullarına vasiyet etti. Yakup Aleyhisselam da "ey oğullarım, muhakkak ki Allah bu dini sizin için seçti. Artık siz Allah'a teslim olmadan ölmeyin" diye vasiyet etti. Burada onların hepsine birden davet var. Hepsi bir hakkın takvaya kadar yükselin ifadesi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Âl-i İmrân suresinin 102. ayet-i kerimesinde değil, Bakara suresinin 132. ayet-i kerimesinde de aynı hakikati bir kere daha tekrar ediyor Allah-u Teala. Bütün insanlar için konuşuyor. İnsanlardan bir hakkın takvaya ulaşan, bir hakkın takvadan evvelki noktaya ulaşan, yani irşad takvasına ulaşan herkese bir hakkın takvanın da sahibi olun emrini veriyor. Bakara suresinin 132 ve Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesi
aynı muhtevayı veriyor. Peygamberlerden bahsediyor ve onlar da Hazreti İbrahim, Hazreti Yakup, Hazreti İsmail, Hazreti İshak, Hazreti Yakup, onun torunlarının hepsinin bu hedefe ulaştıklarını söylüyor. Bakara 136'da kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshak ve Yakub ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min rabbihim lâ nufarriqu beyne ahadin ve nahnu lehu müslimûn. Deyin ki Allah'a iman ettik. Hem Allah'ın zatını görmüşler hem de Allah'ın tekliğine şahit oluyorlar. Tek bir ilahın varlığı. Bize indirilene de iman ettik. Hazreti İbrahim'e indirilene iman ettik. Hazreti İsmail'e indirilene, İshak'a indirilene, Yakub'a indirilene ve torunlarına indirilene iman ettik. Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verilenlere o kitaplardaki iman ettik. Yetmez onların dışında diğer nebilere de verilenlere, kitaplara iman ettik. Onlar arasında fark gözetmeyiz. Muhakkak ki Allah'a teslim külliyle teslim olanlarız. Ayet-i kerime çok açık bir şekilde söylüyor bunu. Kullu amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ve Yakub'a ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve nebiyyûne min rabbihim lâ nufarriqu beyne ahadin ve nahnu lehu müslimûn. Buradan görüyoruz ki Allah Teala sahabeye söylüyor bunu. Bakara 132 geçmiş peygamberlerden bahsediyor. Bakara 136 sahabeden bahsediyor. Sahabenin de bu makama ulaştığını ve iradenin de Allah'a teslim ettiklerini kesin bir dille ifade ediyor. Allah Teala Nas suresinin 89. ayet-i kerimesinde de يَوْمَ نَبْعَسُ فِي كُلِّ اُمَّتٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسُهُمْ وَجَعَلْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ tibyanen yani likulli şeyin. Huden ve rahmeten ve büşrenin müslümin. O gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit bahseder. Vazifeli kınaz. Bu şahitler kavim resulleri. Seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Evet. Devrin imamı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz kavim resulleri üzerine şahit. Hidayete erdiren her devirde devrin imamıdır. Ama hidayete ermeye vesile olanlar da kavim resulleri veli müşriklerdi. Sana her şeyi beyan eden, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara müjde olarak indirdik. Ne diyor ya anne ba'su kulli ümmetin şehiden? O gün bütün ümmetlerin içinde şehitler kılarız. Bir şahit kılarız. Bütün ümmetler içinde bir şahit kılarız. Buradaki bütün ümmetler dendiği zaman her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin gönderilen veli resullerden bahsediyor. Hadis-i şerifte Allah'ın en sevgili kulları Allah'ın kullarına, kulları da Allah'a sevdiren yeryüzünde hayır ve nasihat için dolaşanlardır. Her kavim resulü kendi kavminin şahidi. Bir başka ayet-i kerimede Allah-u Teala seni de onların üzerine şahit getiririz diyor. Hem Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesi hem de Nahl 89 bunu ifade ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için o zaman içinde bulunduğu zamandan devrin imamı olduğu cihetle o devirde yaşayan bütün kavimlerdeki Resullerin denetçisi odur. Onların şahididir. Bütün kavimlerdeki Resullerin şahididir. Devrin imamı olan kişi ama her kavim Resulü de kendi kavimlerindeki kavminde o devirde yaşamış olanların şahididir. Allah Teala ve cinabike şehiden ala haulay. Seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimizle şahitlerin şahidi olarak karşımıza çıkıyor. Burada Müslümin kelimesi bu söylediğimiz grubu da ifade ediyor. Yani irşada ulaştıktan sonra iradelerini de Allah'a teslim edenlerin aynı zamanda İslam dininin daha evvelki kademede olanları da ifade ediyor. Kur'an Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademelerdekiler için bir müjdedir. Öyleyse Nahl suresinin 89. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Müslümin olan bütün kavimlerdeki Resullerden bahsediyor. Her kavimde bir şahit. Onlar Müslümin ama diğerleri Müslümin yani kavim Resulünün dışında kalan bir de o kavimdeki irşada ulaşmış olan veli Resuller var.
iradesini de Allah'a teslim etmiş olanları da ihtiva ediyor. En'am 48'de ve amen rüsünün mürsüleyine illa mübeşirine ve münzirin femen amene ve aslah ve la khaufun aleyhim ve la amyasenun. Biz Resullerimizi uyarıcılar ve müjdeciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Kim Allah'a ulaşmayı diler, ıslah olursa, nefsini tezkiye ve tasfiye yaparsa onlara korku yoktur, onlar masum olmazlar. Biz Resuller göndeririz, bütün kavimlere göndeririz. Amin olanları müjdelesinler, olmayanları da uyarsınlar diye. Her zaman diliminde, her kavimde veli Resuller vardır. Her zaman dilimde, her kavimde veli mürşitler de vardır. Her zaman dilimde, her kavimde vekil mürşitler de vardır. Ebu Hüreyre'den nakledilen bir hadiste Allah-u Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e Allah'a filanı seviyor, onu da sev. Onu sen de sev diye emreder. Cebrail daha o kulu sever. Sonra gök halkına Allah filanı gerçekten seviyor, onu da siz de seviniz diye hitap eder. Göktekiler de o kimseyi severler. Sonra yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi uyanır. Evet, demek ki Allah-u Teala Cebrail Aleyhisselam'a ben felanı seviyorum, sen de sev. Bu devrin imamı. Cebrail Aleyhisselam, Allah bu kulu seviyor, ben seviyorum, siz de sevin meleklere. Melekler de seviyorlar. Ve Allah-u Teala böylece yerdekilerden de o kişiye onların kalplerinde bir sevgi oluşturuyor. Nitekim kimin kalbinde sevgi oluşturuyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen. Evet. Tebliğ yapan o. Bu tebliğe davete icabet eden her kimse onun kalbinde Allah-u Teala irşat makamına, mürşide karşı bir sevgi oluşturuyor. Öyleyse göktekiler severler. Sonra da yeryüzündekilerin gönlünde o kimseye karşı bir sevgi anı, yerdekiler de sever. Allah-u Teala Nâr Suresinin 89. ayet-i kerimesinde elbette kavim Resullerini de kaplar, devrin imamını da kaplar. Çünkü kavim Resulleri insanlar üzerine şahit, devrin imamı da kavim Resulleri üzerine şahit olarak karşımıza çıkıyor. Nisa suresinin 41. ayet-i kerimesi bunu daha açıkça ifade ediyor. فَكَيْفَ اِذَا جِنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِدًا وَجِنَا بِكَ عَلَى هَا اُولَٰي شَهِدًا. Her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman, seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala'nın her kavime gönderdiği beni Resuller, bunlar hidayete ermeye vesile olanlardır. Bir de onlar üzerine şahit olan her devirde devrin imamı, asaletin devrin imamı, o da Resuller üzerine şahittir. Nâl suresinin 89. ayet-i kerimesinde hem devrin imamından bahsediyor, hem her kavim Resullerinden bahsediyor. Hem de Müslüm'ün kelimesiyle Allah'a ulaşmayı dileyenden itibaren bütün kademeleri de muhtevasına alıyor. Hac suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala aynı kelimeyi bir kere daha söylüyor. وَجَاهِدُوا فِي اللّٰهَ حَقَّ جِهَادِهِ وَاِشْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَعَكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın. Allah'ın zatında yok olun, o sizin Mevla'nız. Ne güzel Mevla, ne güzel yardımcı. Hazreti İbrahim'in dininden sizin için bir zorluk kılmadı. O din ki babanız İbrahim dinidir. Bundan evvel de size Müslüm'ün diyen, Müslüm ismiyle hitap eden, sizi Müslüm'ün diye isimlendiren odur.
Buradaki Müslümin kelimesi de henüz o hedefe ulaşmamış olanları söylüyor. Halen Hakk'a cihadi hüviyetinde bir cihada ulaşmamış olan kişiler. Size şahit olsun Resul, siz de insanlara şahit olun diye. Allah-u Teala emrini bu şekilde veriyor. Öyleyse namazı ikame edin, zekatı verin, Allah'a sarılın, zatında yok olun ve Allah'ın en üst seviyedeki dostlarından olun buyuruyor Rabbimiz. Allah-u Teala Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde de وَاَنِيبُ لَا رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُ لَهُ مِنْ قَبْلِيَاتِكُمْ لَا عَذَابٍ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da, beşinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin. Dört teslimi kaplıyor bu ayet-i kerime. Hem de kabir azabı üzerinize gelmeden evvel. Böyle yapın, yoksa yardım olunmazsınız. Burada Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde de henüz o durumda değil de herkese emir veriliyor. Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, irşat makamının sahibi olmaya kadar yürüyen bir muhteva söz konusu. Maide 35 Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtagu ileyhil vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. Ey Allah'a ulaşmayı dilemiş ve amin olmuş olan kişi, yeniden takva sahibi ol. Allah'a ulaşmaya vesileyi Allah'tan iste. Allah Teala diye emrediyor. Öyleyse Allah'a ulaşmayı vesile değil, Secde suresi 24. ayet-i kerimesinde kişiler, bunlar hidayete erdirmeye hak sahibi olanlardır. Sabir sahibi, ayetlere yakın sahibi olması hasebiyle. Allah'ın kendilerine şeriat tabi verdiği peygamber, nebi, resulün hepsi bir hakkın asareten devrin imamlarıdır. Ama onların olmadığı dönemlerde kavim resulleri arasından Allah-u Teala'nın seçtiği, vekaleten devrin imamı olarak tayin ettiği, sabrın sahibi, ayetlere hakkul yakin seviyesinde yakin sahibi olan vekaleten devrin imamları var. Secde 24 bunları açıklıyor. Ve hakkul yakinle o Allah'ın zatına şahittir. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakin. Üç yakinin sahibidir. Hakkı görmek şerefinin yetkisine ulaşmıştı bu kişi. Görüyoruz ki bir hakkın takvanın sahibi olanlar, Allah-u Teala'nın bu hedefe ulaştırdığı kişiler, bütün sahabe bu hedefe ulaşmış. Allah-u Teala Tövbe Suresi'nin 100. ayet-i kerimesinde kesinlikle bunu söylüyor. السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وهذا لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Kur'an-ı Kerim'de fevzul azim, ecrul azim, hazzul azim ve feddul azimle ifade edilenlerin hepsi kesinlikle bir hakkın Allah'a teslim olanların mükafatını ifade ediyor. Fevzul azim, sahabenin hepsi tövbe yüze göre Allah'ın zatına şahit olmuşlar ve Allah'ın zatına şahit olmanın mükafatı fevzul azim olarak ayette yer alıyor. Sahabenin hepsi ecrün azimin de sahibi olmuşlar. En büyük mükafat, en büyük ecir. Ve Fuzule 35, sahabenin hepsi Allah'ın zatını görerek Hazrul Azim'in de sahibi olmuşlar. Sabredenlerden ve Hazrul Azim'in en büyük haz sahiplerinden başkası ulaştırılmaz. Badr-ül Azim, Ali İmran 174, böylece onlar bir kötülük dokunmadan Allah'tan bir nimet ve fazlıyla geri döndüler. Ve Allah'ın rızasına tabi oldular. Allah büyük fazıl sahibidir. Sevgili kardeşlerim, görüyoruz ki sahabenin hepsi bu ayet-i kerimede bahsi geçen fevzul azime, fethi onda geçen ecrün azime, Fusuret 35'e geçen hazrul azime
Ali İmran 174, Cuma 4'te geçen Fezl-ül Azim'e ulaşmışlar. Fezl-ül Azim'in sahibi olmuşlar. Bütün sahabe İrani Allah'a teslim etmek suretiyle Müslüm'ün muhtevasına ulaşmışlar. Ruhlarını, beşerini, nefsini ve iradelerini Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Ve böylece en büyük has sahiplerinden olmuşlar. Ma yulaka illezine seberu ma yulaka zuhazun azim. Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde en büyük ecrin sahibi olmuşlar. Ellezine yebayna kenne ma yebayna Allah yadu Allah fawqa idim faman nakasa fanna ma yankasu ala nafsi wa man awfa bi ahdihi ma atta alayhi Allah fasanatuhu ajran azima. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerine de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa o takdirde sadece kendi nefsini aleyhine bozar. Allah'a verdiği yeminleri, ahdleri yerine getirmediği için derecesini naksa düşürür. Kim de Allah'ın ahdlerine vefa ederse, yeminini, misakini, ahdini yerine getirse o zaman ona en büyük mükafat ücret, ecir verilecektir. Allah Teala'nın hepinizi bir hakkın takvanın sahibi kılması, Müslümin kılması, teslimi külliyle teslim edenlerden kılmasını, Fevzul Azim'in, Hazrul Azim'in, Ecrul Azim'in, Fazrul Azim'in sahibi kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek Kur'an-ı Kerim ayetleriyle bir hakkın Allah'a teslim olmak konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de 7 sava 4 teslimi yaşayarak bir hakkın Allah'a teslim olanlardan sahabe gibi olmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı kalben diledim. Ben de Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak istiyorum ve 7 safanın 7'sini yaşayarak teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak suretiyle asr-ı saadete ulaşmak, asr-ı hidayeti yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz inşallah. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek İhsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbelerini almaları gerekir. Hepinizi Allah-u Teala'nın hepinizi ikinci an saadetine ulaştırmasını Efendimiz'in nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek suallere geçiyoruz inşallah. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın 5 şartıyla Allah'a teslim olmak yeterli midir? Açıklar mısınız? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse hiçbir şeyini Allah'a teslim edemez. İslam'ın 5 şartı sadece vasıta emirleri içeriyor. Sevmu selat, haccu zekat, kelime-i şehadet. Ama teslimler yok. Yetmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemeden Allah ona mürşid göstermez. Mürşidine tabi olmadan da hiçbir teslimi kişi gerçekleştiremez. Mürşidine tabi olmayan kişi ruhunu teslim edemez. Mürşidine tabi olmayan kişi fizik vücut teslimi yapamaz. Mürşidine tabi olmayan kişi nefs teslimi yapamaz. Mürşidine tabi olmayan kişi irade teslimi yapamaz. Yani İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin teslimleri yapabilmesi mümkün değil.
teslimleri gerçekleştirmek istiyorsa Kur'an-ı Kerim'de ve bütün kutsal kitaplarda Allah-u Teala'nın farz kıldığı 7 tane hedefimin 7'sini de mutlaka farz ve yaşamak gerekir. Allah razı olsun. Öyleyse Allah'a teslim olmak için İslam'ın 5 şartı yeterli mi? Hiç hayır, mümkün değil. İslam'ın 5 şartıyla kimse hiçbir şeyi teslim edemez. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, Müslüman olacak kişiye ilk önce ne anlatılmalı? Kelime-i şehadet getirmesi yeterli midir? Açıklar mısınız? Hayır. Evvela bütün Allah-u Teala'nın mürşitleri Allah'a davet eder. 7 safa davet, hem Allah'a davet var hem de sırat-ı müstakime davet var. Sırat-ı müstakim ne? 7 safa sırat-ı müstakime davet. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse görüyoruz ki 7 safa sırat-ı müstakime davet 7 safa ve Allah'a davet 7 safa, alt altta bunları görebilirsek şunu göreceğiz ki evet, Müslüman olacak kişi öncelikle Allah'ın irşat ve vazifeli kıldığı bir hakkın takvanın sahibi müşrikler tarafından Allah'a davet edilecek. Daveti dinleyen, muhatap olan kişi daveti kabul ederse ancak Enfal 24'e göre Allah'a ulaşmayı dilediği an ölüyken Allah diriltir. Ve Yusuf 108'e göre davetçilerden Allah Teala bahsediyor. Daveti kabul eden kişi Yunus 31-25'e göre ruhunu Allah'a ulaştırmak suretiyle ruhun teslimi, daha sonraki fizik vücut teslimi Nahl 125, nefsin teslimi Hac 67, Kasas 87, İhlas ve Fusilet 35, iradenin teslimiyle bir bütünü yaşamış olacak. Adıyaman'da bir kardeşi muhterem hocam, son zamanlarda vuslatımın bittiğini hissediyorum. Vuslatın bittiğini nereden anlarız, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, vuslat, ruhun Allah'a vasıl olması, Allah'ın zatında ifna olması. İster Allah Teala vuslat desin Kur'an-ı Kerim'de, Rahat 21'de, ister Allah'a sarılmak desin Nisa 175'te, ister Allah'ın zatına sığınmak desin, aynı şeyleri ifade ediyor. Rahat 21'de Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Nisa 175'te Allah'a sarılırlar. Ve Alimen 14'te Mâb'a sığınırlar. Vuslatın bittiğini nereden anlarız? Gerçekten ruhunuz Allah'ın zatına ulaşmışsa, vuslatı gerçekleştirmişseniz, o zaman size yapılan haksızlara affetme noktasında olursunuz. Allah Teala Fatır 32'de İnne evresnel kitabe ellezi estefeyna min ibadina ve minhum zalimun nefsi. Biz bu kitabı seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Bunlar biz kimin nefsine zulmeder. Henüz nefs tezkesini yapmamış olan kişi kendisine birisi bir kötülük yaptığı zaman hemen kısas tatbik eder. Bu nefsinin henüz Allah'a vasıl, ruhunun Allah'a vasıl olmadığını ifade ediyor. Ama eğer kendisine yapılan kötülüğe af ile davranabiliyorsa, o zaman o kişi muktasitlerdendir. Affedebilen kişi ustatı gerçekleştirmiştir. Ve minhum sabikun al hayrat, ve hayırlarda ileri geçenler, onlar da iradenin Allah'a teslim eden
irşada memur ve mezun kılınanlardır. Buğla'dan bir kardeşim Mütterem Hocam. Birinci suali, bazen içimizde kötü düşünceler, hayaller ve kötülük yapma gibi düşünceler geçiyor. Bu durumda günah işliyor ve derecat kaybı yaşıyor muyuz? Açıklar mısınız? Hayır. Kötü düşünceler söz konusu olduğu zaman fiiliyata, eyleme geçirmezseniz derecat kaybetmezsiniz. Ama kötü düşünceler, hayaller, kötülükleri fiiliyata geçirirseniz, eyleme geçirirseniz birebir kaybedersiniz. Seyyatin cezau seyyatin, seyyatin misla. Yani seyyatin cezası misliyledir. Seyyatta bir artış, ceza artışı yok. Ama iyilik öyle değil. İyiliği düşündüğünüz an yapmasanız derecat kazanırsınız. Kötülüğü düşündüğünüz an yapmasanız derecat kaybetmezsiniz. Ama iyiliği düşündüğünüz an yapmasanız bile derecat kazanırsınız. Yaparsanız daha üstte de bir karşılık buna. İkinci suali, çalıştığım için bazen gök katlarına göre zikrimi yapamıyorum. Aynı sırada normal zikir yapar gibi zikrimi yapabilir miyim, açıklar mısınız? Hiç kimseye bir imtiyaz yok. Efendimiz'den vermiş olduğumuz ölçü neyse onu kardeşlerimize söylüyoruz ve onların da o ölçüye göre zikirlerini yapmaları. Örtü altında minimum 14 bin. Her katta 2 bin yapmak suretiyle bir saatlik bir süreyi muhtevasına alıyor. Örtü altında yapılması lazım. Daha sonra diğer kalan sayıları zikirmatikle tamamlayabilirsiniz. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Mümtehine 10 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine Mümtehine 10, Allah Mekke'den Medine'ye hicret etmiş mümin kadınlar hakkında hükümlerini açıklıyor. Bu konuda nasıl hareket edilmesi gerektiği, nelerin günah olduğu, nelerin olmadığını açıklıyor. Ey amen ve hicret etmiş olan mümin kadınlar, size geldikleri zaman onların imtihan edin, hicret sebeplerini sorun. Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, artık Allah onların imanını çok iyi biliyor. Artık onların mümin hanımlar olduğunu bilirseniz, mümin olduklarından emin olursanız, bundan sonra onları kafirlere geri döndürmeyiniz. Onlar mümin hanımlar, diğerlerine kafirli erkeklere helal değildir. Diğerleri de kafir erkekler de onlar için, mümin hanımlar için helal değildir. Onlar kafir erkeklere infak etmiş oldukları şeyi, mümin olarak size gelen kadınlara daha önce vermiş oldukları mehirlerini geri verin. Kendilerine mehirlerini verdiğiniz takdirde onlara nikah yapmanıza, sizin üzerinize bir günah yoktur. Kafir kadınları nikah ile tutmayın. Siz ne infak ettiyseniz, mehir olarak ne verdiyseniz geri isteyiniz. Onlar da infak ettiklerini istesinler. İşte bu Allah'ın hükmüdür, aranızda hüküm vermektedir. Saraydan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, sadaka belayı def eder mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala her şeyi, hayırları derecat artımı ile ölçüyor, şerleri de kaybettiğimiz derecelerle ölçüyor. Öyle olunca bela niye gelir, musibetler niye gelir? Daha önce nefsimizin de uyanmak suretiyle kaybettiğimiz dereceler söz konusu. Allah Teala o derecelerin bize tekrar geri vermek, adeta o günahların kefareti ne eşdeğer belalar veriyor. Ama o bela değil de siz elinize sadakayı verirseniz o zaman o belayı da def etmiş olursunuz. Misal diyelim, siz birisine
yanlış davranışta bulunmuşsunuz, o zaman onun karşılığı cezayı alırsınız. Bela olarak, musibet olarak size dönebilir. Ama eğer sadaka verirseniz, o beladan kazanacağınız derecatı sadaka vermek suretiyle alırsınız. O, bu şekilde de belayı def eder. O zaman sadaka belayı def eder mi? Evet. Sadaka derecat arttırmanız yapıyor. Musibetler de bize derecat kazandırıyor. Sadaka da. Ama siz sadaka verirseniz musibeti def edebilirsiniz. Adana'dan bir kardeş muhterem hocam, ışık hızını aşabilirsek fizik vücut olarak nefsler alemine mi geçmiş oluruz? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşim, ışık hızına geçen fizik vücut değil, nefsinizdir. Üç vücudunuz iç içe. Fizik vücut nefs ve ruh için bir mekan konumunda. Her gece ışık hızını aşan, vücuttan ayrılan, aklın kendisine kumanda ettiği nefsinizdir. Fizik vücut değil. Fizik vücut rolantide çalışan bir araba gibi yatakta yatıyor. Başınızı yastığın üzerine koyduğunuz an, ileri geri hareket ettirirseniz, basınç sebebiyle iç sesinizi duyarsınız, ona paralel siz de Allah Allah derseniz, zikirle uyursanız, o zaman uykuya geçer geçmez elektronların devir sayısı yatakta olmanız hasebiyle inişe geçiyor %75'e. Ama akıl nefse kumanda ettiği zaman, o zaman ne oluyor? Karşıt elektronların devir sayısı 50'den 75'e çıkıyor. İkisi eşitlendiği zaman ışık hızıyla ışık duvarını geçiyorsunuz. Akıl nefse kumanda etmek suretiyle sonsuz hızla herhangi bir yere gidiyorsunuz. Burada ulaşan, sonsuzla ulaşabilen fizik vücut değil, nefsinizdir. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz dört tane yedi basamağın üçüncüsü. İslam'ın 28 basamaklık merdivenlerinin üçüncü yedi basamağı. Sevgili kardeşlerim, 14. basamaktan sonrası şu andaki konumuz. Ama burada bir hatırlatma yapalım. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşmak, bunlar Allah-u Teala'nın farzları. Gördük ki Allah'a ulaşmayı dilemek de farz, mürşide ulaşmak da farz. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Diyor ki Allah Teala ve onlar sahabe tâgûta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Ve neden? Çünkü Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah Teala. Bütün sahabe, sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişler. Peki, mürşitlerine ulaşmışlar mı? 14. basamağa hepsi ulaşmış mı? Hepsi ulaşmış. Ve tabi olmuşlar. Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesi ve

olduysa onların hepsi felaha erdiler. Allah Teala Fetih Suresi'nin ayet-i kerimesinde diyor ki Habibim, sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Zaten sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlardır. Tabiyetin de farz olduğunu gördük. Allah'laşmayı dilemenin de Allah'laşmayı dilemenin farz olduğunu söylediğimiz zaman Rum suresinin 31. ayet-i kerimesini söylemiştik. Mineybine ileyhi ve ettekuhu. Allah'a ona yönel, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Açık bir şekilde emrediyor Allah Teala. Ve bir emirde Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde geliyor. Diyor ki Allah Teala vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Gene farz. Zümer 54'te ve enibü ilâ rabbikum ve eslimu lehu buyuruyor Allah Teala. Min kablen yetiküm azabe, üzerine azap gelmeden önce ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile. Ve ona teslim ol. Ruhunu da ve içinde nefsini de iradeni de teslim ol. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah-u Teala. Hem de üzerine azap gelmeden evvel dünya hayatını yaşarken bunu yapmak mecburiyetindesin diyor. Öyleyse bu iki tane yedi basamak, ikisi de üzerimize Allah-u Teala tarafından farz kılınmış. Bütün sahabe İki tane yedi basamağı da gerçekleştirmişler. Şimdi üçüncü yedi basamak, sonunda da ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz.

Allah Teala Yunus suresinin 25 ve 26. ayetlerinde buyuruyor ki: Allahu yedi darüsselamı, Allah selam yurduna davet eder. Ve dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor. O selam yurduna ulaştırmayı dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır buyuruyor.

Nisa suresinin 175. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve ona sarılmayı, yani Allah'ın zatında yok olmayı dilerse Allah onları rahmetin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır.

sırat-ı müstakim, Allah'a ulaştıran yol. Allah da burada selam yurduna, yani teslim yurduna davet etmekle, davet ettiklerinin o teslim yurduna ulaşmasını dilediklerini sırat-ı müstakime ulaştırdığına göre bu teslim yurdu Allah'ın zatı, Allah'a ulaşma. Ve sonrası da var, lillezine ahsenül hüsna ve ziyade. Onlara ahsenül hüsna var. Allah'ın ahsen olan zatı var, zatına ulaşmak ve ziyade ve daha ziyadesi var. Yani Allah'ın zatını görmek. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılıyor mu? Evet. Allah Teala nerede açık bir şekilde bir hususu emretmişse o bir farz hüküm doğurur. İşte Ra'd suresi 21. ayet-i kerime وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِه۪ اَنْ يُسَلَ Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını Allah'a ulaştırırlar. Emrettiği şeyi yaparlar. Demek ki Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı bize emretmiş. Emretmiş mi başka? Müzemmil suresi 8. ayet-i kerime Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Böylece ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize defaatle farz kılınmış. Ruhumuz bir emanettir. Bu emanetin Allah'a ulaşmasının da farz olduğu Nisa 58'de anlatılıyor. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَةِ اِلٰى اَهْلِهَا Allah emanetleri o emanetlerin ehline teslim etmenizi, tevdi etmenizi emreder diyor. Emanetlerin ehli, ruh emanetinin ehli Allah'tır. Allah'tan gelen bir emanetin sahibisiniz. Onu Allah'a iade etmekle vazifelisiniz. Öyleyse başladığımız yerden, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Görüyoruz ki ruhumuzun Allah'a ulaşması da üzerimize farz. Bir husus daha, bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmış mı? Evet, hepsi ulaştırmış. İşte Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde onlar o sahabe Allah ile olan ilişkilerinden bahsediyor Allah-u Teala. Onlar sözü dinlerler. Ahsen olanına, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediklerine tabi olurlar. Hem söyledikleri Allah'ın söyledikleri olduğu için ahsendir. Hem de hep kalbine yazılmış olan Kur'an-ı Kerim'i okuduğu için, Kur'an'dan bahsettiği için ahsendir. Ahsen olanına tabi olurlar. Onların hepsi hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Sözün ahsen olanına tabi olan sahabe hepsi hidayete ermişler sevgili kardeşlerim. Peki hidayete ermek ne demek? İnnel hüda hüdallah Ali İmran 73. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah Allah'a ulaşmaktır veya Allah'ın ulaştırmasıdır. Eğer Allah'a ulaşmaktır şeklinde alıyorsak Allah'a ulaşmaktırla olay tamamlanıyor. Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde alıyorsak o zaman akla nereye ulaştırıyor suali gelecek.
Hidayet Allah'ın bir yere ulaştırması. Bakıyoruz nereye ulaştırıyor diye. Allah-u Teala Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır diyor. Rad 27'de Allah takva sahiplerini kendisine ulaştırır. Takva sahipleri Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama daha açık bir şekilde anlatıyor Allah Teala Şura 13'te Allah'ı Estebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehdi ileyhi men yunîb. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan seçtiklerinden kim Allah'a ulaşırsa, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır diyor. Yehdi ulaştırır, ileyhi ona, kendisine. Men, o kişileri yünip, yünip olan, Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri, onlardan seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyen kişileri kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. İnne hüdallahi hüvel hüda, aynı şeyi söylüyor. İnne muhakkak ki, hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Allah'a ulaşmak veya Allah'a ulaştırması, gördük ki kendisine ulaştırması, işte o hidayettir diyor Allah Teala. Öyleyse bu saatimizde, bu dersimizde, bu anlatımımızda, bu akşamki konumuz ruhun Allah'a ulaşması. 3. 7 basamak. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ve 21. basamaklar. Ne olmuştu? Kişi mürşidine tabi olmuştu. Ruh vücuttan ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ayrılmıştı. Sırat-ı müstakime ulaşmıştı. Ve nefs de nefs tezkiyesine başlamıştı. Kişi ne yapıyor? Kişi zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor. Ve bu zikri çektiği zaman Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlar kalbe karanlıkların girmesini önlediği gibi kalpte Allah'ın yazdığı iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlıyor. Kalbe ulaşan fazılların manyetik alanıyla Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesinin manyetik alanı birbirinin zıttı olduğu için karşıt kutuplar birbirini çekiyor ve manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbinde fazıllar kişinin kalbine devamlı olarak yerleşiyor. Bu kişinin kalbine gelen, kalbi işgal eden Allah'ın nurları oraya sımsıkı yapıştığı için karanlıkların tekrar geri gelerek kalpte oraları işgal etmesi hiçbir şekilde mümkün değil. Kalp devamlı olarak Allah'ın nurları tarafından işgal ediliyor. Ve nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye ulaşan bir fazıl birikimi gerçekleşiyor. Fazıllar nefsin kalbinin %98'ini kaplayacak olan Allah'ın nurlarıdır. Rahmet nurları ise %2 seviyesinde bir kaplama alanına sahiptir. İlk %7 nur birikiminde kişi nefsi emmaredir. Nefs-i emmare Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde
dizayn edilmiş. Diyor ki Hazreti Yusuf ve ma uberru nefsi innen nefse le emmaretin bis su'i illa ma rahime rabbi. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Derecat kaybettirecek olan talepleri vardır nefsin. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği nefsler hariç. Onlar şerri emretmezler diyor. İşte bu noktada da şer emredilmesinin %7 azalması söz konusudur. Nefs-i emarede nefsin kalbindeki afetler %7 azalmıştır. Nefsin kalbindeki afetlerin %7 azaldığı bir noktada ruh zemin kattan birinci kata ulaşır. Bildiğiniz gibi nefs vücudumuzda bir rehinedir. Allah Teala Müddessir Suresinin 8-39-40. Ayetlerinde küllü nefsin bima kesebet rehinetün illa ashabel yemin fi cennat diyor. Bütün nefsler rehinedirler, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle. Ama yemin sahipleri cennette olacaklardır diyor. Yani nefslerini temizlemek, tezkiye etmek yoluyla Allah'a verdikleri yemini gerçekleştirenler, bu yemin nefsimizin tezkiye yeminidir. Nefsimizin tezkiyesi söz konusu oluyor. Öyleyse nefsimizin kalbinin temizlenmesi tezkiyesidir. Nefsimizin kalbine Allah'ın rahmetinin, fazlının ve salavatının girmesi ve bunlardan fazlaların nefsimizin kalbine yerleşmesi. O zaman ne oluyor? İlk %7 nur birikimiyle nefsimizin kalbinde Allah'ın nurları %7 oranında yerleşmiş olur. Bu nurların nefsimizin kalbini %7 işgal etmesi noktasında nefsin, rehine olan nefsin rehinelikten kurtulma konusundaki ilk %7 sonucu elde etmesi söz konusudur. Ve birinci gök katını nefs ruha açar. Rehine kurtuluşu için görevini yapar. Nefs tezkiyesiyle gerçekleştirilmiştir olay. Nefsin %7 tezkiye edilmesiyle nefsin ruhu birinci gök katına ulaştırmak konusunda bir yardımı söz konusu olur. Birinci gök katının kapısı açılır ve ruhumuz zemin kattan birinci gök katına ulaşır. Burada sadece açıkta secde etmek söz konusudur. Secde. Bütün ruhlarla beraber bu kişinin ruhu da zemin kattan birinci kata kadar yükselir. Yükselme devrin imamının dergahından başlar. Ve iki grup olarak yükselme söz konusudur. Bir, yedinci kata çıkabilmiş olanlar, onlar hiçbir katta oyalanmadan sadece secde ederek
yedinci kata kadar ulaşırlar. Yedinci kattaki dağılımlarını gerçekleştirirler. Ve bu Allah-u Teala'ya ulaşma yedi kat üzerinden bu şekilde gerçekleştirilir ki önce yedinci kata kadar çıkabilenler Sırat-ı Müstakim'in devrinin onun dergahındaki kapısından çıkarlar. Yatay bir sıra oluştururlar ayakta duran ruhların. Yerden yaklaşık 10 metre yukarıdaki, yukarısındaki yatay yani dikey insan vücutları, dikey insan ruhları, ayakları aynı hizada ama yerlere değmiyor ayaklar yerden 10 metre yukarıda bu sıra ve böyleli saf halinde zemin kattan birinci kata yükselirler. Birinci gök katında sadece secde ederler. Namaz kılmadan sadece secde ederler. Bu secdenin arkasından hemen yükselirler. İkinci gök katına. İkinci gök katında su arınma havuzlarının bulunduğu yerin salonuna değil de onun sağ tarafındaki ikinci bir salona ulaşırlar. Orada secde ederler. Bu secdede kalırlar ve beklerler devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine ulaşsın diye. Onlar orada beklerlerken zemin kattan başlayan, devrin imamının dergahından başlayan bir seyir-i sülük olayı tahakkuk eder. Devrin imamının dergahında altın kapı söz konusudur. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte, 1,5 metre genişliğinde, üzeri baklava dilimli, kolu veya safı bulunmayan tek kanatlı bir kapı. Herkes bulunduğu yerden, onarlık sıralardaki insanlar, önce erkekler sıralanırlar. Sağdan sola doğru, en sağda sağ kanat velisi vardır. Sola doğru erkekler sıralanırlar. Erkeklerin bittiği yerde sol kanat velisi bulunur. Ondan sonra hanımlar başlar. Hanımların da en solunda hanım sultan bulunur. Böylece bir bütün oluşturulur. Ve böyle bir dizaynda önce sağ kanat velisi, son kanat velisi, hanım sultan yükselirler. Aralıklarla beklerler. Ve sağdan itibaren erkekler sırası, sonra da hanımlar sırası yükselir. Ve hepsi tek bir saf vücuda getirirler. Ve zemin kattan birinci kata böylece yükselirler. Sağ tarafta sağ kanat velisi vardır. Sol tarafta sol kanat velisi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı da aynı dergâhtadırlar. Ama seyri sülüke onlar iştirak etmezler. Zemin katta bulunan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı iştirak etmezler. Ruh olarak oradadırlar. Ama bundan sonraki devrede iştirakleri söz konusudur. Birinci katta bu ruhların hepsi secde ederler. Orada bir uzun süreli secde söz konusudur. Bütün katlarda bu secde uzun sürelidir. Yani altıncı kata kadar çıkabilenlerin secdesi uzun süreli bir secdedir. Secdede uzun müddet kalınır. Ama yedinci kata çıkabilenler her katta secde edip hemen yukarıya doğru yükselirler. Birkaç saniyelik bir secdeleri söz konusudur sadece. Birinci kattan katın ön safları ikinci kata ve daha üstteki katlara yükselmek üzere yükselirler. İkinci kata ulaştıkları zaman orada çok büyük bir
Salon dışı bizim alemimizde cam olarak vasıflandırdığımız şeffaf bir madde ve içeride yerden 2 metre 20 santim, 2,5 metre filan yükseklikte bizim alemimizdeki isimde cam havuzlar, yani görüntüyü gösteren havuzlar. Her biri 70-80 santim genişlikte veya 1 metre genişlikte ve derinlikleri, yani havuzların yerden yüksekliği 2 metre 20 santim, 30 santim veya 2,5 metre. Ve bunlar, bu havuzlar yan yana sıralanmış çok sayıda havuz. Bu havuzların bulunduğu kesimin sol tarafında açık bir kapı söz konusu. Oradan sağ kanat velisi, sol kanat velisi Hanım Sultan önde olmak üzere içeri giriliyor. İçeride 15-20 metre ileride devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce onları karşılıyor. Ve el öpme işlemi tamamlanıyor. Herkes, her sıradaki mutlaka el öpüyor. Öyle geçiyor içeriye. İçeriye geçtiği zaman sağdan sola doğru aynı sıralama, zemin kattaki sıralama orada da tahakkuk ediyor. Ve bu tahakkuk eder etmez sağ kanat velisi sağdaki en sağa, sol kanat velisi ortanın biraz solunda bir yere ve Hanım Sultan da en solda o su varılma havuzlarının üzerinde yer alıyorlar. Ve secde edenlerin hepsinin uçarak havuzlara doğru geldiğini görüyoruz. Ve bu havuzların içine giriyor hepsi. Havuzların üzeri aynı şeffaf maddeyle kaplı olmasına rağmen cam gibi o camın içinden geçip havuzun içine giriyorlar ve başlarının üzerine kadar su çıkıyor. Ruhların nefes alma olayı söz konusu olmadığı için burada bir problem, o problem oluşmuyor. Daha dikkat çekici başka bir noktası da konunun, ıslanmıyor elbiseleri. Atlas'tan olan elbiseleri suyun içinde ıslanmıyor. O şeffaf sıvının içinde turuncuyla sarı arası bal rengine yakın bir renk ama ıslanmıyor. Ve bütün havuza girenleri sağ kanat velisi sola doğru gelerek birer birer başlarını bastırıyor. Sol kanat velisi de soldan sağa doğru gelerek gene başlarını bastırıyor. Hepsi suyun tamamen içinde, o sıvanın içinde oluyorlar. Hanım Sultan da hanımların başlarını bastırıyor. Bu sırada 7. kata kadar çıkabilenlerin beklediği bir başka salon vardı, baştan bahsettiğimiz. Bu salonun sağ tarafında onlar secdede beklerken el öpme işlemi tamamlanır tamamlanmaz devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beraberce öbür tarafa uçuyorlar ve birisi sağ kanatta birisi sol kanata geçerek oradan yükselmelerini temin ediyorlar. Beraberce yükseliyorlar. Burası ikinci kattı. Üçüncü kattaki iki katlı mescitte sadece birkaç saniyelik bir secde yapıyorlar. Oradan mihenk menfezine ulaşıyorlar. Mihenk menfezinin içine girerek oradaki silindir şeklindeki yerden sonsuz bir hızla yukarıya doğru yükseliyorlar. Ve dördüncü katta Beytül Makdes'in içinde birkaç saniyelik secde yaparak yükseliyorlar kubbeden. Beytül Haram'ın aslına ulaşıyorlar. Orada birkaç saniyelik secde yapıyorlar. Yükseliyorlar. Burası 5. kat. 6. kata ulaşıyorlar. 6. kat diğer katlara benzemiyor. Burada her aşağıdaki bütün katlarda aydınlık hakim olmasına rağmen burası karanlık. Bir
hafif ışık, yeşilimsi, beyaz bir ışık, bir insan vücudu şeklindeki bir kapıdan dışarıya sızıyor. Kapı deyince bir kapı mevcut değil. Fakat kapının çevresi böyle bir geçiş yeri, bir insan vücudu şeklinde. Daha ilginci, bu insan vücudu şeklindeki kapı devamlı değişiyor. Her geçen insana göre, insan ruhuna göre şekilleniyor. Yani uzun boylu, iri yarı birisi geçtiği zaman kapı onun süliyetinin şeklini alıyor. Ama kısa boylu birisi geçtiği zaman kapı küçülüyor. İçeriden dışarıya doğru yeşilimsi beyaz bir ışık sızıyor. İçeride bizim buz kalıplarına benzer bir nur, yerden 3-4 metre yükseklikte o salonu bütünüyle aydınlatıyor. Beyaz, çok açık yeşil, fosfor rengine yakın bir ışık. Ve aşağıda sıralanmış olan bu 6. kata kadar çıkabilenleri kendi rengine çeviriyor, yüzlerini, ellerini, görünen kesimlerini. Ondan sonra da çatlatıyor. Çatır çatır diriler, eller, yüz çatlıyor. Bu çatlama işleminin devamının arkasında çatlamaların giderilmesi için özel aletler kullanılıyor, vasıtalar kullanılıyor. Ondan sonra da aşağı inme söz konusu oluyor. İşte bunlar 6. kata kadar çıkabilenlerin dizaynı. Altıncı katın bu özelliği var. Bir gün bu yüzleri elleri çatlayan insan ruhlarından bir tanesinin çatlamıyor. Yeşil beyaz rengi alıyor ama dirisi çatlamıyor. O çatlamayan kişi boşlukta bir kılıç veriliyor kendisine. Cebrail Aleyhisselam tarafından elbiseleri değiştiriliyor. O Kafkas dansları yapanların elbisesine benzer bir elbise türü giydiriliyor kendisine. Kılıç da veriliyor ve kubbeden Eyzübillahimineşşeytanirracim diye kubbeden kılıç, elindeki kılıçla yukarıya yükseliyor. Ve diğerleri orada kalırken o 7. kata ulaşıyor. 7. katın girişi devrin imamının dergahındaki altın kapıyla aynı kapı. Aynı boyutta, aynı yükseklikte, tek kanatlı, gene baklava dilimli, üzerinde tokmak falan olmayan bir kapı. Fakat bu kapının farklı bir özelliği var. Kapı yerde değil, yerden 1 metre, belki 1 metre, 1,5 metre arasında 7 normal yükseklikteki basamakla yükseldiğiniz zaman ulaşabileceğiniz bir yerde kapı. Kapının altında evvela önünde bir sahanlık var. Sahanlıktan aşağı doğru da 6 tane basamak var. Böylece sahanlıkla birlikte 7 basamak oluyor. İki tarafında trabzanlar var. Ve bu trabzanları 5. basamakta bir trabzandan diğerine kadar uzanan 7 baklalı bir altın zincir var. Aşağı yukarı 30-35 santimlik bir büyüklükte zincirlerin her bir halkası. 1,5 metrelik bir kapının kenarlara taşması da dahil demek ki yaklaşık 2,20 ile 2,5 metre arasında bir merdiven genişliği var. Ve trabzanlar birbirinden o kadar mesafede ve bu büyüklükte bir zincirin halkaları, bilek kalınlığında altın zincir. Oraya ulaşan kişi merdivenin basamaklarını çıkıyor ve o basamağa geldiği zaman elindeki kılıçla
altın zincire vuruyor. Altın zincir mutlaka hemen ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığında da kapalı duran altın kapı, arkadaki altın kapı açılıyor. Bu 7 tane beyaz mermerden oluşan 7 basamaklı bu merdivenin üst tarafından başlıyor. Bir sağanlığın arkasından kapının eşiği var. O da bir 10 santim, 15 santim yükseklikte. Ve oradan itibaren altın kapı başlıyor. Altın kapı açılıyor. Kişi elindeki kılıçla içeri giriyor. İçerisi kapısız. Beyaz renkte ve kapılar yok. Çıkış sadece tavandan. Tavan geçirgen ama ilk defa giren kişi bu geçirgenliği bilmiyor. Ve de tavandan yukarıya çıkan kader yücelerine ulaşıyor. Bu altıncı kata kadar gelenler, altıncı katta bu nurlanma ameliyesinden sonra oraya sıfkatullah olma mahalli deniyor, Allah'ın boyasıyla boyanma mahalli deniyor. Oradan aşağı doğru iniş söz konusu oluyor. Şimdi konuyu baştan alalım. Ne olmuştu? Evvela 7. kata kadar çıkabilenler 2. kata çıkmıştı. 2. kattaki suvarılma havuzlarının sağ tarafındaki salonda secde etmişlerdi. Beklemişlerdi. Kimi beklemişlerdi? 6. kata kadar çıkabilenlerin 2. kata çıkmasını beklemişlerdi. Çıkınca onlar el öperek girmişlerdi suvarılma havuzlarına. El öptüren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le devrin imamı, ikisi beraber oradan ayrılarak el öpme işlemi tamamlanınca sağdaki 7. kata kadar çıkabilecek olan grubun iki tarafına girmişlerdi. Ve beraberce her katta sadece birkaç saniyelik secde ederek 7 tane katı çıkmışlardı. 7. kata gelmişlerdi. Bu söylediğim altın kapıdan geçerek yukarıya ulaşmışlardı. Ve çok kalabalık bir grup bu. Çünkü 7 tane aleme dağılanların hepsi bir defada çıkıyor oraya. Ve uzun, çok uzun bir sıra oluşturuyorlar orada. Oraya ulaştığınız zaman sol tarafınız geçmişiniz. Bir duvarla kapalı. Bu duvar sadece taşlardan oluşuyor. Taş bir duvar. Sıvaları yok. Sadece o andan yukarı çıkabilirsiniz. Geçmişiniz, geçmiş kader yüceleri duvarın arkasında kalıyor. Onları görmüyorsunuz. Sağ tarafa döndüğünüz zaman bir platform üzerindesiniz. Ve önünüzde yaklaşık 1 metre falan aşağıdan başlayan kader hücrelerini görüyorsunuz. Altıgen kader hücreleri. Herkesin kader hücresi kendi önünde böyle sonu olmayan bir şekilde uzanıyor. Görünmüyor sonunun neresi, nereye kadar uzadığı. İşte o kader hücrelerine kadar ulaşıp orada kalacak olanlar orada kalıyorlar. Henüz İkinci alem olan Ümmül Kitab'a ulaşmak yetkisini alamayanlar orada kader hücrelerinde bekliyorlar. Geri kalanların hepsi birden, ki bunlar 6 aleme dağılacaklar, hepsi birden ikinci aleme geçiyorlar. Uçarak ulaşıyorlar, kader hücrelerini aşarak. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Orada yerden yaklaşık 4 metre falan yukarıdan başlayan 10 katlı bir apartman büyüklüğünde çok büyük bir kitap boşlukta duruyor. Şimdiye kadar peygamberlere verilen şeriat kitapları da, Allah'ın Resullerine ve Evliyasına verilen sohbet kitapları da hepsi o Ümmül Kitab'ın içinde. Ümmül Kitab'ın bir sayfası açık. Kitabın altında çok büyük bir
kürsü var. Bu kürsünün arkasında devrin imamı oturuyor. Ve sağından başlayan kişiler kürsünün dört tarafını kaplayarak sol tarafına kadar geliyor. Ve o insanların hepsine birden 60 kişi devamlı ders veriyor devrin imamı Ümmül Kitap hakkında. Burada kalacak olanlar, herkes oraya ulaşıyor. Bu orasını oluşturan 60 kişilik grup orada kürsünün etrafında oturarak kalıyor, derse devam ediyorlar. Geri kalanlar oradan ayrılıyorlar ve Kudret Denizi'ne ulaşıyorlar. Grubun bir kısmı da Kudret Denizi'ne dalıyor. Elbiseleri de dalınıyor. Denizin derinliklerine doğru giriliyor. Orada Allah Teala onlara çeşitli deniz altı işlevleri yaptırıyor. Nefes almak söz konusu olmadığı için ruhlar için bir problem olmuyor. Geri kalanlar dördüncü aleme ulaşıyorlar. Orası makamı Mahmud. Orada başlangıçtaki dört halife, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahabenin büyük kısmı, tek sıra, uzun sıralar halinde orada ayakta duruyorlar. Oraya gidenler, oradaki merasimleri izlemek üzere gidiyorlar ve bir geçiş yeri, Ümmül Kitap da öyle, Kudret Denizi de öyle, Makam-ı Mahmud da öyle, her biri belli bir süre tecrübe kazandıktan sonra daha sonraki yere naklediliyor insanlar. Bundan sonraki merhalede Divan-ı Salihin var. Divan-ı Salihin bir büyük cami. Daire şeklinde inşa edilmiş ve geniş balkonlar daireyi tamamen kaplıyor. O balkonlardan birisi üzerinde başkan, çoğu zaman Peygamber Efendimiz Aleyhisselam başkanlık ediyor. Ama geldiği zaman başkan oluyor. Onun dışında Gavs, devrin Gavs'ı orada görev yapıyor. Divan-ı Salihin'in başkanı olarak. Bir kısmı da burada kalıyor. Bundan sonraki geriye kalanlar zikir hücrelerine ulaşıyorlar. Zikir hücreleri çok büyük bir salon. Diğerleri kadar aydınlık değil. 2 metre, 2 metre 20 santim büyüklüğünde küreler var, şeffaf. O kürelerin içinde bu kişiler, insan ruhları oraya girip orada zikir yapıyorlar özel şekilde oturarak. Oturmuş vaziyette zikir yapıyorlar. Sıralar bu kürelerin, şeffaf kürelerin yerleştirilmiş olduğu yerler çok ölçülü bir şekilde, muntazam bir şekilde geriye doğru 30-40 tane, sola doğru da yine belki de 100 tane bu şeylerden var, kürelerden var ve içeridekiler devamlı zikir halindeler. Sağ taraftan giriliyor, en sağda kapı ve sola doğru gidilip birer birer evvela birinci kapının tam karşısından karşıya doğru birinci sıra doluyor. Sonra sola gidiliyor, ikinci sıra dolduruluyor, sonra daha sola gidiliyor, üçüncü sıra dolduruluyor. Böylece tamamlanıyor zikir hücrelerinin dizaynı. Her sabah zikir hücrelerindekiler dışarı çıkıyorlar. Devrin imamı ve beraberinde iki kişi daha oraya geliyorlar ve onlar zikir hücrelerinin için müntesipleri orada bir hilal meydana getiriyorlar. Ay şeklinde bir grup oluşturuyorlar. Ayın uçlarının birbirine yaklaştığı noktada da o üç kişi yer alıyor. Devrin imamı onlara her gün sohbette bulunuyor.
Bundan sonrası indi ilahi, yedinci alem. İndi ilahi de huzur namazının imamı ve arkasında iki kişi, arkasında bir kişi, sonra devrin imamının iki başveziri, ve yedi tane de vezirler. Ondan sonra 40 kişi, 40'ları oluşturuyor siyah cübbeleriyle, altın yaldızlı şeyleri var, çapraz sırmalı sırmaları var, siyah cübbeliler. Sonra 70'ler geliyor, bal rengi cübbeliler. Ve arkasından da başka sıralar giriyor. Arkadan imama baktığınız zaman sol tarafta yukarıda boşlukta tahtları görüyorsunuz. En üstte Livai Hamd'ın bulunduğu taht var. Alttaki tahtlar som altın olarak dizayn edilmiş. Ama yükseldikçe mücevherler başlıyor tahtların üzerinde. En üstteki tahta ulaştığınız zaman mücevherler tahtı tamamen kaplıyor. Söylediğimiz gibi tahtın başka bir özelliği üzerinde Livai Hamd'ın mevcut olması. O devrin imamının tahtı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, orası indi ilahi. Çıkış buraya kadar, dönerken de en sondan başlayarak birer birer toplanarak altın kapıya kadar geliyorlar. Oradan aşağı inecekler. Ama onlar aşağı inmeden evvel diğerleri altıncı kattan aşağı doğru inenler. Birer birer her katta secde ederek altıncı kattan beşinci, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara iniyorlar. Daha sonra da devrin imamının dergahına ulaşarak altın kapıdan içeri giriyorlar ve ait oldukları yerlere geri dönüyor hepsi. Onların dönüşünden sonradır ki yol tamamen boşaldıktan sonra yedinci kattakiler de altıncı kata, beşinci kata, dördüncü, üçüncü, ikinci, birinci katlara ve devrin imamının dergahına ulaşıyorlar. Altıncı kata kadar çıkabilenler zemin katta görev yapıyorlar. Sıralar orada. Onarlık sıralar, sağ ve sol kanat velileri birinci sıranın başında, önlerinde rahleler, üzerinde Kur'an-ı Kerimler. Yedinci kata çıkabilenler asma katta görev yapıyorlar. Onlara devrin imamının bizatihi kendisi öğretim yapıyor, ders veriyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İşte yedi tane gök katı, bu gök katının Sitretül Müntehasına kadar çıkan kişi, zikir hücrelerindeki görevini tamamlayan kişi Sitretül Müntehaya ulaşıyor. Sitretül Müntehadan dikey bir yolculukla tek başına Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Allah'ın zatına ulaşmak, kişinin Rabbine ulaşmasıdır ve Allah'ın zatında ruh yok oluyor. Yok olduğu zaman kişi fena fillah makamının sahibi oluyor, 22. basamak ve 7 tane velayet makamının birincisi, fena fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah, Allah'ın içinde Allah'ta yok olmak, fena fidan makamının manası. Ruh, Allah'ın emrini üzerine 12 defa farz kılınan emri yerine getirmiş, Allah'ın zatına geri dönmüş ve Allah'ın zatında yok olmuştur.
14. basamaktan 21. basamağa kadar geçen 3. merhale burada tamamlanıyor. Bundan sonrası 22. basamaktan 28. basamağa kadar bir de basamaklık bir dizayn. Ama 22. basamak zaten 21. basamağın hemen arkasından gerçekleşiyor. Velayet makamları buradan başlıyor. İşte Vel Asr suresinin 3. bölümü burada tamamlanıyor. Ruhun vücuttan ayrılarak sırt-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yaptığı seyri sülük, birinci yatay sebille ruh devrinimin deryana ulaşıyor, ikincisi dikey sebil tarık-ı müstakim adını alıyor. Allah Teala üzerinize 7 tane kat halk ettim diyor. Safa tarayika diyor. 7 tane tarik halk ettim diyor. Ondan sonra 7. kata çıkınca soldan sağa doğru 7 alemlik bir yatay yolculuk. Sonra da Sitret-i Müntaha'dan Allah'a doğru 4. sırat-ı müstakim, 4. sebil, Allah'ın zatına ulaşan sırat-ı müstakim. İşte Allah'a doğru ruhun, bütün ruhların seyri süluku ve sonuçta Allah'a ulaşmak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Saadet sizin de hakkınız. Mutluluğu evinize getiren, asr-ı hidayete damgasını vuran ilk ve tek yayın Aylık Mihir dergisi. İmam İskender Ali Mihr'in kalemiyle mutluluk ülkesine her ay yeni bir yolculuğa hazır mısınız? Muhtevalarından uzaklaştırılan Kur'an-ı Kerim kavramlarını Mihir dergisinde bulacaksınız. İnsanlığın susadığı ilim bu dergide. Tüm suallere Allah'ın ayetleriyle verilen cevaplar. Kainatın incisi Peygamber Efendimizin sözleri, hadis-i şerifler. Ekonomi ve bilim sualleri, her ay bir başka evliyanın hayatı, fıkıh konuları ve okuyucularımızdan çağlayanlar bölümleriyle hayatınızı dolduracak dergi. Çocuğunuz, arkadaşlarınız, akrabalarınız için en güzel hediye. Onları Mihir dergisine abone yapın, sevdiklerinizi sevindirin, dergisi kendi adına gelsin, her ay zevkle okusun. Mihir dergisine hemen abone olun, siz de mutluluk kervanına katılın. Mutluluğun sırları her ay kapınızda. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Fatiha mi as salavat Allahümme salli ala Muhammed Nezmillahi minneşed Velhamdülillahi rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmedin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâs sırâtel müstakîm sırâtel lezîne en'amte aleyhim gâlil mağdûbi aleyhim Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha kalp kalbe, gönül gönüle bir beraberlik başladı. Sizlerle bizim aramızda. Söz konusu olan mı? Konumuz. Konumuz Allah'a iki defa ulaşma. Öyleyse ne demek istiyoruz yani Allah'a iki defa ulaşma? İki defa mı ulaşılır Allah-u Teala'ya? Evet, iki defa ulaşılır. İnsan ruhu eğer Allah'a o kişi hayattayken ulaşmışsa bu birinci ulaşmadır. Ölümden sonra da mutlaka ikinci defa ulaşma olacaktır. Ama ruh zaten Allah'ta. Niçin oluyor? Azrail Aleyhisselam ve onun adamları, melekler, ölüm melekleri görevlerini yapabilsinler diye. Evvela gök katları üzerinde engeller olduğunu bilin. Allah Teala Araf suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah'ın ayetleriyle ve Allah'ın resulleriyle alay edenlere gök kapıları açılmaz diyor. Gök kapıları kilitlidir. Bu kilitleri aşabilecek olan iki tane faktör vardır. Bir, ölüm melekleri. Onlarda var anahtar. İki, nefs. Vücudun içinde bir esir olan, bir köle olan, bir rehine olan nefs. Fizik vücudunuz bir, uykuya dalmadıkça, iki, bayılmadıkça, üç, ölmedikçe nefs vücudunuzu terk edemez. Terk edebilmesi için mutlaka bunlardan üçünden bir tanesinin mutlaka tahakkuk etmesi lazım. Uykuya girmek, bayılmak veya ölüm. Bunlardan hiçbiri yoksa nefsiniz asla fizik vücudu terk edemez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse konumuz Allah'a geri dönüş. Nasıl yaratıldınız?

Yani fizik vücudun içine ruhumdan üfürdüm diyor. Allah Teala nefrettim diyor. Üfürdüm diyor. Fizik vücudumuzun içine ruhumuz üfürülmüş. Nefsimiz sevva edilmiş. Şems suresi 8-9-10. ayet-i kerimeler ve nefsin ve ma sevvaha fe elhamaha fücuraha ve takvaha kat eflaha men zekkaha. O nefse yemin olsun ki diyor Allah Teala, nefs, o nefs sevva edildi. Ve ona Allah'ın takvası da, şeytanın fücuru da ilham edilir. Ve kim nefsini tezkiye ederse, onlar felaha erdiler. Öyleyse, Allah Teala'nın bir başka ayet-i kerimesine bakalım. Velekat halaknel insanu min salsalin min hamiyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan halk ettik diyor Allah Teala, yarattık diyor. Şu fizik vücudumuz halk edilmiş, yaratılmış. Nefsimiz seva edilmiş. Ruhumuzsa üfürülmüş. Üç ayrı ceset, üç ayrı hüviyette vücuda gelmiş. Peki, bu vücuda gelen üç tane vücudumuzun muhtevası ne? Birbirinden farklı yaratıklar. Hepsi yaratılmış ama birisi sevva edilerek oluşmuş, diğeri sadece yaratılmış, üçüncüsü de üfürülmüş. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Şimdi Allah'ın kanunlarına bakalım. Ne istiyor? Üfürdüğü ruhun bir emanet olduğunu söylüyor Allah Teala. Diyor ki biz emaneti yerlere, dağlara ve göklere teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Sonra insana teklif ettik. İnsan emaneti yüklendi diyor Allah Teala. O insan ki nankördür ve zalimdir diyor. Öyleyse emanet nedir? Ruhumuz. Bu emaneti yüklenen bir fizik vücut var. Emaneti yüklenen bir nefs var. Bir üçlüden bahsediyoruz, bir trio. Bu üçlünün mekan hüviyetinde olanı fizik vücudumuzdur. Ruh da, nefs de bu mekanın içindekilerdir. Mekanın münderecatı. İçinde bulunanlar, ihtiva ettikleri. Bu içinde bulunan ruh ve nefs mekanın tam şeklini alırlar. Her noktasını kaplarlar. Aynı görüntüde üç tane varlık barındırıyorsunuz. Nefsiniz, ruhunuz ve fizik vücudunuz. Tabii ruhunuzu Allah'a ulaştırmadıysanız. Ulaştırdıysanız ikiye düşüyor. Nefsiniz ve fizik vücudunuz. Öyleyse buradaki dizayn açık. Fizik vücudunuz bir mekandır. Onu temiz tutun. Nefsiniz de ruhunuz da bu mekanın misafirleridir. İçindekilerdir. Öyleyse ne yapmamız lazım sevgili kardeşlerim?

Allah Teala tam 12 tane ayetle ruhunuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesini, Allah'a ulaşmayı dilemesini ve Allah'a dönmesini farz kılmış üzerinize. İşte birkaç ayet. Zümer suresi 54. Ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetiyekümün azabe sümme la tümserun. Üzerinize azap gelmeden önce, yani ister cehennem azabı deyin, ister kabir azabı deyin, azap gelmeden önce deyince bu dünya hayatını yaşarken demek. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani Allah'a ruhunuzu yöneltin, ruhunuzu Allah'laştırın, yöneltin, ondan sonra ruhunuzu Allah'a teslim edin, yetmez. Fizik vücudunuza teslim edin, gene yetmez. Nefsinizle teslim edin, gene yetmez. İradenizle teslim edin. Teslim olun bir genel tabir. Ve eslimu lehu. Ve ona, Allah'a teslim olun. Dört teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin teslimi. Bunlardan sadece bugünkü konumuz, bu akşamki konumuz, ruhumuzu Allah'a teslim etmek. Evvela yönelmek farz mı? Farz. Bu ayette yönelmek farz. Peki ruhu Allah'a ulaştırmak farz mı? Farz. Teslim dediğine göre Allah-u Teala, burada bir genel teslimiyeti var. Ruhunda ve içinde, nefsinde Allah'a teslimi. Daha ötesi, evet, iradenin de teslimi. Allah'a teslim olun dediğine göre bir bütün ifade ediyor. Müslüman kelimesinin gerçek anlamı, ruhun, veçin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim edildiğini ispat eden bir hüviyet. Müslüman odur ki ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmiştir ve Müslüman olmak şerefini kazanmıştır. Biz insanların nüfus kağıdında İslam yazar, herkes kendisini İslam zanneder. Oysa ki İslam olmak, teslim olmak demek, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim olmayı gerektirir. Teslim etmeyi gerektirir. Demek ki Zümer 54'te Allah-u Teala bunu söylüyor. Dört teslimi birden içeriyor, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de ayrıca içeriyor. Peki, Rum 31'de ne diyor Allah-u Teala? Münibine ileyhi ve yettekûhu ve la tekûnü minel müşrikîn. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona, Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a ulaşmayı dile, emir, farz. Ulaş diyor mu? Evet diyor. Müzemmil suresi 11. ayet-i kerime. Veskür ismi rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin, Rabbin olan Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'ın ismiyle zikredeceğiz ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaşacağız. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'a ulaşmak söz konusu. Ruhun Allah'a ölmeden evvel ulaşması. Zariyat 50 ne diyor? Fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Yani Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firarda kaçmak ve bir başka yere sığınmak, bulunduğu yerden başka bir yere sığınmak söz konusu. Allah'ın zatı söz konusu. Öyleyse Allah'a kaç, Allah'a sığın. Sonra diyor Allah-u Teala, bakıyoruz, sonra Allah-u Teala buyuruyor ki,

Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allahu yedü darüsselamı. Allah selam yurduna ama aslında teslim yurduna. Biliyorsunuz selam kelimesi de teslim kelimesi de aynı kökten gelir. Selim kökünden gelir. Sinlam ve mim. Ve Allah-u Teala'nın zatı teslim yurdudur. Meaptır, sığınaktır. Sığınağa sığınılır, teslim olunur. Sığınağa iltica edilir. Böyle olan, ruhunu Allah'a ulaştıran insanlar için Allah-u Teala Evvab ismini kullanıyor. Evvab, meaba sığınmış demek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, meab, Allah'a sığınmış demek. Allah'ın zatı meab'tır. Ve Allah-u Teala Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Vallahu indehu hüsnül meab buyuruyor. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel meaptır, sığınaktır diyor. Ahsen sığınak. Ve Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi şöyle, Zalikel yevmül hakkı femen şahit teaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi kendisine, ona hakka ulaşmayı sağlayacak olan bir yol ittihaz eder. Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Rabbine ulaştıracak olan bir yol ittihaz eder. Sırat-ı müstakimi ittihaz eder. Ve meaba diyor. Kim bu yolu takip ederek Rabbine ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna meab olur, sığınak olur diyor. İşte Yunus suresinin 125. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Allahu yedü darüsselamu demekle Allah selam yurduna, yani ulaşması lazım gelen meaba davet eder. Teslim yurduna davet eder. Ve sonra da diyor ki ve Allah dilediğini sırat-ı müstakime ulaştırır. Öyleyse sırat-ı müstakim nereye ulaştırır? Sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırır. İşte Nisa 175 Allah Teala buyuruyor, kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse, yani Allah'ın zatında yok olmayı, evvab olmayı dilerse, meaba sığınmayı dilerse, Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime vasıl eder, iletir. Allah sırat-ı müstakime ulaştırıyor, sırat-ı müstakim de Allah'a ulaştırıyor. Lokman suresi 15. ayet-i kerime Allah Teala diyor ki, kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Yani bu dilemenin arkasında mutlaka bir yol oluşacaktır. Sırat-ı müstakim. Sen de Allah'a ulaşmayı dile ve o yola tabi ol. Vettebi sebilâ men enabu ileyye. Kim bana yönelmişse, ulaşmayı dilemişse, sen de onun yoluna tabi ol. Dikkat edin, birinde ulaşma, yönelmeden bahsediyor. Ulaşmanın başlangıç noktası Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dileme. Ama belli ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka sırat-ı müstakime ulaştırılıyor. Çünkü sen de onun yoluna tabi ol diyor Allah Teala. Yönelen mutlaka bir yola ulaşacak manası var.
Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehti ileyhi men yunib. Kim Allah kim değil? Allah kullarından da yok. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan her kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. Burada mutlak olarak bir ulaşmadan bahsediyor, ulaştırmadan bahsediyor Allah Teala ve onları diyor, Allah'a yönelenleri kendisine, Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Görülüyor ki Allah Teala kullarını kendisine ulaştırmak gibi bir müesseseden bahsediyor. Nisa 58'de şöyle buyuruyor Allah Teala: İnnallâhe ye'murukum en tu'adul emanati ilâ ehliha. Allah emanetleri o emanetlerin sahiplerine değil. Emanet çoğul kullanılmış, emanat. Ama sahipleri tekil. O emanetlerin ehline diyor. Onların sahibine. Emanetler çok. Ruh, veç, nefs ve irade birer emanet. Bu emanetlerin sahibi ise Allah. Onları mutlaka bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmamız, teslim etmemiz, ulaştırarak teslim etmemiz veya Allah'ın bütün emirlerine itaat eden bir hüviyete getirip teslim etmemiz Allah'ın temel emri. Öyleyse bir yere varıyoruz. Vardığımız noktada iki tür teslim söz konusu. Bir, ruhun teslimi. Vücudumuzdan ayrılıyor ruhumuz. Ait olduğu yer olan emanetin sahibinin zatına, Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor. Bu bir emir mi? Evet. İşte Rad suresinin 22. ayet, 21. ayet-i kerimesi ruhun Allah'a ulaşmasının Allah Teala tarafından bize emredildiğini kesinleşiyor. Emir olarak geçiyor. Diyor ki Allah Teala: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale." Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar. Sevgili kardeşlerim, vellezine ve onlar demek, yasulune ulaştırırlar, vasıl ederler demek. Vuslat, visal, isale, hepsi aynı kökten geliyor. Ma şey demek, emerallahu Allah'ın emrettiği şey demek, bihi ona demek, kendisine. Ve onlar Allah'ın ona, kendisine ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona, Allah'a ulaştırırlar oluyor. 23 tane Kur'an-ı Kerim'in hiçbirisinde bu manayı göremezsiniz sevgili kardeşlerim. Böyle bir şey kesinlikle mevcut değil. Öyleyse ne gördük? Kaç tane ayet saydık? Allah-u Teala hep aynı şeyi istiyor. Ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a dönmesi, emanetin sahibine teslimi. Onlar emanetlerine riayet ederler diyor Allah-u Teala. Bu emanetlerine riayet eden insanlar, ruh emanetine riayet etmişlerse onu mutlaka Allah'a ulaştıranlardır. İşte ayetler, Allah'ın daveti, bir, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet, iki, Allah'a ulaşmaya davet. Birinci daveti gerçekleştiremeyen insan, ikinci daveti gerçekleştiremez çünkü Allah ona geçit vermez.
Allah'a ulaşmayı dilemek birincil davete icabettir. Birinci davet Allah'a ulaşmayı dileme davetidir. Ancak bu daveti gerçekleştirenler Allah'tan furkan alırlar. Furkan alabilenler ikinci davete icabet edebilirler. Ve zaten günahları da örtülmüştür. Gidecekleri yer cennettir. Ama Allah Teala'nın sözü var. Kim kendisine ulaşmayı dilerse onu mutlaka kendisine ulaştıracak. Böyle bir noktada bunu gerçekleştiriyor Allah Teala. O kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bu ayetler hep aynı şeyi söylüyor. Ruhun Allah'a ulaşmayı, kişinin Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemesi ve Allah'a ulaşması. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takva sahibi olduğunu söylüyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ. Onlar amen oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Amen olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek. Münip olmak, yünip olmak, enabe kelimesi, hepsi yönelmeyi, Allah'a ulaşmayı dilemeyi ifade ediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bu kadar ayet-i kerimeyle, daha başka birçok ayet var ama bu temel ayetlerle Allah Teala bütün insanların önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini, sonra da Allah'a ulaşmalarını farz kılmış üzerimize, gördüğünüz gibi. 14 asır sonra mı Kur'an'dan hepsi unutulmuş. Öyleyse böyle bir dizaynda muhtevaya bakın. Burada Allah'a ulaşma dileğini ve Allah'a ulaşmayı göreceksiniz. Ruh Allah'a ulaşarak teslim olur. Fizik vücut Allah'ın bütün emirlerini gerçekleştirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek Allah'a teslim olur. Nefs de aynı statüde teslim olur. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirerek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyerek. Ya irade bütün bunlardan sonra karşısında hiçbir negatif güç kalmadığı için fonksiyonu bir hüküm ifade etmeyecektir. Olsa da olmasa da o fizik vücut, o nefs ve o irade Allah'ın dizaynına uygun hareket edecektir. Bu noktaya ulaşınca, nefsin kalbinde hiç afet kalmayınca ve 19 mertebe nefsin kalbi müzeyyen olunca, o noktada iradenin fonksiyonu sıfırlanmıştır ve kişi o noktaya kadar ehli zikirken, ehli tezekkürken, zikir ehliyken, yani daimi zikrin sahibiyken, o noktadan sonra tesbih ehli olur. Yani kendi iradesiyle değil, ilahi iradeyle zikretmeye başlar. Külli iradeyle zikretmeye başlar. Artık kendi iradesinin dışında o sonsuz bir ilmin, sonsuz bir zikrin sahibidir. Kendi iradesiyle değil, külli iradeyle. İşte sevgili kardeşlerim, konumuz sadece ruhun Allah'a ulaşmasını ve teslimini içeriyor. Ve ruhun Allah'a iki defa ulaşması söz konusudur. İşte Bakara suresinin 45 ve 46. ayetleri. Allah Teala buyuruyor ki,
وَاِسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاتِ اِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّهُمْ مِلَاكِ رَبِّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Teala buyuruyor ki, sabırla ve namazla, yani hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Kimden? Allah'tan tabi. İstihaneyi isteyin. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir, zor bir iştir. Ama huşu sahipleri için zor değildir. Peki kimdir bu huşu sahipleri? Tarif ediyor Allah-u Teala. Onlar muhakkak ki Allah'a ruhlarını ulaştıracaklarına, Allah'a ruhlarını mülaki kılacaklarına, Allah'a ruhlarını ilka edeceklerine, Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Bu ruhun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Ve Allah'a rücu edeceklerine de muhakkak surette inanırlar. Yani ruhlarının geri döneceğine rücu etmek, geri dönmek demek. Ruhlarının Allah'a geri döneceğine de kesin şekilde inanırlar. Ne demek bu zaten? Ruhu mülaki oldu. Bir defa daha nasıl olacak bu rücu etmek? İşte ikincisi, ölümden sonra ruhu Allah'a ulaştırmak. Burada rücu kelimesiyle anlatılıyor. Allah Teala geri dönüş için başka kelimeler de kullanabilir. Ama kullanması önemli değil. Burada iki ulaşmayı da Allah Teala zikretmiş ki, sadece ruhunuzun Allah'a ulaşması değil, ruhunuzun Allah'a ulaştıktan sonra ölümünüz halinde tekrar Allah'a dönüşünün de söz konusu olduğunu ispat ediyor bu ayette. Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesi. Öyleyse gördük ki ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek de farz, ruhumuzu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmak da farz. Ölümden sonra ise bizim elimizde bir şey yok. Ruhumuz otomatik olarak Allah'a götürülecek. Ne demiştik? Allah'ın ayetleriyle alay edenleri ve Allah'ın Resulleriyle alay edenlerin gök kapılarının onlara açılması mümkün değil. Onların cezası bu. Gök kapılarını açmıyor onlar Allah-u Teala. Peki kime açıyor gök kapılarını? Yani bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Onların gök kapılarını, onların ruhlarını vücutlarından ayrılıp da gök kapılarını açması mümkün değil. Ruh vücuttan her an ayrılabilir ama vücudu terk edip de Allah'a kendi başına ulaşamaz. Nefsle ruh arasındaki ilişki ruhu Allah'a ulaştırabilir. Nefsin tezkiyesi gerekir. 7 kademede %7'lik aklanma. 7 kademede %7'lik aklanmayı kim sağlayabilirse, başlangıçta aldığı %2 rahmet nuruyla beraber bu %7 kere 7 49 %49'luk fazıl birikimi nefsinin kalbinde %51 nur birikimi ifade eder o kişinin. Kimin nefsinin kalbinde %51 nur birikimi olmuşsa, sadece onun ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaşabilir. Ve bütün insanların üzerine ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmayı dilemesi farz. Daha kesin netice, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. O kişinin cehennemden kurtulması da mümkün değildir.
Yani Kur'an'ın olmazsa olmaz bir temel şartı, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. Yok böyle bir talep. Yoksa kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri Allah Teala buyuruyor. İnnellezine keferu İnnellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennü biha ellezine hum an ayatina gafilun ülâike mevâhümün nâru bimâ kânû yeksibûn. O Allah'ın diyor ki Allah Teala, onlar ki bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı muhakkak ki dilemezler. Böyle bir talepleri yoktur. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatını tercih ederler ve dünya hayatıyla tatmin olurlar, doyuma ulaşırlar, dünya hayatından razıdırlar. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaşmanın temel faktör olduğunu söylüyor. Öyleyse ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşması, Allah'ın üzerimize 12 defa farz kıldığı bir vetire. Mutlak olarak ruhumuzun ölmeden Allah'a ulaşmasını istiyor. Hem ulaşmayı farz kılmış hem de özellikle Allah'a ulaşmayı dilemeyi. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir kişinin ruhu hiçbir zaman Allah'a ulaşamaz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için cehennem olayı bitmiştir. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Şimdi hadi gelin sizinle beraber 14 asır geriye gidelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sahabeye beraberce bakalım. Bir ifade görüyoruz. Ey sahabe, ilk cuma hutbesi, ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 kat ihsan etsin. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ölmeden evvel ölmek. Acaba ne demek istiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Gelin sizinle öldüğümüz zaman ne olduğuna bakalım. Bir kişi ölüyor, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Durumu ne? Durumu nefsi de fizik vücudunda, ruhu da fizik vücudunda. Ölüm melekleri geliyor, kontağı kapatıyor. Ne demek istiyoruz? Fizik vücudunuzda, mekanda, ruhunda, nefsinde, mekanı olan fizik vücudunuzda 70 trilyon hücre var yaklaşık olarak. Bu 70 trilyon hücrenin her birinde mitokondriler var, elektrik üretiyorlar. İşte Azrail aleyhisselam veya ölüm melekleri geliyorlar ve kontağı kapatıyorlar. Yani vücut artık mitokondrilerin elektrik üretmesine müsait değil. Kontak kapanmış, elektrik enerjisi yok. Yoksa ne oluyor? Bütün işlemleri duruyor. Çünkü vücutta ne kadar işlev varsa, işlevlerin hepsi elektrik enerjisine bağlıdır. Elektrik enerjisi yoksa, beyinden başlayan bir ölüm, beyne oksijen gitmiyor her şeyden evvel. Beyin ölüyor evvela. Ondan sonra bütün vücuda ölüm yayılıyor. Kişi ölüyor. Bu kişi ölmeden evvel fizik vücudun sahip olduğu bir elektromanyetik alan var. Bu mitokondrilerden elde edilen elektrikle vücut manyetik alanları oluşturuyor ve bir kutbuyla nefsi, bir kutbuyla ruhu kendisine çekiyor. Bu nefsi ve ruhu kendisine çeken fizik vücut, elektrik enerjisi üretemez hale geldiğinde çekim alanları birdenbire sona eriyor ve fizik vücutta nefste ne olduklarını anlayamadan kendilerini dışarıda buluyorlar.
Artık vücut onları kabul etmiyor. Manyetik alan yok. Nefs de ruh da fizik vücudun içine giremez. Ruhumuz sağ tarafta, nefsimiz sol tarafta, yerden omuzlarımızdan bir metre falan yukarıda yerlerini alıyorlar. Ne yapmışlar? Ölüm melekleri gelmişler. Ne yapacaklar? Ruhu Allah'a götürmekle vazifeliler. Fizik vücut öldü, toprağın içine girecek. Nefs berzah alemine gidecek. Ama ruh Allah'a geri dönecek. Mutlaka Allah'a geri dönecek. Allah Teala diyor ki hepiniz Rabbinize döndürüleceksiniz. Ayet-i kerimeler gayet açık olarak bunu söylüyor. Ya eyyühellezine amenu aleykum enfisekum la yedirrüküm men dalle izahdedeytüm sümme mercukum cemiyan. Ne zaman Allah-u Teala cemiyan kelimesini kullanmışsa herkesin Allah'a geri dönüşü söz konusu, bu ölümle Allah-u Teala'ya dönüştür. İşte Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Sümme mercihukum cemiyan. Sonra hepiniz bana döndürüleceksiniz. Ve o size ve Allah size yaptıklarınızı haber verecek diyor. Ne zaman? Ölümle beraber kabir söz konusu olduğunda kişinin bütün hayatı kendisine gösterilecek ve hata yaptığı yerlerde azap söz konusu olacak, kabir azabı. Güzellikler işlediği zaman da mutluluğu yaşayacak kişi kabirde. Hem mutluluğu yaşaması söz konusu, hem de azabı yaşaması söz konusu. Kazandığı derecelere göre ise, eğer kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, gideceği yer Allah'ın cenneti, kaybettiği dereceler fazlaysa cehennemi. Allah Teala onun için bütün insanların Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor. Şimdi ne oldu? Bu kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadan evvel ölmüş. Öldüğü zaman ruhu fizik vücudun içinde, ruh fizik vücuttan otomatik olarak ayrılıyor. Artık içeri girmesi mümkün değil. Sağ omuzun üzerinde yerini alıyor. Ölüm melekleri ruhu beraberlerine alıyorlar. Birinci gök katının kapısını açıyorlar. Birinci gök katına. Sonra sırasıyla bütün gök katlarının kapılarını açarak, 7 tane gök katını aşarak Allah'ın 7. gök katına çıkıyorlar. 7. gök katını da soldan sağa 7 tane alemden geçerek Sidretül Münteha'ya kadar ruhla birlikte geliyorlar. Sidretül Münteha'da ruhu terk etmek mecburiyetindeler. Çünkü melekler yokluğa geçemezler normal statüse. Geçen var mı? Evet, Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasından bahsetmiyoruz. Bu bahsettiğimiz olayda fizik vücut ölüyor ve ruh ölüm melekleri tarafından Allah'a götürülüyor. Çünkü göklerin anahtarları ölüm meleklerinde var. Ruh tek başına asla oraya ulaşamaz. Peki ama o zaman vuslat ne? Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması? Orada ruh tek başına değil, sağ kanat velisi var, sol kanat velisi var. Ve Allah'a ulaşmadan evvel ki son kademede devrin imamıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Yalnız değiller. Öyleyse yeter mi? Hayır, yetmez. Aynı zamanda
fizik vücudun içinde bir rehini olan nefsin gök katlarını açabilme yeteneği var. Öyleyse ne oluyor? Ölümle beraber Allah'a ulaşmayı gördük. Ve Bakara suresinin 46. ayet-i kerimesinde bu rücu olarak adlandırılmış. Ölümden sonra mutlaka o kişinin Rabbine geri döneceğine dair inancı söz konusu. Sevgili kardeşlerim, ya ölmeden evvel Allah'a ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin yapabileceği bir şey bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onda rahim esmasıyla derhal tecelli eder. Allah derhal kalbinizdeki talebi işitir, bilir ve görür. Görür görmez derhal kişide tecelliye başlar rahim esmasıyla. Bu tecelli 7 tane furkanı oluşturur. Gözlerdeki, kulaklardaki, kalpteki engeller alınır. Görme, işitme ve idrak etme hastalarındaki engeller de alınır. Ve kalpten alınan ikinetin yerine ihbat konulur kalbe. Böylece o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, furkanların doğruyu yanlıştan ayırma özelliklerinin görme sahasında da, işitme sahasında da, idrak sahasında da sahibi olur. Bunları yaparken Allah Teala o kişinin Allah'ın cennetine gitmesi için gerekli şartları hazırlar. 5-6 dakikalık bir zaman içerisinde bu işlemlerin hepsi tamamlanır. Her birinde 7 tane furkan verilirken her birinde Allah Teala o kişinin günahlarını 7'de bir örter. Netice günahların tamamen örtüldüğü bir noktaya ulaşmayı ifade eder. İşte günahlar tamamen örtülmüştür. Ve ruh Allah'a ulaşmak için hazırdır ama fizik vücudu henüz terk edemez. Ne olması lazımdır? Kişinin diğer işlevleri de tamamlaması lazımdır. Burası Allah'a ulaşmayı dileme safhası. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Kalbin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Ondan sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapıyor. Allah'ın katından gelen rahmet lefaz kişinin kalbine ulaşıyor. Rahmet %2 kişinin kalbine giriyor. Bu rahmetin kalbe girmesiyle kişi huşu sahibi oluyor, hacet namazını kılıyor, irşat makamını gösteriyor Allah-u Teala ona, kişi ulaşıp tabiyetini gerçekleştiriyor. Gerçekleştirince ruh vücudu terk ediyor. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor ve kişinin ruhuna diyor ki sen vücudunu terk et, senin Allah'a ulaşma günün, yevmi talakın geldi. Allah'a milaki olma günün geldi. Milaki olmak burada kesinleşiyor artık. Ruh vücudu terk edip devrin imamının dergahına ulaşıyor. Oradan da diğer ruhlarla birlikte saf halinde zemin kattan birinci kata kadar çıkıyor önce. Sonra ikinci katın yetkisini alıyor, ikinci kata çıkıyor. Sonra üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara çıkıyor. Nasıl çıkıyor? Anahtar mı var ruhta? Hayır, ruhta yok, anahtar yok. Anahtar nefste, rehinede. Bir rehine olan nefsimiz, nefsin kalbinde %2 fazıldan, %2 rahmet nurundan başka, %7 ilk fazlı iman kelimesine yapıştırmadıkça, iman kelimesinin etrafında %7 fazıl birikmedikçe, o kişinin nefsi birinci gök katının kapısını açamaz, ruh da birinci kata çıkamaz. Ama bu olduysa, derhal birinci gök katının kapısı rehine tarafından açılır. Ve rehininin birinci hüviyetteki rehineliği, yani rehineliğin 7'de biri kalkar.
Sonra ikinci defa %7 nur birikimi, ruh ikinci gök katında, ikinci gök katının kapısını da rehine açmak yetkisinin sahibi çünkü %7 daha tezkiye olmuş, arınmış. Üçüncü defa %7 nur birikimi, ruh üçüncü gök katında. Birinci kattaki ruh nefse emaredir. İkinci kattaki nefs, nefsi levamededir, kendini, nefsini kınayan bir hüviyettedir. Ruhun üçüncü kata ulaşmasındaki nefs, nefsi mülhimededir, Allah'tan ilham alır. Dördüncü kattaki nefs, nefsi mutmainededir, mutmain olmuştur, doyuma ulaşmıştır. Beşinci kattaki ruhun beşinci kata ulaştığı bir vücudun nefsi radiyededir, Allah'tan razı olmuştur. Altıncı katta nefsi mardiyededir, Allah da ondan razı olmuştur. Yedinci katta nefsi tezkiyededir, nefsin kalbinde %51, %49 fazıl, 7 defa 7 ve %2 rahmet olmak üzere nefsin kalbi %51 nura sahiptir. Vaktiyle nurlar sıfır olan, tamamen şeytanın tesiri altında olan, şeytanların tesiri altında olan bir nefs, artık Allah'ın nurlarının kontrolü altına girmiştir. Çoğunluk ruhtadır. Çoğunluk nurlardadır. Ruh ne olur? Yedinci gök katında 7 tane alemi geçer ve zikir hücrelerindeki görevini de tamamladıktan sonra sitetil müntahadan sitetil müntahaya ulaşır. Oradan direkt olarak Allah'ın zatına ulaşır. Zaten ölüm meleklerinin de götürebilecekleri yer oraya kadardır. Sitetil müntahaya kadardır. Sitetil müntahadan öteye melekler geçemezler. Ruh kendisi Allah'a ulaşır. Burada da oraya kadar da ruh ulaşıyor. Ölüm melekleri yok. Diğer ruhlarla beraber ulaşıyor. Yedinci kata Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Devrin İmamı'nın beraberliğinde yükseliyor. Altıncı kata kadar sağ kanat ve sol kanat velisiyle yükseliyor. Altıncı kattan yedinci kata mutlaka Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Devrin İmamı refakat ediyor. Sonra böyle bir dizaynda ruhun sitetin müntahadan direkt olarak kendisinin Allah'a ulaşması söz konusu. Bu ölmeden evvel ölmek. Öldüğümüz zaman ne oluyordu? Ruhumuzu ölüm melekleri Allah'a ulaştırıyordu. Yani ruhumuz Allah'a ulaşıyordu. Ölmeden evvel öldüğümüz zaman da ruhumuz gene Allah'a ulaşıyor. Ama burada Allah-u Teala'nın bize 700 kat İhsan'da bulunduğunu görüyoruz. Ne diyor Allah Teala Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesinde? Kim fi sebilillah olursa, yani Allah'ın yolunda olursa, yani ruhu Allah'a doğru yola çıkmış olursa ve infak ederse, yani çektiği zikirle Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve selavatı nefsinin kalbine vererek nefsini bu manevi cihazlandırmayla teçhiz ederse, beslerse, infak ederse, İşte o zaman o kişiyi Allah-u Teala bir başağında 100 tane olan 7 başaklı bir nebat grubu kadar ihsanda bulunur diyor. Birinci katta kişi 1'e 100 alır. Eskiden 1'e 10 alırken, ikinci katta 1'e 200 olur, üçüncü katta 1'e 300 olur, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlarda 1'e 700'e kadar yükselir. Ne olmuştur? Hadis-i şerif gerçekleşmiştir. Kur'an hükümleri muhacenesinde o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır ve o kişi artık bir tek derecesine karşılık 700 derece kazanmaktadır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, iki nevi ulaşma söz konusu Allah'a. Herkes
ölümden sonra ruhen Allah'a zaten ulaşacaktır. Ruhu Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Ama kendisine düşeni yapmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemediyse, o kişinin ölümden sonra ruhunun Allah'a ulaşması, o kişiyi kurtuluşa ulaştıramaz. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Önemli olan hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmak, yani ölmeden evvel ölmektir. İşte bunun neticesinde kişinin 700 kat Allah-u Teala'dan nimet alması söz konusudur. Her bir derecesine karşılık. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gördüğünüz gibi insan ruhu, o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşırsa, kişi Allah'ın, Allah'a ermiş olan bir evliyası olur. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin ruhu ölene kadar kendisinde kalır. Öldüğü zaman ölüm melekleri götürür. Bu bir defa Allah'a ulaşmaktır. Ama kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmışsa, ölümüyle beraber ruh tekrar fizik vücuda dönüp, ölüm meleklerinin görevlerini gerçekleştirmesi için hazır bekler. Ölüm melekleri ruhu alıp kendileri Allah'a ulaştırırlar ya da Sidretül Münteha'ya kadar ulaştırırlar. Oradan da ruh kendisi Allah'a ulaşır. Birisi, birincide bir defa dönüş söz konusu olmuştur. İkincide iki defa dönüş söz konusu olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, iki defa Allah'a dönüş önemli olan budur. Bunu gerçekleştirmelisiniz. Bütün sahabe gibi olmalısınız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet hem dünya saatine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde birlikteyiz. Kim mutlu olmak istemez ki? Herkes için hedef mutlaka mutluluktur. Herkes mutlu olmak ister. Ama insanlar neden mutlu olamadıklarını bilmeden bir ömür boyu yaşarlar. Ve hedef tayin ettikleri şeylerin hepsinin yanlış olduğunu ancak öldükleri zaman anlarlar. Herkes mutlu olmak için yaşar. Ve insanların büyük çoğunluğu da ne kadar çok para kazanırsam mutlaka o kadar çok mutlu olurum diye bir fikrin sahibi olurlar. Ve kazanırlar. Çok para kazanırlar. Ama mutlu olamazlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zenginlik insanla çevresi arasındaki bir ilişkidir. Başkalarından daha fazla para kazanır insan ve de zengin olur. Hep bir hedefle yaşar. Ben daha çok zengin olursam daha çok mutlu olurum diye. Daha çok zengin olur ama daha çok mutlu olamaz. Hep aynı mutsuz insan hayatını sürdürüp gider. Sevgili kardeşlerim, mutluluk farklı bir vetiredir. Bir yaşam biçimidir. Ve Allah devreye girmedikçe insanlar mutlu olamazlar. Mutluluğun Allah ile mutlak olarak yakin seviyesinde bir ilişkisi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk hiç düşündünüz mü, paranız olsaydı ne yapardınız? Bir misal, paranız çok, o kadar çok ki 100 tane daire satın aldınız, hepsi sizin ama bir tanesinde oturabilirsiniz, geri kalan 99 tanesini kiraya vermek mecburiyetindesiniz. Aranızda hiç ev kiraya veren var mı? Bir sene kaldığını düşünün içindeki kiracının. Çıkarken verdiği paranın ne kadarını kendisiyle beraber götürdüğünü biliyor musunuz? Nasıl olsa benim evim değil diye evinize ne kadar hor bakılmıştır. Aldığınız paranın yarısını evin tamiri için harcarsınız. Dairenin. Kirayı vermeyenlerin peşinden koşturmak hayatınızın en tatsız olaylarını teşkil eder. Ve de yaşarsınız dünyada. 100 tane dert almış olan birisi başına. 100 kiracı, 100 tane dert. Sevgili kardeşlerim, ne kadar isterdik bunları yaşamanızı, yaşayıp da görmenizi ve mutluluğun paranın dışında başka bir hüviyet sahibi bir nesne olduğunu anlamanızı. Anlaşıldı mı efendim? Öyleyse benim sevgili kardeşlerim, başka yerde arıyorsunuz. Orada değil.
şu para denilen müesseseyi alın, kaldırın, atın. Allah Teala sizi aç bırakmaz. Çalışırsanız mutlaka karnınızı doyuracak olan parayı kazanırsınız. Allah Teala'dan talepte bulunun. Görün bakalım kazanıyor musunuz, kazanmıyor musunuz? Ama açgözlü olmayın. Hak ettiğinizden daha fazlasını isterseniz Allah Teala size vermez. Hani Arnavutların bir sözü var. Ne kağı köfte, o kağı ekmek. Dengede her şey. Sevgili kardeşlerim, neye layıksanız onu mutlaka alırsınız Allah-u Teala'dan. İşte bizim size öğütlemek istediğimiz şey mutluluğa layık olmanız. Liyakatınız neyse o mutluluk seviyesine mutlaka ulaşırsınız. Öyleyse

Sevgili kardeşlerim, mutluluk nedir sizce? Aynı şeyleri mi düşünüyoruz? Bizim Allah-u Teala'nın bize öğrettiği mutluluk anlayışımız şöyle. İç dünyasında kişi mutlu. Dış dünyasında da mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde de mutlu. Birinci ayrım. İç dünyasında nefsiyle ruhu arasındaki kavgayı bitirdiği için mutlu. Dış dünyasında başka insanlarla kavgayı bitirdiği için mutlu. Allah ile olan ilişkilerinde emirler cephesinde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdiği için mutlu. Yasaklar cephesinde bütün yasaklara riayet ettiği için mutlu. Öyleyse acaba aynı şeyleri mi kastediyoruz mutluyum deyince? Başka bir mutluluk anlayışınız varsa siz ona göre düşünün. Ama bizim ölçümlemelerimize göre Allah'ın bize öğrettiği mutluluk dizaynı bu dizayn. Mutluluk sevgili kardeşlerim bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği yeri başlangıç alır. Orada kavga bitmiştir. Öyleyse üç ayrı cepheden kavganın bitmesi. İç dünyanızdaki kavga kimle kim arasındadır? Nefsiniz %100 afetlerle donatılmıştır. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, İptilalar, fitne fücur vesaire vesaire. Ruhunuz da hasletlerle donatılmıştır. Nefsinizde ne vardı? Düşmanlık. Ruhunuzda dostluk. Nefsinizde fitne. Ruhunuzda uyum. Nefsinizde nefret, ruhunuzda sevgi. Bütün güzellikler Allah-u Teala tarafından ruhunuza yerleştirilmiş. Ruhunuz %100 hasletlerle donatılmıştır. İşte nefsinizde sadece afetler olduğu için, ruhunuzda da sadece hasletler olduğu için, siz dünyaya ne kadar aydınlığa sahipseniz, o kadar karanlıkla geldiniz. Nefsinizin afetleri kapkara bir dünyayı ifade eder ve nefsiniz afetlere dolu olarak yaratıldınız. Ruhunuzun hasletleri de pırıl pırıl bir dünyayı ifade eder. O ruhla mükafatlandırıldınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ruhunuz mu size gündüzü temsil eder? Nefsiniz mi geceyi temsil eder? Gece ve gündüz yan yana, ruhunuzla, nefsinizle, fizik vücudunuzla siz bir bütünsünüz. Üç faktörden oluşuyorsunuz. Nefsiniz, baştan aşağı afetler dolu bir nefsiniz var. Ruhunuz, baştan aşağı hasletlerle dolu bir ruhunuz var. Her şeyin en güzelini yapmak ister. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirmek ister. Yasak ettiği fiilleri ise asla işlemek istemez. Nefsiniz mi? Allah neyi emretmişse asla onları yapmak ister.

Değil mi? Allah neyi yasaklamışsa onları da mutlaka yapmak ister. Afetler demek Allah'ın bütün emirlerine şiddetle karşı çıkan, Allah'ın yasak ettiği bütün fiilleri de mutlaka işlemek isteyen bir özelliği ifade eder. Hasretlerse tam Allah'ın emirlerine %100 riayet eden, asla Allah'ın yasak ettiği fiili işlemek istemeyen herhangi bir fiil, Allah'ın emrettiği her şeyi mutlaka yerine getirmek isteyen bir dizayn. Böylece iki düşman kardeş içinizde yaşar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidinize ulaştığınız 14. basamağa kadar. Ne zaman mürşidinize ulaşır da önünde diz çöker ve el öpersiniz, tövbe edersiniz, ruhunuz sizi derhal terk eder. Çünkü başınızın üzerine devrin imamının ruhu gelir. Eğer Allah'a ulaşmayı dileyen birisi idiyseniz, mutlaka mürşidinizi Allah'tan sordunuz, Allah size gösterdi. Tabiyetinizde zaten birinci kat cennetin sahibi olarak gittiniz mürşidinize, çünkü Allah'a ulaşmayı dilediniz. Dilediğiniz anda birinci kat cennetin zaten sahibisiniz. Öyleyse cennet saadetiniz garanti altında. Mürşidinize ulaştınız, sordunuz Allah-u Teala'dan mürşidinizi. Ulaştınız, tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennetin sahibisiniz. Ve ruhunuz sizi terk eder. Öyleyse denge bozuldu. Ne vardı içinizde? Ruhunuz vardı, Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek istiyordu. Ruhunuz vardı, Allah'ın yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemiyordu. Ama yok artık. Buna karşılık neyiniz vardı? Nefsiniz vardı. Allah'ın bütün yasaklarını işlemek istiyordu. Nefsiniz vardı, Allah'ın emrettiği hiçbir şeyi yapmak istemiyordu. Böylece nefsiniz de ruhunuz biri geceyi biri gündüzü temsil eden %100 eşitliği sağlıyordu. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki ne kadar gece kelimesi geçmişse o kadar gündüz kelimesi geçer. Ne kadar sıcak kelimesi geçerse o kadar soğuk kelimesi geçer. Sıfır noktasından uzaklıktaki bütün noktaların geometrik yeridir Kur'an-ı Kerim. Her şey Allah-u Teala tarafından zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmıştır. Yedi kat cehennem, yedi kat cennet. Her şey sıfırdan belli uzaklıklarda fakat sıfırdan aynı uzaklıkta bir çift. İşte nefsiniz sıfırdan aynı uzaklıktaki birinci çift. İkinci çift ruhunuz gene sıfırdan aynı uzaklıkta. Birisi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, getirmek isteyen, yasak ettiği hiçbir fiili işlemek istemeyen bir özellik taşır. Diğeri de tamamen aksine Allah'ın bütün emirlerini reddeden, isyan eden, yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen bir özellik. İki zıt kardeş içinizde yaşarken, mürşidinize ulaştığınız güne kadar yaşayabilirler. Tabiyetinizle beraber ruhunuz sizi terk eder. Neden terk eder? Çünkü devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. Mümin suresi 15. ayet-i kerime gereğince der ki sizin ruhunuza, senin Allah'a mülaki olma günün, yevmü talakın geldi. Vücudu terk et. Allah'a dönmen için senin devrin. Kime tabi olduysan onun dergahına gidip ondan sonra da oradan devrin imamının dergahına ulaşman söz konusu. Ruh vücudu terk eder. Önce
kime tabi olduysa onun dergahına. Oradan da mutlaka devrin imamının dergahına ulaşır. Çünkü üst katlara ikinci bir çıkış kapısı mevcut değildir. Sadece bir tek çıkış kapısı vardır. Altın kapı. O devrin imamının dergahındadır. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz fizik vücudunuzla beraber, nefsinizle birlikteyken, fizik vücudunuzun içinde hem nefsiniz hem de ruhunuz varken, bunlar ikisi arasında bir denge unsuru oluşmuştur. Nefsiniz ve ruhunuz birbirinin zıttı olan iki varlık olarak devamlı kavga halindedirler ama dengededirler. Ya ruhunuz sizi terk ettikten sonra ne olur? Denge gene korunur. İyi ama bütün güzellikleri temsil eden ruhunuz artık sizinle birlikte değil. Nasıl bir denge bu? İşte sevgili kardeşlerim, bu noktada Allah Teala öyle bir dizaynı oluşturur ki size ruhunuza karşı nefsinizi devamlı negatif uyarmak suretiyle kötü şeyler yaptıran şeytan artık size ulaşamaz. İnsan şeytanlar da size tesir edemez. Cin şeytanlar da tesir edemez. Çünkü kim mürşidine ulaşmış da tabiyetini gerçekleştirmişse aynı anda o kişinin şeytanla olan bütün ilişkileri çoktan kesilmiştir. Daha o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an nefsi onun üzerinde artık hüküm ferma değildir. Nefsinin afetlerinin ona negatif bir şey yaptırması mümkün değildir. Bu kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah'a ulaşmayı dilediği an şeytanla ilişkisi bitmiştir. Yani bu kişi Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren birisi olacaktır ve bunlardan zevk alan birisi olacaktır. Keseketi fiilleri ise işlemek istemeyecektir. Mürşidine ulaştığı noktaya kadar ruhu da onunla beraberdir. Zaten ruh nefsin bütün taleplerine karşı çıkmaktadır. Ama kişinin mutlu olmasını sağlayan husus nefsin afetlerinin şeytandan tesir almamasıdır. Şeytandan tesir almadığı için, Allah Teala şeytanın tesirini bütünüyle yok ettiği için o kişi mutludur. Ruhunun emirlerini yerine getirmektedir. Nefsinin afetleri ona hiçbir şey telkin edemez. Çünkü şeytan artık devrede değildir. Onu nefsinin afetleri istikametinde azdıran şeytan o kişiye tesir edemez. Allah Teala şeytanla o kişinin arasına bir zırh çekmiştir. Öyleyse bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insandır. Allah Teala diyor ki sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan ona münkerle, fuhuşla emreder.
münkerle ve fuhuşla emreder. Öyleyse Allah-u Teala ne yapıyor? Şeytanın o kişiye münkerle emretmesine, yani Allah ne söylemişse onları inkar edici bir dizayna o kişiyi ulaştırmak istemesine şeytanın, Allah mani oluyor. Onu inkara sürükleyen, Allah'ın varlığından başlayıp Allah'ın bütün güzelliklerini, bütün güzel emirlerini inkar eden bir yapıya ulaştırmak ister şeytan kişiyi. Bu münkerle emretmektir. Bir de şeytanın o kişi üzerinde fuhuşla emretmesi söz konusudur. Fuhuşsa bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. Nefsin afetlerine tabiyet kişiyi fuhşiyat olarak adlandırılan, Allah'ın emirlerinin tam zıttı olan olaylar, Allah'ın yasak ettiği fiillerin o kişi tarafından işlenmesini temin için şeytanın talepleri. Fuhuş bir insanın nefsinin afetlerine tabi olması halidir. İkisi birbirinden ayrı şeyler sevgili kardeşlerim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını inkar etmek, münkerdir. İnkar kelimesi de aynı kökten gelir. Fuhuş ise nefsin afetlerine kişinin tabi olmasıdır. Yani Allah'ın emrettiklerini yerine getirmemek, yani Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemek. Fuhuşta nefsin afetleri hükümrandır. Öyleyse şeytan tarafından iki ayrı açıdan birden emredilir kişi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne yapıyor? Daha kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez, onun şeytanla olan ilişkisini bıçakla keser gibi kesiyor. Ne münker cephesinde, ne fuhuş cephesinde şeytan o kişiye hiçbir emir veremiyor. Ve de o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren mutlu bir insan oluyor. Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamaya başlıyor. Hatta pencereleri açıp mutluyum diye bağırmak geliyor içinden. Aslında nefs tezkiyesi mi yapmıştır? Yok, hayır. Daha başındadır konunun. Ama şeytanın o kişi üzerindeki hakimiyetini Allah devre dışı bırakmıştır. Şeytanın o kişiye tesir etmesini imkansız hale getirmiştir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın şeytanla aranıza koyduğu duvar dolayısıyla şeytanın size asla yaklaşamayacağı, asla hüküm ferma olamayacağı bir engelle karşı karşıya şeytan.
Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde

Şeytanın size hiçbir zaman tesir edemeyeceği bir dünyada yaşayacaksınız. Ta ki ruhunuz Allah'a ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkiler öyle bir ilişkiler dizisidir ki neye layıksanız mutlaka onun karşılığını Allah'tan alırsınız. Öyleyse bu bapta yapılması lazım gelen müesseselere dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ile olan ilişkilerinizden mi bahsediyoruz? Bu sizin mutluluğunuzun temelini teşkil eder. Ne zaman şeytan Allah'ın o duvarı koyması sebebiyle size ne münker açısından ne de fuhuş açısından bir tesir icra edemiyorsa, siz mutlak bir saadetin içinde yaşıyorsunuz demektir. Böyle bir dizaynda sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece Allah'ın emrettiği istikamette bir şeyler yapabilirsiniz ve bu sizi sadece mutlu kılar. Allah'ın yasak ettiği hiçbir istikamette hiçbir şeyi gerçekleştirmek talebiniz olamaz. Çünkü o taleplerin oluşmasındaki temel faktör daima şeytandır. Ve şeytan size tesir edemez sevgili kardeşlerim. Öyleyse şeytanın tesirinden tamamen kurtulabileceğiniz bir noktaya ulaşmanız mümkün mü? Evet, mümkün. Allah'a bir insanın ulaşma süreci, ruhu Allah'a doğru yola çıktıktan sonra Allah'a ulaşma süreci en çok 6 ay süren bir olgudur. Normal standartlarda 5-6 aylık bir süreyi içerir. Bu süreç içerisinde Allah Teala şeytanın size, insan ve cin şeytanların size negatif hiçbir faktörü kabul ettirmesine müsaade etmez. Mutsuz olmanızın temelinde ise sadece onlar vardır. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleme konusundaki talepleriniz, Allah'ın emrettiklerini yapmama konusundaki talepleriniz. Mutsuzluğun temel kaynağı bu ikisidir. Sadece onlar sevgili kardeşlerim. Öyleyse öyle bir dünyada yaşayacaksınız ki bu dünyada sadece mutluluk vardır. İşte böyle bir dizaynda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi merdivenin basamaklarını birer birer çıkar. Allah Teala ona furkanlar verir. Görmeyen gözlerini açar. Ve görme hassasının üzerindeki gışavet adlı perdeyi kaldırır. O kişinin kulaklarındaki engel olan vakrayı alır. O kişinin kulaklarındaki mührü açar.
kalbindeki mührü açar, kalbindeki ekinleti, yani kalbindeki engeli idraki önleyen ilahi kompütürü oradan alır. Bunun adı ekinnettir. Yerine ihbat koyar Allah-u Teala. Bu da idraki sağlayan bir ilahi kompütür. Ve böylece kişi Allah ile olan ilişkilerinde muhteşem bir dizaynı yakalar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu bapta Allah-u Teala'nın size verdiği her bir faktör mutluluğunuzun ayrı bir göstergesidir. İrşat makamına eskiden bakardınız, onu herhangi bir insandan ayırt edemezdiniz. Herhangi bir kişi o da. Size göre öyledir. Bütün insanlara göre öyledir. Ama ne zaman ki Allah-u Teala size gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi ve görme ağzınızdaki kıçaveti aldıktan sonra irşat makamına baktırıyor, o zaman irşat makamının gerçek yüzünü görüyorsunuz. Allah ile ilişkili cephesini görüyorsunuz. İrşat makamı olarak bakıyorsunuz artık ona. Onun sözlerini eskiden de duyuyordunuz ama işitmiyordunuz. Manevi manasına varamıyordunuz. Şimdi bu manevi manaya varıyorsunuz. İrşat makamı ve onun söylediği sözler sizin için artık kıymetli. O herhangi bir kişi değil. O irşat makamı. Sözlerini anladıkça sözlerinin yapılması gerektiğini, mutluluğunuzun mutlaka bunu gerektirdiğini hissediyorsunuz. Ve o işittiğiniz sözleri kalbinize indiriyorsunuz. Allah'ın kalbinize koyduğu ekinleti alarak, kalbinize koyduğu ihbat sebebiyle onun söylediklerinin manasını kalben idrak ediyorsunuz. Bu faktörler bir araya geldiği zaman siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz. Ne yaptınız bunu, bunların sahibi olmak için? Bir tek şey yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Ama buna karşılık Allah-u Teala sizin irşat makamını gerçek hüviyetiyle tanımanızı temin edecek olan işlevleri yaptı. Engelleri kaldırdı ortadan. Engeller sizde doğuşunuzdan beri var mı? Hayır, yoktu. Ne zaman ki irşat makamı size seslendi, Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Bu söz bir kulağınızdan girdi, öbür kulağınızdan çıktı ve gitti. Bu söz sizin üzerinizde bir tesir icra etmediyse mutlaka engeller konuldu Allah-u Teala tarafından. Peki tesir etseydi, Allah'a ulaşmayı dileseydiniz ne olacaktı? O zaman çok farklı şeyler olacaktı. O zaman Allah-u Teala sizin kalbinize ihbat koyacaktı.
Allah'ın irşat makamı vasıtasıyla size ulaştırdığı bütün muhtevayı anlıyor olacaktınız. Bu ise ona olan sevginizi her gün büyütecekti. Ona olan sevginizin büyümesi sizin şeytandan adım adım koparak Allah'a yaklaşmanızın temel faktörünü oluşturacaktı. Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala o kişi için şöyle söylüyor. Furkan Suresi 29. ayet-i kerime. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. İşte Allah Teala'nın aminu olanlar dediği Allah'a inananlar, iman sahipleri. Bunlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar hak müminlerdir. Hak mümin kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'tan furkanlar alan kişidir. Dilemeyen, o da Allah'a inanıyor. Allah'a inanıyor ama cehennemden kurtulması mümkün değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe bir insan korkunç bir durumda. Mutluluğu yaşaması hiçbir şekilde mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan şirkte, müşrik. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'a karşı takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan Allah'ın kulu değil. Tağutun kulu, şeytanın kulu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan tağutun dostu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi mümin değil, kafir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyle bir kavram ki Allah'a ulaşmayı dilemek, eğer bir insan dilemezse gideceği yer mutlaka cehennem, Allah'ın ayetlerinden gafil, hüsranda ve mümin değil, kafir. Öyleyse o kişi bu dünyada mutsuz bir hayat geçirir, bir gün ölür gider. Kıyametten sonra da gideceği yer ebediyen kalmak üzere cehennemdir. Hayır sevgili kardeşlerim. Cehennemde bir süre yandıktan sonra cennete gitmek diye bir olay Kur'an-ı Kerim'de mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, İslam 7 safhadan oluşur. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dilemedi kişi. Dilemediği sürece Allah'ın cennetine girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Demin saydığımız bütün unsurlar da o kişinin üzerindedir. Ve farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farzdır.
Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve kurtuluşa ulaşmıştır. Burası birinci kat cennettir. 14. katta o kişi mürşidine ulaşır, tabiyetini gerçekleştirir. Mürşide tabiyet farzdır. İslam'ın ikinci safhası, ikinci kat cenneti ifade eder. 14. basamak. Üçüncü basamak, 14. basamak. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Burası 22. basamak. Buraya kadar olan 3 safa Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte ayet-i kerime Allahu yeştebi ileyhi men yeşayü ve yehdi ileyhi men yunib. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah dilediğini kendisine seçer ve o seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişiler Allah'a ulaşmayı dileyenler. Dilek yoksa vuslat da yoktur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah onu asla kendisine ulaştırmayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Burası 21 ve 22. basamaklar, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Buraya kadar herkes garanti altındadır. Allah'ın kişiden istediği sadece bir tek şey var. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Dilerse o kişi mutluluğu hak etmiştir. O kişi mutlaka mutlu olacaktır sevgili kardeşlerim. Mutlaka saadeti yaşayacaktır. Bu saadet dünya mutluluğunun yarısıdır. Ama Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaşıp tabiyetinde ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi olmuştur ve vaziyetini bozmadan öyle yaşayabilirse ölünceye kadar, bu o kişinin yani o zikir seviyesini muhafaza etmesi kaydıyla, en az 33 bin zikirdir en az, bu seviyeyi hatta 35'e, 37'ye, 39'a, 41'e çıkartırsa kişinin daha çok garantisi olur ve de artan zikrine paralel bir seyir takip eder hayatındaki mutluluk. Ama o kişi mutlaka üçüncü kat cennete girer. O kişi hayatta olduğu sürece Allah'ın bütün güzellikleri o kişi içindir. Ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra şeytanla arasındaki perde artık kalktığı için, şeytan onu tekrar tuzağına düşürmek için sesini ona ulaştırabilecektir ve onu devamlı etkilemeye çalışacaktır. O kişi bu noktadan itibaren ömrü boyunca şeytanın hep kendisine negatif telkinlerde bulunmasına şahit olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kainattaki en büyük düşmanınız şeytandır. Mutlu olmanız onu çileden çıkartır. Öfkesinden çatır çatır çatlar. Bütün gayretiyle size negatif bir şeyler yaptırmak ister. Allah'ın koruyucu kalkanının üzerinden kalkmasını ne yazık ki beklemek mecburiyetindedir. Buna fena halde içerler, kudurur öfkesinden, ama sizin ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar
size hiçbir kötülüğünün dokunması, hiçbir tesirinin sizin üzerinizde oluşması mümkün değildir. Yeter ki siz Allah'a ulaşmayı dilemiş olun. Ta 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşıncaya kadar, 22. basamakta da ruhunuz Allah'ın zatında yok oluncaya kadar emniyettesiniz. Bu noktada zaten dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Aynı zikir seviyesini koruyabilirseniz hiçbir zaman 3. kat cennetten düşmezsiniz. Ama şeytan sizin o mevkiyi koruduğunuzu gördükçe kudurur öfkesinden. Bütün gücüyle sizi Allah'ın yolundan men etmeye çalışır. O ulaştığınız yerlerden düşürmeye çalışır. Düşmemek sizlerinizde zikrinizi devam ettirmelisiniz. Sevgili kardeşlerim, başarabilirseniz ömür boyu bu huzuru yaşayabilirsiniz. İleri gidemezsiniz. Yani fizik vücudunuzu Allah'a teslim edemeyebilirsiniz. Zikrinizi arttırmadığınız sürece, aynı seviyede kaldığınız sürece, ama düşmezsiniz de. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinizde sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğini dikkatle yerli yerine oturtun. Çok seviliyorsunuz. Bir hiç karşılığında, bir tek talebiniz karşılığında, Allah'a ulaşmayı dilemek karşılığında Allah-u Teala sizi 1. kat, 2. kat, 3. kat cennetine ulaştırmayı garanti ediyor. Bu Allah-u Teala'nın muhteşem bir mutluluğudur. İnsanın Allah'a ulaşmayı dilemesi 1. hidayettir. Mürşidin ulaşıp tabiyeti 2. hidayettir. Ruhunu Allah'a ulaştırması 3. hidayettir. Fizik vücudunu Allah'a teslimi 4. hidayet. Nefsini teslimi 5. hidayet. İrşad olması 6. hidayet. İradesini Allah'a teslim etmesi 7. hidayet. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi bütün bu hidayetlere ulaştırmasını, hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat. Allah'a salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu kurumlarda Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz öğretenler ve öğrenenler. Dinin öğretimi kimlere aittir? Sevgili kardeşlerim, en üst seviyedeki din öğretimi Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Peygamberlerin bulunmadığı devirlerinde Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin Nahl 36'da buyurulduğu gibi her kavmin içerisinde Allah'a kul olsunlar ve tağuta kul olmaktan içtinab etsinler diye Resuller bahsettik. İşte bunlar veli Resullerdir. Bu veli Resullerden bir tanesini de Allah-u Teala vekaleten devrin imamı tayin ediyor. İster asaleten devrin imamı, ister vekaleten devrin imamı, bunlar Allah'ın tasarrufunda her devirde bir kişidir. Ama veli Resuller her kavimde vardır. Onların yetiştirdiği 7 sava 4 teslimi yaşayanlar, onlar veli mürşitlerdir. Allah'ın öğretim sistemine baktığımız zaman yukarıdan aşağıya doğru bir hiyerarşinin mevcut olduğunu görürüz. Öğretim seviyesinin en üst noktasında muhakkak ki devrin imamı var. Devrin imamı kimden öğrenir? Allah'tan. Onun öğretmeni Allah'tır. O herkese öğretecektir. Daha aşağıdaki seviyede her kavimdeki Resuller vardır. Üçüncü kademeyi işgal eden irşat makamının sahipleri devrin imamından, kendi kavimlerindeki Resullerden ve gene Allah'tan öğrenmeye devam edeceklerdir. Her devirde öğretenler bütün kariyelerdeki kasabalarda, şehirlerde mevcuttur, bulunacaktır. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son nebidir. Nübüvvet onunla sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Ve bu Resullerden bir tanesini Allah-u Teala Alimran 179'a göre seçiyor. Onu secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Ve herkesin, dini öğrenmekle vazife olan herkesin mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine tabi olması lazım. Kur'an'ın bütününü ifade eden Vehasül Suresi 3 ayetten oluşuyor. Asra yemin ederim, bu işin ne kadar kesin olduğunu ifade ediyor. Ennel insan illa fi husr, başlangıç noktasında insanlar hüsrandadır. Yani 19 negatif özelliğin sahibidirler. Bütün insanlar. 19 negatif özellik. Ama 19 negatif özellikten kendisini kurtarabilenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 19 negatif özelliğin sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen hemen yanına anında bir dilekle 19 pozitif özelliğin sahibi oluyor. Şöyle diyorum. Ayetlere iman edenlerdir. Şirkten kurtulanlardır. Küfürden kurtulanlardır. Delaletten kurtulanlardır. Fısktan kurtulanlardır. Cehaletten kurtulanlardır. Zulümden kurtulanlardır. İsyandan kurtulanlardır. Fitneden kurtulanlardır. Sardisi olmaktan kurtulanlardır. Şeytana dost olmaktan kurtulanlardır. Fırkalara ayrılmaktan kurtulanlardır. Onunla bir paralellik olsun. Fırkalara ayrılmaktan kurtulanlardır. Birbirine düşman olmaktan kurtulanlardır. Ameli boşa gitmekten kurtulanlardır. Cehennemden kurtulanlardır. Sebil-i gayden kurtulanlardır. Yani bunların hepsi bir otomatikman kurtulan kelimesiyle tarif edelim ki o zaman kurtulmuşlar, ne olmuşlar? Takva sahibi olmuşlar, mümin olmuşlar, hidayetten üzere olmuşlar. Hep kurtulmakla, felahla ifade edelim inşallah. Buradan bu dilekle kişi 19 pozitif özelliğin sahibi oluyor ve 19 pozitif özellik sebebiyle de vel as, insanlar hüsrandadır. yemin ediyor insan Müslümanlar. Kimler hariç? Amin olanlar hariç. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi amin olanlar ve amin olanlar bu 19 negatif özellikten kurtulanlar. Ve amilü salihati ıslah edici amel işenler, onlar da dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulanlar. Ve tevasav bil hakki ve tevasav bil sabri, bunlar da hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye edenler, birbirlerine düşman olmaktan kurtulanlar. Birbirinin düşmanı iken can dostu oluyorlar. Allah razı olsun. İkinci sual, her insan öğretenlerin anlattıklarını idrak edebilir mi? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler o sıra dahilinde hemen bakalım benim. Kalben ulaşmayı dileyenler, dilinin söylediği kalbinde olanlar, o slaytımızı gösterelim. Sırasıyla gidelim. Onlar Allah'a davet ediyorlar. Ama hikmet sahibi alemin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. O zaman birinci ayet Enam 36, davete icabet edilen işitenler, işitenlerdir. İşitenleri Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor ve bunlar aynı zamanda ilim verilenlerdir. Sırasıyla gidiyorum. Ondan sonra üçüncü ayet Kaf 33'e göre kalbi Allah'a dönen, Enam 125'e göre göğsünden kalbine nüronla açılan ve Enfal 29'a göre 7 furkanın sahibi olan insanlar. Belki şöyle Enam 36, 7 furkanın sahibi, ilim verilenler, Kaf 33'e göre kalbi Allah'a dönen, Enam 125'e göre nur yolu açılan ve Hadid 16'ya göre huşu sahibi olup da Bakır 45-46'ya göre mürşidi Allah'tan talep eden. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Asr suresini ifade eden iki hadis biliyorum. Künü alimen ev mutallimen ev samihan ve la tekunu rabihan. Ya öğreten olun, ya öğrenen olun, ya işiten olun, sakın dördüncüsü olmayın. İşte bu işitenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ya alim olun, ya mutallim olun, ya dinleyen olun veya sevenin beşincisi olmayın, helak olursunuz. Seven de bunlar müminler toplumuna muhabbet duyanlar. Henüz Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ama muhabbet duyan insanlar olabilir. Böyle bir hadis söz konusu ama Allah Resulü bu şekilde de söylemiştir. Bunu bir araştıralım inşallah. Ya alim olun, bu veli mürşittir veya mutallim olun, bu öğrenendir veya işiten olun, samiyan. İşitenler davet kendilerine ulaştığında onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve la tekunu rabiyan. Sakın dördüncüsü olmayın, fetehlül. Tekrar edeyim, işitenler Allah'a ulaşmayı dileyenler, öğrenenler mürşide tabi olanlar, öğretenler de ruh teslimi yapanlar şeklinde de düşünebiliriz. İşte Hac 54'te ulaşmayı dileyen ilim verilenler, Bakar 45-46'ya göre mürşidini Allah'tan talep ediyorlar. Allah-u Teala'nın emirleri bize o emirleri tebliğ edenler vasıtasıyla ulaştırılmadıkça biz onların gerçek anlamını anlamak yetkisine sahip değiliz. Bunu inşallah Allah-u Teala bütün müşrikleri için şöyle söylüyor. Onlar diyor ayetlerimize size tilavet ederler. Tilavette birinin okuduklarını başkalarına dinletmesi hedefi vardır. Dinleyenler açısından da birinin kendilerine okuduğu şeyi anlama hedefi var. İşitebilenler Allah'ın söylediklerini kulak verip onu anlayabilenlerdir. İşte hadis-i şerifte ya öğrenen ol, ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya işiten ol, sakın dördüncüsü olma. Bunu bir araştıralım, iki şekilde de söylenebilir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, mürşidimizin sohbetlerini daha üst seviye boyutta işitip idrak etmek için ne yapmalıyız? çokça zikretmeliyiz. Arap 204'te Feyza Kureyel Kur'an-ı Feslamü'yle ve Enstitü'yle Hallekum Turham Kur'an karartıydı zaman susun dinleyin, artık onu dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşasınız. Dinleyin evvela. Ne diyordu Allah Resulü hadis-i şerifinde? Size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Öyleyse dinlemekle başlanıyor. Can kulağıyla dinlemeye çalışın. Daha açık bir ifadeyle zikirle dinlemeye çalışın. Zikir sadece parmak zikri olmasın. Hepsini işitmek istiyorsanız konuşmanın başından sonuna kadar zikredeceksiniz. Allah'a düşünerek zikredeceksiniz. Ama dinlediğiniz zaman eğer gerçek anlamda zikretmiyorsanız sadece duyarsınız. Konuşma bittikten sonra nerelerini anladınız, nerelerini atladınız bunu çok iyi bilirsiniz. Demek ki anladığınız yerleri işittiniz ama anlamadığınız yerleri yalnız duydunuz. Anlamak ile işitmek, anlamak ile duymak farklı. Demek ki anladığımız yerleri işitiyoruz, anlamadığımız yerleri sadece duyuyoruz. Gerçekten de bu istikamette ayetler söz konusu. Yunus suresinin 42, 43 ve 44. ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? وَمِنْهُمْ مَيَسْتَمُونَ اِلَيْكَ اَفَاَنْتَ تُسْمِعُ السُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ Onlardan seni dinlemeye kimseler var. Fakat akletmiyorlarsa sağırlara sen mi duyuracaksın? Bunlar anlamadan dinleyenler. Yani zikirle dinlemeyen, anlamadan. Anlayanlar zikirle dinleyenlerdir. Anlamadan dinleyenler. 43'te onlardan sana bakanlar var. Fakat eğer onlar görmüyorlarsa, seni mürşit olarak görmüyorsa, amaları körleri sen mi hidayete erdireceksin? Yunus 44 İnnallâhe lâ yezmûnen nâse şeyhem ve lâkenen nâsem. Yani Allah insanlara zulmetmez. Zâki insanlar kendi nefslerine zulmederler. Konumuzla ilgili bir aklımıza sorular söylenildik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: İnsanlık tarihinin her safhasında Allah'ın ilmini öğrenenler ve öğretenler olmuş. Ve Allah'ın ilmini öğrenmek isteyen herkese öncelikle Allah'a ulaşmayı dilemeleri tebliğ edilmiş. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Kurtuluşun, gerçek mutluluğun, gerçek huzurun anahtarı olarak anlıyoruz inşallah. Yani Allah'a yaklaşmanın ilk adımı olarak inşallah bu şekilde.
3: Peygamberlerin, sahabelerin, yani alimlerin bizlere gösterdiği yola

0: olmuşlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
1: İsterim tabii ki. Allah'a dost olmak, ona yakın olmak, yani o mutluluğun içerisinde olmak.
2: Çok isterim. Onlar istemişse ben de isterim.
3: Tabii ki olmak isterim. Zaten yaratılma gayemiz bu yani. İçimizdeki hep kaygı, endişe zaten bunun eksikliği zaten.
4: Biz abimiz Allah'a ulaşmak deyince peygamberlerin, sahabelerin, alimlerin bize gösterdiği yolu anlıyorum. Bütün peygamberler ve sahabeler Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Evet. Ulul Azm peygamberlerin birinci safhası Sıla-i Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah'a ulaşmayı dilemek olarak görüyoruz. İşte Kur'an Tevrat, İncil ve Kur'an ayetleriyle. Kur'an ayetleri değil, Kur'an ayetleri yaşayan Hanifteni, hayır. Tevrat, İncil ve Kur'an ayetleriyle birinci safa. Tevrat, İncil, Kur'an ayetleriyle ikinci safa. Müşride tabiyet. Tevrat, İncil, Kur'an ayetleriyle üçüncü safa. Ruhun Allah'a teslimi. Öyleyse hepsinde aynı. Tüm peygamberler zamanında onlara tabi olanların hepsi aynı şeyleri yaşadılar. Hem Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi hem de Maide suresinin 48. ayet-i kerimesi tek bir şeriattan bahsediyor. Bütün dinler tek bir dindir. İkinci bir din hiç olmamıştır. Her ne kadar bugün 72 tane inanç çeşidi, 3 tane kitaplı din var gibi görünüyorsa da 3 kitabın üçünde de aynı esaslar içerdiğini belirtmek için bu hakikatleri sizlere sunuyoruz. Yani şariatın tek olduğunu 13'e ilaveten Maide 48'i de devreye koyan. Ey Muhammed sana ellerinde kitapları tasdik edici, yani Tevrat'ı, İncil'i tasdik edici, onu koruyucu olarak kitap hakkıyla indirdik. Artık onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Sana haktan gelenlerinden ayrılıp onların hevalarına uyma. Sizden hepiniz için tek bir şeriat, açık bir yol belirlemiştik. Allah dileseydi elbette sizi tek ümmet yapardı. Ama bu sizi verdiklerimizle sizi imtihan etmek içindir. O halde hayırlarda yarışın, sizin hepinizin dönüşü Allah'adır. O zaman hakkında ayrılığı düşünen şeyleri size haber verecektir Allah-u Teala. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
0: Allah-u Teala her devirde bütün toplumlara, o toplumun lisanıyla Allah'ın ilmini öğreten Resuller, mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
1: Eğer bir öğrenci nasıl öğretmeni olmadan bir şey öğrenemezse, mürşit de bizim için o kadar değerli bir vesiledir. O yüzden yani mürşitsiz biz de Allah'a yakın olamayız, gidemeyiz.
2: Bir mürşide tabiyet, yani o bize Allah'ın doğrularını öğretir, yol gösterir. Bir mürşid, isterim yani herkes aslında bir mürşidi olsa, doğruları öğrense bu kavgalar da biter diye düşünüyorum.
3: Gerçek manada insanın bu ilmi öğrenmesi için daha üst seviyede bir öğreticiye ihtiyaç duyuyor ya bence. Çünkü normal bir dil öğrenirken bile öğreticisi oluyor. Bence onda da olması lazım yani.
0: Sizce bu zamanda da Allah dostları, mürşitler var mıdır?
1: Vardır tabii. Çünkü her devirde Allah herkes için göndermişse bizim için de mutlaka gönderdiğini düşünüyorum.
2: Vardır, tabii vardır.
3: Tabii ki de vardır yani.
0: Rabbimiz bu konuda hacet namazı ile Allah'tan sorarsak bize rüyamızda göstereceğini söylüyor mürşidimiz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Yani Allah bizden böyle hacet namazıyla ona ulaştıran vesileyi dilememizi istiyorsa, farz kılıyorsa ben de isterim.
2: Ay çok güzel, tabii ben de isterim.
3: Kılınca göreceksek ben kılarım.
4: Misabirimiz mürşit konusunda herkes bir mürşitten doğruları öğrense bu kavgalar biter diye düşünüyorum. Mürşide tabiyetle kavganın bitmesi birbirine paralel bir bağlılık hususu var mı? Evet. Allah-u Teala Allah'ın emirlerine itaat etmemizi istiyor. Yasaklara uymamızı istiyor. Allah'la niza halindedir. Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen kişi Allah'la niza halindedir. Kavga halindedir.

0: zaman emirleri tam olarak uygularsa o zaman kavga biter, sülh ve sükun oluşur. Demek ki Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, isyan eden, yasakları işleyen Allah'la itilaftadır. Ama itaat eden, yasaklara uyanlar Allah'la arasındaki kavgayı tamamen sona erdirmiştir. Sülh ve sükuna ulaşmıştır. Allah Teala sahabenin sahabe olduğu devredeki temel faktörü söylüyor. Birbirinin can düşmanı iken can dostu olmuşlar. Kalpleri Enfal 60'a göre sevgide telip edilmiş, birleştirilmiş. Kalplerin telip edilmesi mutlaka tabiyete bağlı bir husus. Kalp mümin olmak şerefine ermezse telip edilmesi de mümkün değildir. Bir kafir kalp telif edilemez. Mümin olmak için de mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek, 12 sene insanla müşriklerin ölçüm, tabi olmak söz konusu. Kalplerin telip edilmesi bu noktada başlar. Arkasında da devrin imamın o kişinin başının üzerine olması vardır. Kalbin telif olabilmesi için o kişinin nefs tezkiyesi üzerine olması lazım. Bu devrin imamın vasıtasıyla gerçekleşir. Evet, Allah-u Teala Al-İmran 103'te وَاَحْتَسَمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Yani hepiniz toptan Allah'a ulaşmayı dileyin. Ancak Allah'a ulaşmayı dileyenler ilim verilenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerine Allah ifade koyuyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci safa sırat-ı müstakimdedirler. Ondan sonra Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek 7 Furkan'la o kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılıyor. Ama Kaf-ı 33'e göre o kişinin kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre o kişinin göğsünden kalbine nüronunu açıyor. Ve huşu sahibi olan kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep ettiği zaman Allah ona mürşidi gösteriyor. Şimdi tekrar Al-İmran 100'e dönecek olursak ne görüyoruz? Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. İskuntum edaen. Siz düşmandınız. Ve alefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Müminler kardeştir. Öyleyse kardeşler düşmanlıktan kurtulanlardır. Siz düşmandınız. Fe alefe beyne kulubikum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Sevgide birleştirdi. Ve hesbatum nemi kuvanın. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Şerifinde ne diyor? Birbirinize nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bir Müslüman din kardeşiyle 3 günden fazla küstürmesi helal olmaz. Yani tabi olanların 3 günden fazla küstürmesi doğru değil. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Mübarek ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Allah razı olsun. Muhterem Hocamız, müsaade ederseniz size bir sorum arz etmek istiyorum inşallah. Mürşid ve müridi arasındaki ilişki sıradan bir bilgi alışverişten farklı kılan nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Bir kardeşlerim mürşid sadece öğreten değil, aynı zamanda yaşatandır. Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde maruf emreden münkerden nehyeden hayra davet eden bir topluluk olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Ve sahabenin 23 sene sonunda buraya ulaştığını görüyoruz. Sure 33'te 3 tane tem mürşidin vasıfları ifade ediliyor. Kitabın bütününe tabi olanlar, kötülüğe karşı hayırla mukabil edenler ve Allah'a davet edenler. Öğretme tabiri irşadı da içine alıyor. Ama irşat öğretenin ötesindedir. Öğretmen sadece öğretendir ama irşat bakın sadece bir öğretim makamı değildir. Aynı zamanda yaşatma makamıdır. Yani mürşit öğreten ve yaşatandır. Yaşatmak tam vasıta olandır. Öğretenler arasında bulunmak, mürşit olmak anlamına gelmez. Mürşit iradesini Allah'a teslim etmiş olan ve insanları hidayete erdirmeye vesile olan kişidir. Emin İmam'ın dergahı şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Evet, Emin İmam'ın dergahı şeytanın dostlarını Allah'ın dostu kılmak üzere Allah tarafından yönetilen bir merkezdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
2: Allah Teala insanlara öğrettiği ilimle mutluluğu en üst boyutta yaşayabilmeleri için Allah'ın ismini devamlı zikretmelerini emrediyor. Sizce zikrin faydası nedir?
3: Zikir, Allah dedikçe Allah zaten üzerimize onu da farz kılmıştır. Yani kalbimizdeki tüm karanlıkları yok eden, yani nurlarla dolduran bir vesiledir inşallah.
4: Zikir faydası, Allah bunu bizden istiyorsa zikir yapınca mutlu oluruz. Mutlu olursak çevremizi de mutlu ederiz.
5: Tüm peygamberler de zaten hep bunu bahsetmiş. Onların yolu da mutluluk yoludur. Bence zikir insanı mutlu eder yani.
2: Sizce devamlı zikir yapan insanın Allah'ın emirlerine olan itaati de artar mı? Kesintisiz mutluluk mümkün mü?
3: Artar. Çünkü Allah dedikçe kalbimize onun katından nurlar indiği için, kalbimiz temizlendiği, arındığı için şeytanın değil de Allah'ın istediklerini, emirlerini yapma yönünde ilerliyoruz. Allah'ın yardımını alıyoruz inşallah.
4: Artar diye düşünüyorum. Çünkü Allah deyince de Allah'ın yardımı gelir. O ibadetler daha da kolaylaşır. Mutlu oluyorsun yani. Mutlu olunca da insan her şey kolaylaşır diye düşünüyorum.
5: Bence zikir insanı kötü düşüncelerden deliye sevk eder.
2: Peki Allah'ı devamlı zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri de değişir mi?
3: Değişir. Çünkü Allah bizden sadece mutlu olmamızı, mutlu etmemizi istiyor. Biz de Allah dedikçe içimiz, dışımız hep sevgiyle, mutlulukla dolduğu için hep etrafımızda da bunları yansıtıyoruz.
0: Bir misafirimiz, Allah dedikçe şeytanın değil Allah'ın emirlerini yapma yolunda ilerliyoruz dedi. Zikir insanı şeytandan uzaklaştırır mı? Evet. Bütün insanlar nefslerinde %100 afetlerle doğarlar. Şeytan başlangıçta nefsin kalbinin %100'üne kumanda eder. Allah-u Teala ile olan ilişkilerimizde şeytanın karanlıklarının kalbimize dolmasını önleyen sistem o zikir yapmaktır. %7, %7 nefsin kalbindeki karanlıkların yok olduğunu, %107 Allah'ın nuruna o kalbe yerleştiğini görüyoruz. Sonuç ne? Şeytanın hakimiyeti %100 iken kişi nefs tezkiyesini yaparsa %49'a düşmüştür. İşte şeytan buna tahammül edemez. Çünkü kendisinin size tesir edebilmesi nefsinizin kalbindeki afetlerin varlığına bağlı. İşte bunun için şeytanı en çok etkileyen şey zikirdir. Kişi zikirlerini eksiltirse şeytan ona musallat olur. Men yahşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytana. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Bakara 257'de Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartır. Kafirlerin dostu da tağuttur. Tağut da onları nurdan zulmete götürür. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum. Saygıyla, hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Uygun görseniz sualim olacaktı. Allah'ın ilmini öğrendikçe Allah'a olan korkumuzun da artacağı doğru mudur? Allah razı olsun. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Efendim mesela şöyle buyuruyor. Din baştan aşağı sevgidir. Bir takım insanlar korku arttıkça Allah'a daha çok yaklaşır diye düşünürler. Ama realitede o değil. Korktukça değil, Allah'ı sevdikçe, Allah'a aşık oldukça, Allah'a hayran oldukça kişi yücelir. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Takvanın ölçüsü sevmektir. Allah'ın ilminden muradı insanları iki cihan saadetine ulaştırmasıdır. İlmin başladığı nokta kişinin Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. Kişinin ilmel yakinden aynel yakine geçmesi halinde Allah o kişi üzerinde sevgisi büyük ölçüde artar. Hakkul yakine geçmek ise o sevginin üst boyuta, azami boyuta ulaştığını gösterir. Hakkul yakin azami ifade eder. En üst seviye sevginin %100'e ulaştığı bir doruk noktasıdır. Allah Teala, Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Yunus 62-63-64 bu sevginin üzerinde olduğu Allah'ın evliyasını ifade ediyor. Ve Allah Teala bunu ancak devrin imamıyla bu öğretiyi gerçekleştiriyor. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir defa daha bir aradayız. Bir defa daha Allah ile birlikteyiz. Sizler, biz ve Allah. Bu üçlü oluştuğu an orada mutluluk vardır. Saadet vardır. Allah'tan bahsetmek vardır. Zikir sohbeti vardır. Güzel şeyler vardır sevgili kardeşlerim. Öyleyse işte bugün bu akşam bir aradayız ve sizlere nurlardan bahsetmek istiyorum. Nurlarla dolmanızı dileyerek, her tarafınızın nur olmasını dileyerek, içinizin dışınızın pür nur olmasını dileyerek. Biliyorsunuz Yunus, içim dışım pür nur oldu diyor. İçinin nur olmasını anlıyorum diyor bir kardeşimiz de. Tamam, kalbi diyor nurlarla dolmuş. Ama dışı nasıl pür nur oluyor diyor. Dışındaki nur da Allah-u Teala'nın salah nuru. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah her şeye kadirdir. Yunus'un da başının üzerine Allah-u Teala salah nuru vermiş. Sadece kalbinin aydınlığı yetmez. Devren imamının ruhunun başının üzerinde oluşu yetmez. Bir de salah nuru vermiş Allah-u Teala Yunus'a. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba Allah-u Teala'nın nur demekten muradı ne? Kendisi için nur üstüne nurdur diyor. Zatı için. Peki Allah-u Teala'nın rahmeti, Allah-u Teala'nın fazlı, Allah-u Teala'nın salavatı hepsi nur. Allah-u Teala rahim esmasıyla nur gönderiyor. Rahmetle fazl gönderiyor. Rahmetle salavat gönderiyor. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ehada min ehadin. Allah Teala diyor ki eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmasaydı, yani Allah Teala'nın rahmetiyle fazlı nefsinizin kalbine ulaşmasaydı, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye edemezdiniz diyor Allah Teala. Öyleyse rahmetin ve fazlın üzerimize olması nefsimizin kalbini aydınlatması lazım. Rahmet nuru ve salavat nuru. Rahmet nuru gönderdi Allah-u Teala, salavat nuru gönderdi. Ne zaman? Kim zikir yaparsa yapsın. Zikir yapan kişi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye
Allah'ın ismini söyledikçe Allah'ın katından o kişinin göğsüne mutlaka rahmetle Fazl isimli iki tane nur iner. Rahmet ve Fazl iki tane nurdur. Herkesin göğsüne kadar mutlaka gelir. Ama eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilememişse, göğsüne kadar gelen bu nurlar o kişinin zikriyle bir kapı açık olmadığı için, göğüsten kalbe ulaşan bir yol olmadığı için o kişinin kalbine ulaşamaz rahmetle Fazl ve yol olmadığı için oradan tekrar Allah'ın katına geri döner. Oraya kadar gelmiş ve yol olup olmadığını kontrol etmişlerdir rahmetle Fazl nurları, ama yol yok. O zaman geriye döneceklerdir. Dikkat edin ki ruhunuz bir nurdur. Ve ruhunuzun kalbindeki bütün hasletler de nurdur. 19 grup afetin, affedersin hasletin hepsi nurdur. Adları hasletlerdir. Güzel alışkanlıklar, sevgiden başlayarak her konuya ulaşan ayrı ayrı hasletler. Nefsinizde isyan afeti var. Ruhunuzda itaat hasleti. Bu bir nurdur. Nefsinizde öfke var. Ruhunuzda sükunet. Nefsinizde cimrilik var. Ruhunuzda cömertlik var. Nefsinizde cehalet var, ruhunuzda ilim var. Her güzel şey ruhunuzun kalbinde, her çirkin şey nefsinizin kalbinde. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın nurlarından bahsediyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Ve Allah-u Teala üzerinize rahmetiyle tecelliye başlıyor. Rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Bu tecelli gözlerinizdeki icab-ı müstüreyi alır. Kulaklarınızdaki bakrayı alır. Kalbinizdeki hikmeti alır. Yerine ihfat koyar. Kalbinizin nur kapısına ulaşır Allah-u Teala. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünüzden kalbinize Allah nur yolu açar. Sonra zikir yaparsın. Allah'tan gelen rahmetle Fazl göğsünüze gelir ama artık nur yolu açılmıştır. Göğsünüzden kalbinize ulaşır. Kalbinize ulaşan rahmetle Fazl nurları oradan içeri girmeyi denerler, giremezler. Normal standartlarda giriş, normal bir giriş söz konusu değildir. Ancak Fazılların sızması da mümkün olmaz. Ama rahmet nurları içeriye sızabilir. İşte bu nurlar nefsinizin kalbine sızdığı zaman nefsinizin kalbindeki küfür kelimesi onu dışarı atmak için büyük bir gayretin içine girer ama gayret boşunadır. Rahmet nurları nefsinizin kalbini terk etmez. Ve nefsinizin kalbinde %2'ye kadar bir oranda yerleşebilir. İman kelimesinin bütün itmesine, kovalamasına rağmen rahmet nurları nefsinizin kalbinden çıkmazlar. %2 oranına kadar orada yerleşirler. Daha fazla yerleşmeleri oradaki şartlar muhtevası içerisinde mümkün olmuyor. Öyleyse nefsinizin kalbinde rahmet nurları yerleşti. Bu bir nur. Sonra mı? Sonra irşat makamına ulaşacaksınız, tabi olacaksınız ve Allah-u Teala'dan bir nur daha alacaksınız. Başınızın üzerine
devrin imamının ruhu gelip yerleşecek. Bu da bir nurdur sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu da bir nur. Hepsinizin kalbine Allah-u Teala'nın nurları ulaşıyor. Ve nefsinizin kalbini adım adım işgal edecek olan başka nurlar gelecek. Ne olur? 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, başınızın üzerine bir nur gelir. Bu devrin imamının ruhudur. Ruh gelir, nur hüviyetindedir. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ondan bahsediyor. Devrin imamının ruhunun başının üzerinde, kişinin başının üzerinde olması ve Allah-u Teala'nın söylediği ölüyken diri yaptığımız, sonra da başkalarının içinde yürüsün diye üzerine nur verdiğimiz kişiyle bu hüviyette olmayan insanlar bir olur mu diyor Allah-u Teala. Kör, sağır ve dilsizler, ölüler bir olur mu diyor. Nasıl bir ifade kullanıyor Allah-u Teala? Onunla yürüsünler diye başların üzerine nur verdiğimiz gözlerindeki hicab-ı mestureyi aldığımız, kulaklarındaki vakrayı aldığımız, kalplerindeki ekineti aldığımız, ölüyken diri kıldığımız kişilerle ölüler, kör, sağır ve dilsizler bir olur mu diyor Allah-u Teala. Ölüyken dirilttiğimiz, onunla birlikte yürüsünler diye kendisine nur verdiğimiz, başının üzerine nur verdiğimiz kişiler diyor. İşte onların başının üzerine verilen bu ruh, bu nur, devrin imamının ruhudur. Mücadele 22'de Allah-u Teala diyor ki, onların başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz. Ve onların kalplerinin içine o zaman imanı yazarız diyor Allah-u Teala. Ne zaman? Başlarının üzerine o nuru gönderdikten sonra, ruhu gönderdikten sonra o ruhun nur olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü bu işte o kişiyi ölüyken dirilten bir husustur. Bütün insanlar ölüdürler. Canlı olmalarına, hayatta olmalarına rağmen Allah'a göre ölüdürler. Gözlerinde hicab-ı mestur olduğu için irşat makamına bakarlar, onu göremezler. Kulaklarında vakra olduğu için irşat makamının sözlerini duyarlar. İşitemez, manaya varamazlar. Kalplerinde ekinnet olduğu için kalplerini indirseler de kalplerini indirmelerine rağmen o sözden bir neticeye gidemezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Tahrim Suresinin 8. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Öyle bir tövbeyle tövbe edin ki diyor Allah-u Teala, bu nasuh tövbesi olsun. Sonra da üzerlerine nur verdiğimiz kişiler diyor. Yürürken onunla yürüdükleri nurun sahibi olan kişiler derler ki, ya Rabbi nurumuzu tamamla. Bu ölüyken dirilttiğimiz, kendilerine yürüsünler diye nur verdiğimiz kişilerden Allah-u Teala'nın muradı başlarının üzerine gönderdiği devrin imamının ruhu. Onun ötesinde de ruh veriyor. Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre salam makamında. Nasıl bir ruh? Nasıl bir nur?
Bu nur Salah nuru. 25-30 santime kadar küçülebilen, bir daire şeklindeki bir bulut gibi bir görüntüsü olan ama en büyük camilerin bile salonunu tamamen kaplayacak kadar büyüyebilen, bir bulut hüviyetine giren bir ruh, bir nur. Öyleyse devrin imamının ruhu da bir nur, Salah nuru da bir nur. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'in bir öğüt olduğunu, bir zikir olduğunu, iki, bir hidayet rehberi olduğunu, üç, ve bir nur olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve bir delil olduğunu söylüyor. Hud suresinin 17. ayet-i kerimesinde Tevrat'ın bir imam, rehber, beyini olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Ve Maide suresinin 44 ve 46. ayetlerinde ve Şura suresinin 52. ayet-i kerimesinde Kur'an, Tevrat ve İncil hidayet ve nurdur diyor Allah-u Teala. Bakalım nasıl söylüyor Maide 44-46. Diyor ki Allah-u Teala Maide 44'te İnna enzelnet tevrate, muhakkak ki biz Tevrat'ı indirdik. Fiha hüden, onda hidayet vardır ve nur, ve nur vardır. Öyleyse Tevrat'ın bir nur olduğunu söylüyor. Hidayet ve ruh, hidayet ve nur olarak Tevrat'ı indirdik diyor. Yahkumu bi hen nebiyyunnellezine eslemu. Allah'a teslim olan Allah'ın nebileri yahkumu bihi, onunla hükmederlerdi. Allah'a teslim olan Allah'ın nebileri onunla hükmederlerdi. Lillezine hadu, Yahudilere ve Rabbaniyun. Rabbaniyun, alimler yani, vel ahbarı, Rabbaniyun üst seviye evliyalar ve vel ahbar ve alimler bi mestahfizu min kitabillahi. Bima estafizu, Allah'ın kitabını korumaya memur oldukları için onunla hüküm verirlerdi. Kânû aleyhi şühedâ, ve ona şahit oldukları için. Fela tahşevün nâse, öyleyse insanlardan korkmayın. Vahşevni, benden korkun. Vela teşteri bi ayeti semenen kâliyle, Allah'ın ayetlerini az bir bedele satın almayın. Ve men lem yahkum bima inzelallahi fevlâke ümül kafirun. Kim Allah'ın indirdikleriyle hükmetmezse onlar kafirlerdir diyor Allah-u Teala. Ve 44. ayet-i kerimede böylece Tevrat'ın bir nur ve hidayet olduğunu söyleyen Allah-u Teala ve 46. ayet-i kerimesinde, yani bir 45'e atlıyoruz. 44'te bu var. 45'e atlıyoruz. 46. ayet-i kerimesinde şöyle diyor Allah-u Teala. Ekkafeyna ala asarihim, onların ayak izleri üzerinde, onların izi üzerinde biz gönderdik. Bi İsa ibni Meryem'e, Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Musaddikan lima beyne yedeyhi. Minet Tevrat'ı, Tevrat'tan kendisinin evvelkini tasdik edici olarak, yani Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı gönderdik diyor Allah-u Teala. Ve ateynâhül İncil'e, ona da, yani Hazreti İsa'ya da İncil'e verdik. Fihi, onda hüden ve nurun, hidayet ve nur vardır diyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati, Tevrat'tan elindekileri tasdik edici olarak kendinden önce inen, beyne yedeyhi, kendinden önce
inen Tevrat'ı tasdik edici olmak üzere ve hidayet rehberi ve nur olan ve bir defa da söylüyor ve hüden ve mevizeten lil muttakin. Muttakiler için, takva sahipleri için bir mevize olan, öğüt olan ve hidayet rehberi olan Tevrat İncil'i indirdik diyor. Öyleyse hem Tevrat hem İncil ve hem de Kur'an-ı Kerim bir nurdur, bir rehberdir, hidayet rehberidir ve çok şeyleri ifade eder. Öyleyse Allah-u Teala nur dediği zaman çok konuyu birden nur kelimesiyle anlatmış. Kur'an-ı Kerim'in bir nur olduğunu söylüyor. Bakalım Allah-u Teala Şura 52'de ne diyor? Ve kezalike evhayna, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Ve böylece biz vahyettik ileyke sana ruhan min emrina. Emrimizle bir ruh, Kur'an emrimizden bir ruh, Kur'an vahyettik. Mâ künde tedri mel kitabı velel iman. Sen bundan evvel kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Velakin cealnâhu nuren. Fakat biz o kitabı nur kıldık. Nehti bihi men neşâyı. Onunla kullarımızdan dilediğimizi hidayete erdiririz. Min ibadına, kullarımızdan. Onunla neşâyı dilediğimizi, kullarımızdan dilediğimizi onunla, o nurla, Kur'an-ı Kerim'i nur kıldığımız Kur'an-ı Kerim'le hidayete erdiririz. Demek ki Kur'an-ı Kerim de nur. Ve şüphesiz ki sen doğru yola çağırıyorsun diyor, hidayete çağırıyorsun diyor Allah Teala. Ve inneke len tehdi ila sırat-ı mustakim. Muhakkak ki sen sırat-ı mustakime çağırıyorsun. Sırat-ı mustakime hidayet ediyorsun. Sırat-ı mustakime ulaştırıyorsun diyor. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın ifadesi açık. Kur'an-ı Kerim mi bir nur? İncil mi bir nur? Tevrat mı bir nur? Allah'ın bütün nebilerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bir nur. Bütün şeriat kitapları birer nur diyor Allah-u Teala. Onun ötesinde peygamber olmayan Resullerine indirdiği kitaplar varsa, onlar da sohbet kitabı hüviyetinde ama onlar da nur. Öyleyse demek ki sana Kur'an-ı Kerim'i indirdik diyor ve onu bir nur kıldık diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanlara gönderdiği sekinet isimli nurlarla insanlara sükunet verdiği, onları bir nevi uyku haline soktuğu bir vaka. Allah-u Teala o sekinetle sizleri sükunete ulaştırırız buyuruyor o gönderdiği nurlarla. Şimdi bu nurların muhtevasına baktığımız zaman Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir. Allah'ın nurları ulaşabilir. Daha evvel Allah-u Teala En'am suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ
Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, Allah kimi hidayete erdirmeyi, kimin ruhunu kendi zatına ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü teslime açar diyor Allah Teala. Öyleyse Allah Teala'nın bir takım insanların göğüslerini teslime açması söz konusu. Göğüslerini şerh etmesi, yarması ve teslimi açması söz konusu. Öyleyse Allah'ın göğüslerin teslimi açtığı kişilerin kalbine nur gönderdiğini de Allah Teala Zümer 22'de söylüyor. Allah'ın nurları diyor, sadece Allah'ın göğüslerini teslime açtığı kişilerin kalbine ulaşabilir diyor. Ve kalbe nur geldiği, o nurla huşunun oluştuğu, Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde şekillenmiş. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor. Hak'tan indirdiği şeyle demiş. Bu şeyin nur olduğunu görüyoruz. Huşuyu oluşturacak olan rahmet partikülleri. Allah-u Teala'dan gelen rahmet ve fazlın kişinin kalbine ulaştığını görüyoruz. Zümer 22 bunu ifade ediyor. Sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir diyor Allah-u Teala. Bu Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişinin kalbine ilk ulaşan sadece ilk rahmetle faz ama kalbe ulaşan, kalbe sızabilen fazıl. Kalbe bu devrede sızabilen, affedersiniz, fazıl değil, fazıl sızamıyor. Sadece rahmet. Ve huşuyu oluşturan da sadece rahmet nuru. Öyleyse Allah Teala'nın Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesinde kullandığı o kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği şeyle, yani nurla, huşu oluşması zamanı gelmedi mi deyince, şeylerle dememiş, nurlarla dememiş, sadece bir nurdan bahsediyor. Bu noktada kalbe kadar ulaşan rahmetle faz, ama kalbe, kalbin kapısı mühürlü, kalbin içine giremiyorlar, ama rahmet partikülleri, rahmet nurları kişinin kalbinin içine sızıyor. Nitekim Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde sadece Allah'ın göğüslerini şerh ettiği kişilerin kalplerine Allah'ın nuru ulaşabilir diyen Allah-u Teala burada bir muhteva oluşturmuş. Çünkü bir sonraki ayet-i kerimede bu giren nurların çift olduğunu Allah-u Teala açıkça söylüyor. Kitaba ve onun içindeki ayetlere müteşabih olarak Allah ikişer ikişer indirir diyor. İndirdiği, ikişer ikişer indirdiği şeyler Allah'ın nurları. Kitap bir zarftır. Kitabın içindeki nurlar da, kitabın içindeki ayetler de, sayfalar da mazruftur, zarfın içindekiler. İşte nasıl Kur'an-ı Kerim bir zarfsa, onun ayetleri de zarfın içindeki mazrufsa, Allah-u Teala da nurlarını bir rahmet, bir fazl ikilisiyle, bir rahmet, bir salavat ikilisiyle ikişer ikişer indiriyor. Zümer suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala nurlardan bahsediyor. Diyor ki sadece göğüslerini Allah'ın şerh ettiği kişilerin kalbine Allah'ın nurları ulaşabilir diyor.
Sonra diyor Allah kitaba ve kitabın içindeki ayetlere müteşabih olarak ihtas ettiklerini, hadisleri ikişer ikişer indirir diyor. Allah'ın katından aşağıya doğru indirir diyor. Rahmetle faz ve rahmetle salavat. Sonra ne diyor Allah Teala? Sonra bu konunun devamı olarak Allah Teala diyor ki Allahu nezzele ahsene hadisi kitaben müteşabihen mesaniye. Takşe'ürrü minhü cülüdüllezine yahşemne rabbihim. O, bu inen nurlardan o kişinin kalbi ürperir diyor Allah Teala. Ve derisi de ciltleri, cildi de ürperir, kalbi de ürperir diyor. Sümmetel inü cülüdühüm ve kulübühüm ila zikrullah. Sonra Allah Teala'nın zikriyle o kişinin hem derisi hem de kalbi titrer diyor Allah Teala. Zalike idallahi yehdi men yeşayi ve men yudlil fe malihu min hadin. Ve bunlarla, bu indirdiği nurlarla Allah o kişinin kişiyi hidayete erdirir diyor Allah Teala. Ve kişinin hidayete Allah'ın nurlarıyla erdiği kesinlik kazanıyor. Öyleyse Allah'ın nurları var ve bu Allah'ın nurları o kişi için bir hedef oluşturuyor. O kişinin kalbinde Allah'ın nurları geliyor ve kalıyor. Böylece kişinin nefsinin kalbi hidayete ulaşıyor. Öyleyse nurlar söz konusu. Allah'ın nurları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın insanların kalplerine, onların daraldığı zamanlar indirdiği sekinet adlı nurlar da gene Allah'ın nurlarıdır. Ve Allah'ın indirdiği bu nurla insanlar sükunet bulurlar. Öyleyse bir kişi mürşidine ulaşmadan evvel Allah-u Teala'nın aldığı ihsanlardan sonra demek ki o kişinin kalbine rahmet ve fazl isimli iki tane nur geliyor. Peki bu kişi mürşidine ulaşırsa Allah'tan aldığı 10 tane ihsanla başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Ve o kişi nefs tezkiyesine başlayacaktır. Amelü salihat diyor. Nefsi ıslah edici ameller diyor Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi. Furkan 69'da cehenneme gidecek olan insanlardan bahsediyor Allah Teala. Onların cezalarının artırıldığını söylüyor. Furkan 70'te ise ama diyor tövbe edenler hariç. Yani mürşidin önünde yapılan bir tövbeyi gerçekleştirenler hariç. Arkasından diyor ki Allah Teala bu tövbenin standartlarından bahsederken

O tövbe edenler hariç onlar nefs tezkiyesine başlarlar diyor Allah Teala. O tövbe edenler mümin olurlar diyor ve amel-i salihat yaparlar diyor. Ne demek amel-i salihat? Nefsi ıslah edici ameller. Yani başka bir adıyla nefsin tezkiye olması. Neyle oluyor? Allah'ın kalbe ulaştırdığı nurlarda. İşte ikişer ikişer inen rahmet ve fazl partiküllerinden. Rahmetle fazlın Allah Teala Nur 21'de bahsediyor. Ama tekrar edelim. Nur 21'de Allah Teala diyor ki: "Ve levla fadlullahi aleyhim ve rahmetehu ma zekka minhum ehadan." Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine giremezse, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye ve tezkiye edemezsiniz diyor Allah Teala. Ancak Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder diyor. Ama rahmet ve fazlla. Buradaki tezkiyedeki fazıllar asıldır. Ama tezkiyenin gerçekleşmesinde sadece rahmetle fazlın değil, rahmetle salavatın da rol aldığını görüyoruz. Bakara 156'da Allah Teala buyuruyor ki: "Onlar kendilerine bir musibet isabet ettiği zaman derler ki: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz muhakkak ki Allah için yaratıldık ve mutlaka ona ulaşacağız. Allah'a mutlaka geri döneceğiz, ulaşacağız." Peki dizaynın böyle bir dizayn olduğunu düşünelim şimdi. Allah'a geri dönüp ulaşmak söz konusu. Hangi şartlarla ulaşacaklarını bir sonraki ayet-i kerime Bakara 157 veriyor. Allah'ın rahmeti ve salavatı onların üzerinedir. İşte hidayete erecek olanlar da onlardır diyor Allah Teala. Öyleyse bir insanın ruhunun hidayete ermesi rahmetle fazlın, fazl isimli iki tane nurun dışında rahmetle salavat adlı iki tane nuru daha gerektiriyor. Ve bu minvar üzere rahmetle fazl ve rahmetle salavatın dizaynına baktığımız zaman Allah-u Teala'nın nefs tezkiyesinin nasıl cereyan ettiğini buluyoruz. Bu nefs tezkiyesi müessesesi kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat isimli iki grup nurun o kişinin göğsüne gelmesiyle başlıyor. Göğüse kadar gelen bu dört tane nur şifreli yolu buluyor ve şifreli yoldan kalbe ulaşıyor. Kalbin mührü artık Allah-u Teala tarafından açılmış. Ne olmuştu? Kişi mürşidine ulaştığı zaman Allah-u Teala devrin imamının ruhunu kişinin başının üzerine gönderiyor. Kalbin mührünü açıyor, kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alıyor ve kalbin içine imanı yazıyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın o kişinin kalbinin içine imanı yazması söz konusu. Kalbin içine iman yazıldıktan sonra kişi zikir yaptığında Allah'tan gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne geliyor. Göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbindeki kişinin Rabbani kapının üzerine örten mührün üzerine baskı yapıyor dört grup nur, dört grup enerji ve bu enerjetik baskı mührü kalbin alt boyutundaki zülmani kapıya kadar indiriyor ve mühür zülmani kapıyı kilitliyor. Zülmani kapı böylece kilitleniyor, mühürleniyor. Zikir boyunca karanlıkların o kalbe girmesi mümkün değil. Çünkü mührün üzerindeki rahmetin, fazlın ve selavatın baskısı devam edecek. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilere baktığımız zaman bu muhtevanın Allah-u Teala'nın indinde bir şeyler ifade ettiğini görüyoruz. Nefs tezkiyesi böyle başlıyor. Peki ne olur? Rahmetle fazl, rahmetle salavat kişinin göğsüne geldi, göğsünden kalbine girdi.
kalbini birkaç dakika içinde doldurur. Kalpte ne kadar karanlık varsa hepsini kapı dışarı atar. Neden? Nasıl bu kadar kolay çıkıyor karanlıklar kalpten? Çünkü onları kalpte tutacak olan küfür kelimesi artık orada mevcut değil. Küfür kelimesi kalbin bütün afetlerini, nefsin kalbinin bütün afetlerini çekebilecek olan bir özelliğin sahibiydi. Ama Allah-u Teala tarafından oradan alındı. Artık kalpte iman kelimesi var. Allah kalbin içine imanı yazdırdı. İşte Allah-u Teala'dan gelen rahmet lafız ve rahmetle salavat partikülleri, nurları o kişinin kalbini %100 işgal eder. Sonra ne olur? İman kelimesinin çekim gücü, bir manyetik alanı var iman kelimesinin. Bu manyetik alan fazılları kendisine çeker. Ve kendisine çektiği fazılları orada kendisine yapıştırır ve bir fazilet birikimi nefsin kalbinde başlar. İşte bu başlayan fazilet birikimi nefs tezkiyesi dediğimiz bir olayı tahakkuk mevkiine sokar. Artık nefs tezkiyesi başlamıştır. Böylece nefs tezkiyesinin var olduğu bir ortamdayız artık. Fazıllar, zikir yaptıkça, zikrimiz arttıkça daha çok fazıl gelip iman kelimesinin etrafında toplanmaya başlıyor. Ve o toplanan fazıl nurları, fazilet nurları nefsin kalbinde %1, %2 derken %7'ye yükselir, nefse emmare tabanlanır. Vücudumuzdan ayrılan ruhumuz da birinci gök katına çıkar. Bir daha %7 nur birikimi nefsi levvame. Kişi nefsini levhetmeye başlar. Bir daha

7 tane %7 faziletle beraber 7 kere 7 49 eder. %49 fazilet. %2 de rahmet nuru. %49 fazilet nuru, %2 rahmet nuruyla kişi %51 nura ulaşır. Yani şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbi sadece afetlerden oluştuğu için afetlerin hepsine tesir etmek imkanının sahibiydi. Ama şimdi nefsin kalbinin sadece %49'una tesir edebilir. %51'i şeytanın tesir sahasının dışına çıkmıştır. Öyleyse şeytanın hakimiyeti bitmiştir o kişinin kalbinde. Şeytanın hakimiyeti sona ermiştir. O kişinin kalbinde artık şeytanın hakimiyeti söz konusu değildir. Allah'ın nurlarının, faziletlerin ve rahmetin hakimiyeti söz konusudur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktadan sonra daha çok artan zikirle kişi velayet safhalarını birer birer aşacaktır. Ruhu Allah'a ulaşmıştır kişinin. Fenafillah olmuştur. Daha çok zikredecektir. Nefsin kalbindeki nurlar artacaktır. Kişi beka makamının sahibi olacaktır. Zühd makamının sahibi olacaktır. Sonra muhsinler makamının sahibi olacaktır. %91 nur birikiminde fizik vücudunu da Allah'a teslim edecektir. Sonra daimi zikre ulaşacaktır. %100 nur birikiminde nefsini de Allah'a teslim edecektir. Öyleyse %100 nur birikiminin 98'i fazilettir. Sadece %2'si rahmettir. Gördüğünüz gibi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizayn içerisinde kişinin nefsinin kalbinde Allah'ın nurları toplanıyor ve en güzel bir dizaynda rahmet, faz, rahmet, salavat partiküllerinin gelmesiyle, fazılların kişinin kalbine yerleşmesiyle, salavatın da karanlıkların iman kelimesinin çekim gücünü etkilemesine mani olmasıyla bir nefs tezkiyesi olayı tahakkuk eder. Bundan sonra tasfiye olayı başlamıştır %51'den sonra. Ve nefsin kalbi tamamen Allah'ın nurlarıyla %100 dolunca tasfiye de tamam olmuştur. Ondan sonra kişi irşada ulaşır. Sonra da iradesini Allah'a teslim eder. 12 mertebe nefsin kalbinde müzeyyen olma olayı tamam olduktan sonra. İşte ne zaman bir kişi nefsin tasfiyesini tamamlarsa, o kişinin kalbinde sekiz mertebe müzeyyen olma işlemi tamamlanmıştır. Bu noktada kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Tövbe-i nasuhta Allah Teala diyor ki Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine aminu, ey amin olanlar, tuvbu ilallahi tövbeten nasuha. Allah'a tövbe-i nasuhla tövbe edin. Yani öyle bir tövbeyle tövbe edin ki bu tövbe bozulmaz bir tövbe olsun. Asa rabbüküm en kefire anküm seyyiatüküm. Böylece Rabbiniz sizin seyyiatinizi örtsün. Ve yutileküm cennetin, sizi cennete koysun. Tecrî min tahtihel enhâre. Altta nehirler akan. Yevme lâ yuhzillâhün nebiyye vellezîne âmenû me'âhu. O gün ki nebilerini mahzun etmeyeceği ve onunla beraber olanları. Nürhüm yesa beyne edihim ve bi eymanihim. Nurları önlerinde ve sağlarında olan.

olarak diyor, önlerinde ve sağlarında olduğu halde yürüyecekler. Ve beyne edeyim ve bir eymanıyım. Yekulune diyecekler ki Rabbena, Rabbimiz etmim lena nurena, bizim nurumuzu tamamla, mağfir lena, günahlarımızı mağfiret et. Muhakkak ki inneke ala külli şeyin kadir, sen her şeye kadirsin. İşte burada bizim nurumuzu tamamla diye salah nurundan bahsediyorlar. Burada Allah Teala yeni bir nur verecektir kişiye. Salah makamının nuru. Baştan da söylemiştik, salah makamının nuru. Yaklaşık 25 santim genişliğinde, 30 santim genişliğinde bir daire şeklinde bir nurdur. Bulut görünümündedir. Ve en büyük camilerin salonlarını tamamlayabilecek olan bir özelliğin sahibi. Bu nur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala güneşi bir nur kıldık diyor. Güneş de bir nur. Güneşin nuruyla ayı da Allah Teala bir nur kılıyor dünya için. Ve Allah'ın bütün güzellikleri ihsan etmesi sebebiyle bir insan içi ve dışı pür nur oluyor. Hem kalbi tamamen faziletlerle, %100 nurla dolmuştur kişinin, hem de başının üzerinde salah nuru vardır. Yetmez, bir de devrin imamının ruhu ayrı bir nur olarak o da kişinin başının üzerine yerleşmiş durumdadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada bir yeni sohbetimiz daha inşallah sona eriyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun ve sizlerin hepinizin hem iç dünyanızı, kalbinizi nur kılsın, hem de üzerinizde salah nurunu nasip kılsın. El Fatiha ve as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Ey Rahman Rahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ar Rahman Rahim. Kenavdu ve iyyake nestaîn, ihdinas sıratal müstakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim ve'l âmin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde birlikte kıldı. Konumuz Allah'a çağırmak. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepiniz görevlisiniz. Hakikatleri öğrenen herkes sadece kendisinin kurtuluşunun bir sonuç olmadığını mutlaka yerli yerine oturtmalıdır. Başka insanların da kurtulması, cehennemden kurtulması söz konusudur. Onun için Allah'a çağırmak hepinizin görevidir. Biliyorsunuz ki insanlar Allah'ın hakikatlerini unutmuşlar sevgili kardeşlerim. Allah Teala kendisine davet ediyor. Bu davetin ne olduğu hakkında kesin bilgilerin sahibi olan sizler. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dinemedikçe onların kurtulamayacağını yakin hasıl ederek bilenlersiniz. Ve hepiniz Allah'a çağırmakla vazifelisiniz. Birçok insan için Allah ulaşılmazdır. Böyle bir fikrin sahibi oldukları için insanlar uzun bir zaman parçasından evvel Allah'a insan ruhunun ulaşması diye bir şey olamaz demişler. Ve de Allah'ın ulaşılamaz olduğunu ifade etmişler. Şu işe bakın sevgili kardeşlerim. Allah Teala da mütemadiyen kendisine davet ediyor. Evvela Allah'a çağırmak mecburiyetinde olan sizler şu büyük hakikati bilenlersiniz. İnsan bir ruh, bir nefs, bir de fizik vücuttan oluşur. Dördüncüsü yoktur. Ruhumuz Allah-u Teala tarafından üfürülmüştür. Fizik vücudumuz Adem Aleyhisselam'ın sülbündendir. Nefsimiz ise Allah-u Teala'nın bize lütuf buyurduğu dengeyi sağlayacak olan bir üçüncü vücudumuz. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz bir üçlü oluşturur. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuza Allah-u Teala'nın verdiği bir emanettir. Allah-u Teala Araf 172'de diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara
teklif ettik de onlar emaneti kabul etmediler. Sonra insana teklif ettik ve insan emaneti yüklendi. Çünkü insan cahildir ve inkarcıdır. Ne diyor Allah Teala? İnsan yüklendi diyor. Sonra iki tane vasıf veriyor. Cahildir, nankördür. Bu iki vasıf nefsimizin iki tane afetini ihata eder. Anlıyoruz ki ruhu misafir eden, ruha ev sahipliği yapan, her ne kadar fizik vücudumuzsa da aslında ruhu bir emanet olarak ruhu karşılayan iki varlığın birden mevcut olduğu anlaşılıyor. Birisi fizik vücudumuz, birisi de nankör ve cahil olan nefsimiz. Öyleyse ruhumuz bir emanet. Bu emaneti misafir eden sadece fizik vücudumuz değil, nefsimiz de var. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, emanetin biz insanlara tevdi edilmesi müessesesi. O emanet Allah'ın emaneti ve Allah emanetini geriye istiyor. Şu dünya hayatını yaşarken onu diyor, ruhunuzu mutlak olarak bana iade etmek mecburiyetindesiniz diyor. Bu hepiniz için bir zarurettir, kaçınılmaz bir mecburiyettir. Kim bunu yerine getirmezse en azından böyle bir dileğin sahibi olmazsa onun gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse emanet olan bir ruhumuz var. Secde suresi 9. ayet-i kerime Allah Teala şöyle söylüyor. Diyor ki biz insana ruhumuzdan üfürdük. Sonra ona efidet, fuatler verdik. Yani görme, işitme ve kalpte idrak etme hassaları verdik diyor. Fuatler verdik diyor. Öyleyse üfürülen bir ruhumuz var sevgili kardeşlerim. Ruhumuzu Allah Teala bize üfürmüş. Fizik vücudumuzu halk etmiş, yaratmış. Halaknel insani min salsalin min hameyin mesnun. Biz insanı şekillenmiş ve kuru bir balçıktan, salsalinden halk ettik, yarattık diyor Allah Teala. Ama nefsimizi sevva ettiğini söylüyor Allah Teala. Ve sevvahünne safa
Allah Teala'nın sevası nefsimizi dizayn etmiş Allah Teala. Ve nefsin ve ma sevaha diyor. Şems suresi 7. ayet-i kerime ve nefsin ve ma sevaha 8. ayet-i kerime fe elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse takvası da füccarı da ilham edilir. Kat eflaha men zekkaha 9. ayet-i kerime. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Öyleyse nefs adı verilen yaratık seva edilmiş. Seva edilmek suretiyle yaratılmış. Dizayn edilmiş. Ruhumuz üfürülmüş. Öyleyse üç tane vücudumuz var. Ruhumuz, nefsimiz ve fizik vücudumuz. Her biri ayrı bir fiille oluşturulmuş, vücuda getirilmiş. Üçü beraber insanı oluşturmuş. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, ne meleklerde, ne cinlerde, ne hayvanlarda, insandan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir Allah'ın emaneti mevcut değildir. Bu sebeple insan kainatın en üstün varlığıdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse Allah-u Teala bu insan adı verilen mahlukuna acaba ne gibi bir emir vermiş? Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Geri dönerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaşmamız, dünya hayatını yaşarken, hayattayken ulaşmamız çok açık bir şekilde ifade buyurulmuş Kur'an-ı Kerim'de. Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime. Öyleyse ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak üzerimize farz mı? Farz. Sadece Müzzemmil suresinin bu 8. ayet-i kerimesi gereğince değil. Allah Teala Zariyat 50'de fefirru ilallahi diyor. Öyleyse Allah'a firar et. Allah'a kaç ve Allah'a sığın. Firar bir yerden kaçmak ve bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a kaç, Allah'a firar et, Allah'a sığın. Allah Teala bunun bir emir olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Rad suresinin 21. ayet-i kerime kerimesi şöyle وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ bihi en yus'ale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar buyuruyor Allah-u Teala. Demek ki Allah'a ulaştırmamız lazım gelen bir şey var. Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şey. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ölmeden ulaştırmamızı emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala neyi emretmişse açık bir şekilde bir emir olan bütün faktörler farz hükümde olur. He. Böylece irademizin dizaynı içerisinde kendi irademizle karar vereceğiz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmaya, Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı Allah'tan dileyeceğiz. İşte bu dilek üzerimize farz. Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetlerinde Allah Teala şöyle söylüyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine geri dön. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Aslında Allah Teala ifadede nefs kelimesini kullanmış ama üç vücudumuzun da devreye girdiği bir bütünden bahsediyor. Allah'a geri dönebilecek olan bir tek vücudumuz var. Onun adı ruhtur. Allah onu bize üfürmüştür
ve geriye istiyor emanetini. Ruhumuz bizde bir emanettir. Ve Allah Teala Nisa 58'de İnna Allaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha diyor. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine iade etmenizi, tevdi etmenizi, teslim etmenizi emreder diyor. Bir emanet taşıyorsunuz. Bu emanet ruhunuz sevgili kardeşlerim. Onun için bütün insanları Allah'a davet etmek hepimizin üzerine farzdır. Çünkü insanlar Allah-u Teala'nın bunu farz kıldığının farkında ne yazık ki değiller. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimizde öyle bir olayla karşı karşıyayız ki, insanların Allah ile olan yaratıcı ve yaratan ilişkileri, yaratana mutlaka yaratılanın Allah'a dönmesi gereken nesneyi Allah'a döndürmek zorundayız. O ruhumuzdur. Allah'tan gelmiştir üfürülmek suretiyle ve Allah'a mutlaka geri dönecektir sevgili kardeşlerim. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın hepinizden istediği şey iradenizi Allah'a ulaştırmak değildir. İrade Allah'a ulaştırılmaz, teslim edilir. Fizik vücudunuzu Allah'a ulaştırmak değildir. O da Allah'a ulaşmaz. Nefsinizi Allah'a teslim etmek, Allah'a ulaştırmak değildir. O da ulaşmaz. Ama bir ruhunuz var. Allah'ın size üfürdüğü ve geriye istediği emanet. Allah emanetleri onların sahibine teslim etmenizi emreder. Emanetler emanet olarak çoğul kullanılmış ayet-i kerimede. Ama sahibi ehline diye ehli kelimesi geçiyor. Ehilleri kelimesi geçmiyor. Sahibi tek ama emanetler çok. Öyleyse emanetlerin bir teslimi var. Bir de Allah'ın zatına ulaştırılarak teslimi var. Bunlardan Allah'ın zatına geri dönebilecek olan yapıda sadece ruhunuz var. Unutmayın Allah Teala bütün ruhlar için bir sığınaktır. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor: "Vallahu indehu hüsnül me'ab." Allah muhakkak ki kesin olarak Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Muhakkak ki Allah'ın katındaki en güzel ahsen olan sığınaktır.
Bu sığınağa ulaşanlara Allah Teala sığınağa ulaşmışlar diyor. Allah Teala buyuruyor ki Allah işte o gün hak günüdür. Zalikel yevmül hakkı. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. İşte o gün hak günüdür. Femen şa'e ittehaze ila rabbihi me'aba. İşte o zaman kim kendisine Allah'a ulaşmayı dileyen, o zaman o kişi kendisine Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, o hak günü kendisine bir yol ittihaz eder. Kimin ruhu o yolu takip ederek Allah'a ulaşırsa, Allah o kişinin ruhuna sığınak olur diyor. Allah Teala me'ab olur diyor. Bütün ruhların mutlaka dönüş yeri onun gerçek sahibi olan Allah'tır. Eğer sevgili kardeşlerim bir insan şu dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmamışsa, şu dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaşmamışsa, o zaman o kişi öldüğü zaman ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Bütün insanların ölümünde ölüm melekleri mutlaka o kişiye ulaşırlar. Ulaşınca ne yaparlar? Ulaştıkları zaman kontağı kapatırlar. Mitokondriler vücudumuzdaki 70 trilyon hücredeki mitokondriler elektrik üreticileri kontak kapandığı için artık elektrik enerjisini üretemezler. Elektrik enerjisi yoksa, elektrik enerjisinin manyetik alana çevrilmesi yoluyla nefsimizi ve ruhumuzu kendisine bağlayan elektromanyetik alanların sahibi fizik vücudumuz, ruhumuzu da kendisine çekemez, nefsimizi de kendisine çekemez. İkisi de vücudumuzdan ayrılırlar. Nefsimiz berzah ademine gider. Beraberinde hiç kimse olmaz. Olması gerekmez. O yolunu bilir. Her gece zaten oraya o kişi hayattayken de gitmiştir. Berzah ademine. Daha evvel ölmüş olanlarla beraber olmuştur. Pek çok geceler. Diğer taraftan ruhumuz vücudumuzda onu çekebilecek olan manyetik alan kalmadığı için vücudumuz onu çekemez, muhafaza edemez. Otomatik olarak ruhumuz vücudumuzu terk eder. Nefsimiz de terk eder. Nefsimiz için gidilecek yer bellidir. Berzah alemine gidecektir. Ve orada daha evvel ölmüş olan sevdikleriyle beraber olacaktır. Ölüm ızdırap verici bir şey olmadığı gibi sonucu da mutluluk verici bir olaydır. Sizden evvel ölmüş olanlar sizin öleceğiniz gün için beklerler.
ki oraya gidesiniz de onlarla beraber olasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ruhların vücudumuzdan ayrılması sadece ölüm sırasında mı gerçekleşir? Hayır. Allah-u Teala'nın emrettiği şey bu değildir. Onun emrettiği şey, şu dünya hayatını yaşarken ruhumuzun vücudumuzdan ayrılarak Allah'a doğru yola çıkmasıdır. İşte ruhumuzun bizden ayrılması ve Allah'a doğru yola çıkması, eğer dünya hayatında bunu gerçekleştirememişsek, ölümümüz de gerçekleşecektir. Çünkü ruhun ait olduğu yer Allah'ın zatıdır. Allah emanetini, bize üfürdüğü emanetini geriye istiyor. O zaman ne olur? O kişinin ruhu vücudundaysa, Azrail aleyhisselam ve onun yardımcıları, o kişiyi öldürdükten sonra, onun vücudundan otomatik olarak ayrılacak olan, ayrılmış olan ruhunu beraberlerine alarak 7 gök katını birlikte tırmanırlar. Ve 7. gök katın Sitre-i Müntaha'sına kadar birlikte ulaşırlar. Sitre-i Müntaha'dan sonrasına ölüm melekleri ulaşamaz, geçmeleri mümkün değildir. Ama Sitre-i Müntaha'dan Allah'a doğru bir seyri sülük yolculuğunu yapacak olan ruhtur. Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında yok olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın zatı hepiniz için bir sığınaktır. Ruhunuzun sığınacağı yerdir. Önemli olan sizin dünya hayatını yaşarken Allah'a doğru bir yol tutmanız ve ruhunuzu Allah'a ulaştırmanız. Demin söylediğimiz Nemes suresinin 39. ayet-i kerimesi, Hak günü ruhumuzun nasıl bir yol tutup Allah'a ulaşacağını, Allah'ın zatına ulaştığı zaman da Allah'ın zatının ona meyap olacağını, sığınak olacağını söylüyor. Bir evvelki ayet-i kerime ise, Nemes suresinin 38. ayet-i kerimesi ise, bu olgunun nasıl gerçekleşeceğini anlatıyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişiden bahsediyor, devrin imamı ve arşıdan meleklerden bahsediyor. Ve o gün bir tövbe merasiminin yapıldığını ve devrin imamının sevap söylediğini söylüyor. Allah'ın huzurunda yapılan bir tövbe merasimi, mürşidin önünde yapılan tövbe, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, hacet namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterecektir. Kim mürşidinin önünde Allah'a ulaşmayı diledikten sonra böyle bir tövbeyi gerçekleştirirse, o zaman devrin imamının ruhu mutlaka o kişinin başının üzerine gelir ve onun ruhuna, o kişinin ruhuna, onun yevm-i talakının Allah'a milaki olma gününün geldiğini söyleyerek onu uyarır. Allah Teala Mümin 15'te şunu söylüyor, dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah diyor. Dereceleri yükselten demekten muradı, o gün
Mürşidinde tövbe edildiği gün. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre Allah o kişinin günahlarını sevaba çeviriyor. Furkan 69'da Allah Teala cehenneme gideceklerden bahsettikten sonra Furkan 70'te şöyle söylüyor. Ama diyor, tövbe eden kişi, yani mürşidin önünde tövbe eden kişi, ve nefsi ıslah edici ameller yapmaya başlayan kişi, nefsi ıslah edici ameller daha evvel başlayamıyor. Kişinin zikir yapması onun kalbine daha evvelki kademede o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde o da sadece %2 rahmet ulaştırabilir mürşide ulaşmadan evvel. Ve kalbi insanın %98 gene kapkaranlık kalır. Ama bu kişi ne zaman Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi ne zaman Allah'tan mürşidini dilerse Allah ona mutlaka mürşidini gösterir ve bu kişi o mürşidin önünde tövbe merasimini gerçekleştirir. İşte Nebi 38 bu tövbeyi anlatıyor. Bu tövbe sırasında o kişinin günahlarını diyor Allah Teala, Allah o kişinin günahlarını sevaba çevirir. Seyyiatini hasenata çevirir diyor. Tövbe ederek Allah'a doğru yola çıkan kişinin seyyiatini Allah hasenata çevirir diyor. Mümin 15'te dereceleri yükselten Allah demekten Allah Teala'nın muradı bu. Seyyiatin hasenata çevrilmesi, derecatın iki defa yükselmesi manasına geliyor. Evvela günahları affediyor Allah Teala, günahları sıfır kılıyor. Kişi daha Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. Bu noktada da o affettiği günahları sevaba çeviriyor. İkinci defa affetmiş oluyor. Aynı zamanda Allah Teala o kişiye, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye, mürşidine ulaştığı güne kadar bütün sevapları için diğer insanlar gibi 1'e 10 veriyordu. Bir derecelik sevap kazandığı zaman 10 derece veriyordu Allah Teala o kişiye. Ama mürşidine tabi olan kişiye Allah Teala 10 katını değil 100 katını vermeye başlıyor. Ruhu birinci gök katına ulaşana kadar 100 katı. Ama sonra ikinci gök katında 200 kat. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarında bu kişinin bir derecelik sevabına karşılık kazandığı dereceler 1'e 700'e kadar yükseliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse Allah Teala madem ki üzerimize farz kılmış ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı, ruhu Allah'a, ruhumuzu teslim etmeyi, o zaman bu bir zaruret olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka ruhumuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Teslim edebilmek için Allah'a ulaşmayı dilememiz gerek. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman hem şirkten hem de takva sahibi olmamaktan kurtuluruz. Ya da hem şirkten kurtuluruz, yani gizli şirkten, hem de takva sahibi oluruz. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi.
Allah Teala buyuruyor. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kable en yetiyekumil azabe. Hayır, bu değil. Allah Teala'nın bahsettiği ayet-i kerime, Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yakumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile, böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlandılar. O Allah'a ulaşmayı dilemeyenler fırkalara ayrılmışlar. Her biri kendi elindekiyle ferahlanıyor ama şirktiler. Sadece bir fırka, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkası, onlar hem takva sahibi oluyor hem de şirkten kurtuluyor. Daha pek çok konu var. Allah'a davetin insanları onlardan kurtardığı, dalalette kalıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Şeytanın kulu olarak kalıyor Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi küfürde kalıyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi hüsranda. Sevgili kardeşlerim, Allah'a davet bütün bu açılardan büyük değer taşır. Kim Allah'a davet ederse Allah'ın kendisine verdiği görevi yerine getirmiş olur. Allah'a davet Allah-u Teala'nın temel emridir. Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak farzdır. Ve bu farzı gerçekleştirmek için mutlaka insanları Allah'a davet edeceksiniz. Sizi davet ettikleri için siz Allah'ın yoluna girdiniz, bize tabi oldunuz. Bu muhtevada ruhunuzu Allah'a teslim ettiniz evvel emirde. Sonra adım adım fizik vücutlarınız, nefsleriniz, İradeniz Allah'a teslim edilecektir. Öyleyse Allah'a davet bir insanın hayatında son derece önemli bir müessese sevgili kardeşlerim. Allah için olmak hepinizi Allah yolunda teçhiz edecek olan bir hedeftir. Ve hepiniz, bütün insanları Allah'a davetle mükellefsiniz. Öyleyse başka insanların cehennemden kurtulmalarının temelinde sizin davetiniz yer alacaktır. O davet sebebiyle insanlar Allah'ın yolunda lazım gelen hedeflere yürüyecekler ve ruhlarını ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmak imkanının sahibi olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi Allah'ın zatına ulaştırarak sonsuz mutluluklara sahip kılmasını Yüce Rabbimizden dileriz. Ve sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Eûzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Lâlemin Ar-Rahmanirrahim Maliki yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdinâ sırâta l-müstakîm Sırâta l-müstakîm En'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve'l-dâlin Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bir gönül sohbetinde daha bir aradayız. Bir Allah zikrinde daha bir aradayız. Sizler, biz ve Allah hepimiz bir aradayız. Sevgili kardeşlerim, bir mutluluğu yaşamak üzere beraberiz. Madem ki Allah'tan bahsediyoruz, öyleyse mutluluğu yaşamak için şartlar hazır demektir. Konumuz doğrular ve yanlışlar. Aslında doğrular ve yanlışları ortaya koymak için Allah-u Teala'nın çok basit bir metodu var. Kur'an'ı indirmiş 14 asır evvel. Ve sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte bir hayat yaşamışlar. Hayatlarının her safhasının izini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş gelecek nesillere onların yaşantılarının ne olduğunu ispat etmek için. Ve 14 asır evvel sahabe doğruları yaşamışlar. Yaşadıkları doğrular Kur'an-ı Kerim'de her boyutta yer alıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey en güzel standartlarda oraya Kur'an'a yerleştirilmiş. Onun için Allah-u Teala diyor, biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an'a yerleştirdik. O gün de sahabenin yaşadığı gün de orada yer alıyor, bugün de orada yer alıyor, bizlerin yaşamakta olduğumuz günde. Öyleyse doğrular nelerdir, yanlışlar nelerdir? Hadi gelin Kur'an-ı Kerim üzerinde sizinle beraber keşfe çıkalım. Nedir doğrular? Kur'an-ı Kerim 28 basamaklık bir skaladan oluşuyor. Bir yelpazeden oluşuyor. 28 basamaklık bir merdivenden oluşuyor. Bu 28 basamaklık merdiven 4 tane safha içeriyor. Birinci safha, ikinci safha, üçüncü safha, dördüncü safha. Her biri 7 basamak. 7, 14, 21, 28 basamak. Öyleyse bu muhtevada onların yaşadıkları Kur'an-ı Kerim doğrularını ifade ediyor. Onların yaşadıkları deyince tartışılabilecek olan hiçbir konuyu almıyorum devreye. Sadece Kur'an-ı Kerim ayetlerinden bahsetmek istiyorum size. Ki boşuna tartışmalarla zaman geçmesin. Onlar da kurtulsunlar. Allah'ın güzelliklerini yaşamayanlar da, belki yaşamak istemeyenler de bilmedikleri için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu 28 basamaklık 4 safhadan oluşan, 7'şer basamak itibariyle 4 safhadan oluşan sistem aslında
bütünü oluşturmazsa dediğinde 7 tane de safha içeriyor. Dört tane, yedi basamak ama yedi safha. Gene 28 basamağın içinde tamamlanan yedi safha. Öyleyse dinlerini unutan insanlara Allah-u Teala'nın diyecekleri var Kur'an-ı Kerim ile. İlk yedi basamağın birincisinde insanlar yaşar. Herkes yaşar. Hayata getirilen herkes yaşar. Olayları yaşar ve genellikle yanlış değerlendirirler. İkinci basamakta Allah-u Teala insanlara öyle olaylar yaşatır ki o olaylarla Allah'ın muradı vardır. O olayları o insanlara yaşatmaktan Allah'ın muradı vardır. Acaba o insanların kalbinde hayır mı var yoksa şer mi var? İnsanlar vardır, başka insanlara zarar vermekten zevk duyarlar, gizli gizli bir zevk duyarlar. Onların kıvranmaları, acı çekmeleri o insanları mutsuz etmez, huzursuz etmez. Sadist bir memnuniyet duyarlar bundan. Ve davranışları dışa dönük ve saldırıcıdır. Ve Allah'a karşı da saldırıda bulunurlar. Allah'ın söylediklerini hiçe sayarlar. Aksi iddialarda bulunurlar. Ve o konuda gayret sarf ederler. Bunların arasında şeytana tapanlar bile var. Bu imtihanlardan Allah'ın muradı ne? İnsanları seçmek. Veya seçmemek. Kimin kalbinde hayır görürse seçer. İkinci basamakta insanlar ya seçilirler ya seçilmezler. Seçilmeyenlerin gideceği yer kesinlikle cehennemdir. İki basamak cehennem yolcularının sonucunu verir. Ama seçilmek de kurtuluşun tam işaretini taşımaz. Seçilenlerden her kim Allah'a ulaşmayı dilerse o doğruların sahibidir. İşte doğrularımız buradan başlıyor sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 14 asır evvel bütün sahabe ilk doğrunun sahibi oldular. Hepsi Allah'a ulaşmayı diledi.

Radu bil hayatet dünya fatma en nübiha ellezine hum an ayatina gafilun bilaike mevahimin nari ve makanu yeksibun. O Allah'a ulaş, onlar Allah'a ulaşmayı ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Allah'ın ayetlerinden onlar gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah Teala amin olanlar diyor. Ben amin olanların mutlaka kurtulacaklarını, nefslerini hüsrana düşenlerden olmayacaklarını söylüyor Allah Teala Vel Asr suresi. Vel asr, asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmin olanlar hariç. Vel Asr suresi 4 bölümden oluşuyor. Her birisi 7 basamaktan oluşan 4 bölüm. Birinci 7 basamak, birinci bölüm 7 basamaktan oluşuyor. Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci bölümü oluşturuyor. İslam 28 basamak, 4 bölüm 7 safhadır. Ve bütün sahabe 28 basamağı da 4 bölümü de 7 safayı da yaşamıştır. Kur'an kesin olarak söylüyor. Doğruların birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyen ne olur? Allah Teala diyor ki asra zamana yemin ederim insanlar hüsrandadırlar. Ama amin olanlar hariç, amin olanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler hüsranda değildir. Onların gidecekleri yer cehennem değildir diyor Allah Teala. Ve sahabeye bakıyoruz. 14 asır evvel hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Dilemişler mi? Oraya geleceğiz. Ne olur? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin Allah'a ulaşmayı dilediğini Allah işitir, bilir ve görür. Burası üçüncü basamak. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Dördüncü basamakta Allah Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelliye başlar. Beşinci basamakta o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi alır. Altıncı basamakta kulaklarındaki vakrayı alır. Gözlerindeki hicab-ı mestureyi alınca o kişi irşat makamına baktığı zaman onu artık herhangi bir insan olarak görmez. İrşat makamı olarak görür. Allah Teala kulaklarındaki vakrayı aldığı zaman irşada mütalik olan hususları anlamaya başlar. Kişi hidayete ulaştıracak olanı veya ulaştırmaya vesile olanı bu gözleriyle baktığı zaman artık görür. Kulaklarıyla dinlediği zaman hidayete mütalik olan sözler onun anlayabileceği sözlerdir artık. Onların farklılığını idrak eder. Altıncı basamak. Ondan sonra Allah Teala o kişinin kalbindeki idraki önleyen bilgisayar sistemini, ilahi bilgisayarı oradan alır. İdraki sağlayan başka bir bilgisayar koyar. İlahi bilgisayar. Ve kişi yedinci basamağa gelir. Birinci bölüm, yedi basamaklık birinci bölüm burada tamamlanır. Kimdir bu insanlar? Bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve As suresine göre de mutlaka cennete ulaşacak olanlardır. Müminin suresi 103. ayet-i kerime. Kıyamet günü mizanlarımızı kurarız. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onların gideceği yer cehennemdir. Ebediyen orada kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Vel Asr suresi ise amin olanlar hüsranda olanlar değildir diyor. İlk 7 basamak burada tamamlandı. Sonra 8. basamakta Allah kalbimize ulaşıyor. 9. basamakta kalbimizin nur kapısını şeytana dönük konumdan Allah'a dönük konuma çeviriyor. 10. basamakta göğsümüzden kalbimize nur yolunu açıyor. 11. basamakta zikir yapmaya başlıyoruz ve
Bu göğsümüzden kalbimize açılan şifreli yolu takip eden rahmet ve fazl

nurları kalbimize ulaşıyorlar ama kalbimiz mühürlü. Mühre rağmen rahmet nurları kalbimizin içine sızabiliyor. Bu sızıntı 11. basamakta başlıyor. 12. basamakta sızıntı %2 oluyor, huşu sahibi oluyoruz. 13. basamakta Allah mürşidimizi gösteriyor. 14. basamakta mürşidimize, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyoruz ve tabi oluyoruz. Şimdi 14 asır geriye dönüyoruz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş mudur? Hepsi. Kimdir sahabe? Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlardır. İşte Yusuf 108. Habibi müminlere ve kitap sahiplerine de ki, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere kalp gözümüzde Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Öyleyse benim ve bana tabi olanların diyor sahabe, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar. Tabi olmuşlar mı? Bu konuda hiç kimsenin bir itirazı yok. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuş, biat etmişler. Güzel. Öyleyse 14 basamak oldu sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve 2 bölüm oldu. İkinci bölüm için Vel Asr suresi ne diyor? İllellezine amenu ve amülüs salihat diyor. Nefsi ıslah edici amel yapmaya başlanan noktaya geldik. 14. basamağın özelliği var. 14. basamağa geldiğiniz zaman Allah-u Teala'dan tam 10 tane ihsan aldınız. 10. ihsanla sizi mürşidinize ulaştırdı Allah. Birincisi kulaklarınızdaki gizli perde. Gözlerinizdeki gizli perde. İkincisi kulaklarınızdaki vakra, işitme engeli aldı, 2. Üçüncüsü kalbinizdeki ekinnet aldı, 3. Yerine ihbat koydu, 4. Kalbinize ulaştı Allah-u Teala, 5. Kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi, 6. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açtı, 7. Huşiye ulaştınız. 8. Allah size mürşidinizi gösterdi. 9. Ve en başta Allah'ın rahim etmesi ve tecellisi 10. 10 tane ihsanla, ki bu rahim etmesi ve tecelli bunların hepsini vücuda getirendir, İrşat makamına ulaştınız. Sahabe de 10 tane ihsanla irşat makamına ulaştılar. Ulaştıkları zaman 10 tane nimet aldılar Allah-u Teala'dan. Öyleyse ilk 7 basamak için doğru olan nedir? Allah'a ulaşmayı dileyendir. Allah'a ulaşan, ulaşmayı dileyen doğruyu yapmıştır. Ulaşmayı dilemeyen hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. Cehennemden kurtulması mümkün değildir. İkinci 7 basamak, sonunda ulaşılan yer, tabiiyet ve arkasından Allah'ın 10 tane ihsan nimeti. Birinci nimet, devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelip yerleşmesi. İkinci nimet, Allah'ın kalbinizin mührünü açması. Üçüncü nimet, içindeki küfür kelimesini dışarı alması. Dördüncü nimet, kalbinizin içine imanı yazması ve böylece mümin olmanız. Beşinci nimeti, bütün günahlarınızı sevaba çevirmesi. Altıncı nimeti, ruhunuzun sizden ayrılarak Allah'a doğru sırat-ı müstakim üzerinden yola çıkması.
Yedinci nimeti nefsinizin nefs tezkiyesine başlaması. Ki her %7 nefs kademesinde ruhunuz bir gök katı yükselebilir. Sekizinci nimeti nefsinizin kalbindeki aklanmalara, yani afetlerin yerini faziletlerin alması standartlarına paralel olarak fizik vücudunuzda şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlar. Allah'ın dokuzuncu nimeti, o güne kadar size Allah-u Teala 1'e 10 verirken, kazandığınız her bir dereceye 10 katını verirken, o günden itibaren 100 katını vermeye başlar ve bunu 700 kata kadar çıkaracaktır. Onuncu nimeti ise rahmetle fazlın yanında, rahmetle salavat isimli yeni nurları da size göndermeye başlayacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. 14. basamakta bu 10 tane nimetle ruh Allah'a doğru yola çıkar. Bundan 14 asır evvel gördük ki bütün sahabe hepsi irşat makamına Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşmışlar ve tabiiyetlerini gerçekleştirmişler. Akabe'de onlar sana biat ettikleri zaman diyor Allah-u Teala ağacın altında, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Bunun ispatı da gerekmiyor çünkü buna itiraz eden zaten kimse yok. Herkes diyor ki tamam, biat edildi. Ama birincisine herkes itiraz ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemekte ne demek diyorlar. Gördük ki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuş. Peki Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Oraya 3. bölümden geri dönerek geleceğiz. 14. basamakta kişi 10 tane ihsanla mürşidine tabi oldu. 10 tane de nimet aldı Allah-u Teala'dan. Ve seyr-i sefer, seyr-i sülük başladı. Nereye? Ruhunuz sahibi olan Allah'a doğru bir yolculuk yapacak. Bunun adı seyr-i sülük. Allah'ın zatına ulaşacak ve ona sarılacak. Başka bir ifadeyle Allah'ın zatında yok olacak. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zikir yapıyorsunuz. Zikir yaptığınız zaman Allah'tan gelen nurlar kalbinize ulaşıyor. İman kelimesinin etrafında fazilet isimli nurlar toplanmaya başlıyor. Çünkü iman kelimesi onları kendisine çekiyor. Ve böylece ilk 107 nur birikimiyle nefsi emarede ruhunuz birinci gök katına çıkar. Nefsinizdeki afetlerin %7'si artık Allah'ın emirlerine itaat eden, yasaklarını işlemeyen faziletlerdir. Afetler değildir. İkinci kata ulaştığında nefsi levvamedesiniz, levmediyorsunuz nefsinizi. Kınıyorsunuz, suçluyorsunuz. Ruhunuz ikinci katta. Ruhunuz üçüncü kata, üçüncü %7 nur birikimiyle ulaşır. Nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlarsınız. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainne, mutmain olursunuz, doyuma ulaşırsınız. Ruhunuz dördüncü kattadır. Beşinci defa %7 nur birikimi. Ruhunuz beşinci katta, Allah'tan razı olursunuz. Altıncı defa %7 nur birikimi. Ruhunuz altıncı katta, Allah da sizden razı olur. Yedinci defa %7 nur birikimi ve ruhunuz Allah'a ulaşır, nefsiniz tezkiye olur. Diyor ki Allah Teala Şura 13'te, Allah kullarından dilediğini kendisine seçer, kim Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Peki bütün sahabe Allah'a ulaşmış mı? Evet, bütün sahabe Allah'a ulaşmış. Sahabe adını verdiğimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanların hepsi Allah'a ulaşmışlar. İşte Zümer Suresinin 17 ve 18. ayetleri.
Onlar ki vellezîne iştenebu tâgûte an yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ febeşir ibâdî. Allah Teala diyor ki onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçınmayı başardılar ve Allah'a kul oldular ve Allah'a yöneldiler. Ne diyordu Allah Teala? Kendisine yöneleni kendisine ulaştırır. Onlar ki şeytana kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar ve Allah'a yöneldiler. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler var diyor. Kullarımı müjdele. Zümer 17. Zümer 18'de de Allah Teala diyor ki onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. İşte onların hepsi hidayete erdiler diyor. Bütün sahabe hidayete ermişler. Nedir hidayete ermek? Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. İnne muhakkak ki şüphesiz ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin en güzel olduğu standartlarda sahabe yaşamış. Bakıyoruz ki hepsi Allah'a ulaşmışlar. Zümer 17'de Allah'a kul olduklarını beyan edip Allah'a ulaştıklarını ifade ediyor. Zümer 18'de Allah'a ulaştıklarını, hidayete erdiklerini açıklıyor. Öyleyse ilk 7 basamaktaki doğru nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek. Yanlış nedir? Allah'a ulaşmayı dilememek. Sevgili kardeşlerim, burada ya cennet kazanılır, ebediyen kazanılır ya da ebediyen kaybedilir. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o hayatının en büyük yanlışını yapmıştır. İşte bundan sonra Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin mürşidine Allah Teala tarafından ulaştırıldığını görüyoruz. Başlangıçtaki yanlışı yapan kişi daha büyük bir yanlışı yapacak. Asla Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişi mürşidine ulaşmayacaktır. Tabi olmayacaktır. Zaten onun için mürşid tayin edilmemiştir. Üçüncü safhaya gelelim. Bu kişi hiçbir zaman Allah'a ruhunu ulaştırmayacaktır. Ve üçüncü doğruyu da gerçekleştiremeyecektir. Üçüncü açıdan da ruhu Allah'a ulaştırma açısından da bir yanlış dizaynın sahibi olacaktır kişi. Sevgili kardeşlerim, gördük ki bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Şimdi başa dönelim. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bakınız ne diyor Allah Teala Rad suresinin 20 ve 21. ayetlerinde ellezine yufune bi ahdillahi ve la yenkudunel misak. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, yerine getirirler ve misaklarını bozmazlar. Ne yaparlar bozmazlarsa ellezine yuzunnune ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Yanlış söyledim. Ellezine vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar. O Allah'ın
ahdini gerçekleştirenler, işte onlar sahabe. Ne yapmışlar? Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonraki özelliklerine ve yuhafune su'el hisab ve yahşemne rabbihim. Onlar kötü hesaptan, günahlarının sevaplarından fazla olmasından korkarlar. Korktukları için Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Eğer dilemeseydiler mutlaka günahların sevaplarından fazla olacaktı. Ve yahşemne rabbihim, Rablerine karşı huşu duyarlar. وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ve onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimmiş Allah'a ruhlarını ölmeden evvel ulaştıranlar kimmiş? Allah'a ulaşmayı dileyenlermiş. Öyleyse bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. Öyleyse hepsi önce Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece sahabe yalnız doğruları gerçekleştirmişler. Peki bunları yaparken, asıl doğruları gerçekleştirirken dikkat ettikleri doğrular ve yanlışlar nelerdi? Allah-u Teala zikri farz kılıyor, çok zikri farz kılıyor, daimi zikri farz kılıyor. Vezkür ismi Rabbike, Müzemmil 8. Allah'ın ismini zikret. Zikir farz. Ya eyyühellezine aminüzkürullâhe zikren kesira. Ahzab 41. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle, günün yarısından daha fazla zikirle zikredin. Feskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. Ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikret. Daimi zikirde farz. Ve sahabe biraz sonra göreceğiz ki hepsi zikir yapmışlar, çok zikir yapmışlar, daimi zikrin sahibi olmuşlar. Doğrular. Yanlışlar, bugünkü İslam yaşantısının yanlışları. Ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde zikir yok. Yetmez. İnsanlar zikretmiyorlar. İslam'ın 5 tane şartı vardır diyorlar. Ve İslam Allah'a teslim olmak demektir. Kim namaz kılarsa, oruç tutarsa, zekat verirse, hacca giderse, kelime-i şehadet getirirse İslam'ın 5 şartını gerçekleştirmiştir. Gerçekleştiren kişi de mutlaka Allah'a teslim olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu noktada yanlışlar burada. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek amaçlar değildir. Gaye değildir. Varılması lazım gene hedef değildir. O hedefe varmak için vasıtalardır. Vasıtaları hedef saymak, Allah Teala bizi namaz kılmak için yarattı diye düşünmek yanlıştır. Doğru, namaz kılalım da, oruç tutalım da, zekat verelim de, zikir yapalım da ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim edelim. Öyleyse birbirinin arasında çok büyük bir farklılık var. Birincisi, hiçbir hedef tanımıyor. Sadece vasıtaları amaç edinen insanlar. Araçları amaç edilen insanlar, hedef ittihaz eden insanlar, ama sahabe hedefleri hedef ittihaz etmiş. Ne yapmışlar? Ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etmişler. Neyle? Bu ibadetleri yaparak, ama onunla kalmayıp buna zikri de ilave ederek. İblis yanlışları doğruların yerine ikame ederek, amaçları devreden çıkarıp, araçları amaç gibi kabul ettirmeyi başararak insanlara, onları yanlışların içine itmiş. Her tarafı yanlışlıklardan ibaret
bir din dünyasında yaşıyor bugün bütün dünyadaki insanların %90'dan fazlası. Ve ne yazık ki kurtuluşları yok, yanlışlar yüzünden. Öyleyse sevgili kardeşlerim, 21. basamağa geldi sahabe, ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fena makamının sahipleri. Sonra Allah Teala onlara bir taht ihsan etti. Beka makamının sahibi oldular. Ruhun Allah'ın zatında yok olması, fani olması 22. basamak. Allah'a sarılması veya Allah Teala'nın bir sığınak olan zatına sığınması. Meaba sığınarak evvap olmak. Onu gerçekleştirdiler. Ve İslam'ın 5 şartını yaşayarak hiç kimse bu söylediklerimizden hiçbirini gerçekleştiremez. Onları yapmak için dünyaya gönderilmedik. Onları yaparak Allah'a teslim olmak için dünyaya gönderildik. Teslim olmak ve Allah'ın manası zaten teslim olmak demek olan İslam dinini yaşamak için gene manası teslim olmak denen ve tek Allah'a inanan Hazreti İbrahim'in Hanif dini zaten İslam dini. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hanif'ti. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bundan sonra beka makamının sahibi oluyoruz. Allah-u Teala bize bir sahabeye bir taht ihsan ediyor. Her birine ayrı bir taht. Sonra sahabe günün yarısından daha fazla zikre başlıyorlar. Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesi gibi. Ve zahit oluyorlar. Yani şu dünya hayatına değil, zikre ve manevi hayata daha çok değer verdiklerini ispat ederek. Bir insan dünya hayatındaki şartları ne olursa olsun her gün günün yarısından daha fazla zikrediyorsa o zaman o dünyaya değil zikre değer veriyor. Ve bu nokta kişiyi zahit yapar. Önem verdiği şey bu dünya değildir. Onun ötesidir. Ve kişi dördüncü yedi basamağın üçüncüsündedir. Şimdi Velasus suresine dönelim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi amin olmuştur. Ne diyordu Allah Teala? Ben asra yemin ederim. İnnel insane lefî hüsr. İnsanlar hüsrandadırlar. İllel lezîne aminu. Ama amin olanlar hariç. İlk yedi basamağa amin olan bir kişi ilk yedi basamağı aşan kişidir. O hariç bütün sahabe aşmışlar. Gördük. Ve amülü salihat. Tabi olan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Bunun da amülü salihat ve mümin oluyor. Kalbinin mührü açılıp, kalbin içindeki küfür kelimesi dışarı alınıp, kalbin içine iman yazıldığı için mümin oluyor kişi. Ve bütün sahabe mümin olmuşlar ve aynı noktada nefs tezkiyesine başlamışlar. Yani amülü salihata başlamışlar. Öyleyse ikinci safha da tamamlanmış. Onlar da hüsranda olmayanlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Ve tevasav bil hakkı. Hakkı Allah'ı tavsiye edenler. Nesini? Allah'a ulaşmışlar. Bu muhteşem macerayı yaşamışlar. O güzelliği yaşamışlar. Allah'a ruhlarını hayattayken teslim etmek bahtlılığına ermişler. Allah'ın hepsi evliyası olmuşlar. Ne diyordu Allah Teala evliyası için? Ela inne evliyallahu la hafin aleyhim ve lahum yasunun. Ellezine amenu diyor. Ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminu olanlardır. Ve böylece takva sahibi olanlardır. Onlara dünyada da ahirette de
mutluluk vardır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğrular, bu hedeflere varanların yaptıkları, yanlışlar, bu hedefleri hiçe sayanların, vasıtaları hedefse nedenlerin büyük hatalarını oluşturur. Öyleyse bütün sahabeye bakıyoruz. Hepsi günün yarısından daha fazla zikir de yapmışlar. Ve fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Çünkü bundan sonra, günün yarısından fazla zikirden sonra kişinin yaptığı şey fizik vücudunu Allah'a teslim etmektir. Bütün sahabe velayetin dördüncü makamında fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Öyleyse orası fizik vücutların Allah'a teslim edildiği bir muhteva gösteriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Muhsinlerden olmuşlar mı? Kimdir fizik vücudunu Allah'a teslim edenler? Nisa 125 cevap veriyor.

Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun. Onlar ki veçlerini, fizik vücutlarını Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Dinde onlardan daha muhsin kim vardır diyor. Allah-u Teala fizik vücutları ondan daha az, onlardan daha ahsen kim vardır diyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hangi ayet söylüyor bunu? Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesi. Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. 25. basamağa hepsi ulaşmışlar. İşte yeni bir doğru. Vel-Asr suresinde Allah-u Teala fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi, nefsi Allah'a teslim etmeyi, irşada ulaşmayı ve iradeyi Allah'a teslim etmeyi bir kelimeyle, bir cümleyle anlatmış sabrı tavsiye edenler. 4. 7 basamağın doğrusu burada. Kim fizik vücudunu Allah'a teslim ederse sahabe gibi doğruyu yapmıştır. Yanlış nedir? İslam'ın 5 tane şartı vardır. Ben 5 tane şartını gerçekleştiririm. İslam zaten Allah'a teslim demektir. Ben böylece namaz kılarak, oruç tutarak, zekat vererek, hacca giderek, kelime-i şehadet getirerek Allah'a teslim olurum. İşte bu araçları amaç zannetmek, vasıtaları hedef zannetmek ve onlarla cennete gireceğini zannetmek. Zaten onlar dünya mutluluğunu beklemiyorlar. Dünya mutluluğu diye bir şey onlar için geçerli değil. Mutluluk oradadır, cennettedir diyorlar. Dünya bir cehennemdir diyorlar. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Şöyle bir bakıyorsunuz. Doğru ne var ki? İnsanın diyorlar ruhunu Allah'a ölmeden evvel ulaştırması diye bir şey yoktur. ...73 tane ayet-i kerimeyi inkar ediyorlar. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de sahabenin vuslata nail olduğunu, hepsi hidayete erdiğini söylüyor. Onu inkar ediyorlar. Ve yanlış yapıyorlar. Doğrular Allah'ın söyledikleri. 12 defa ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı farz kılmış. Bu doğru olandır. 73 ayet-i kerimede vuslatı anlatmış. İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını anlatmış. 19 tane fiil kullanarak anlatmış. Bunlar doğrular. Hepsini birden inkar etmek işte yanlış olan. Sevgili kardeşim, kardeşlerim, bu yanlışları yapan insanlar kendileri yapmıyor. 14 asırdır insanların yazdığı el yazması kitaplar var. Kur'an'dan öğrenmemişler yaptıklarını. İnsanların yazdıkları kitaplardan öğrenmişler. Her nesil kendisinden de bir şeyleri ilave etmiş eskilere. Yeni kitaplar yazılmış. Yüzlerce kitap yazılmış. Yüzlerce alim, yüzlerce kitap yazmış. Ve bugün o kitaplar okutuluyor üniversitelerimizde. Bütün dünyadaki üniversitelerde din adına o kitaplar okunuyor. Ve yanlışlıklar yüzünden insanlar Allah'ın cennetinden men ediliyor. Öyleyse 14 asır evvel bütün sahabe doğrulardan, sadece doğrulardan hareket ettiler. Ve bugün o doğrulardan eser bile yok sevgili kardeşlerim. İşte sonuna doğru yaklaşıyoruz konunun.
Fizik vücudunu kişi teslim etmişti Allah-u Teala'ya. Sonra daimi zikre ulaşıyor. Ve daimi zikre ulaşan sahabe hepsi daimi zikrin sahibi mi? Hepsi. İşte Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Ve ulu'l-elbabın tarifini veriyor. Li ulu'l-elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cunûbihim. O ulu'l-elbab kullanım ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler diyor. Ve Allah-u Teala sahabenin ulu'l-elbab olduğunu söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde. Hepsi daimi zikre ulaşmışlar. Ulaşmışlar, ulaşmışlarsa ne yapmışlar? Ulaşmışlarsa nefslerini Allah'a teslim etmişler. Bugün din adına ahkam kesenlere baktığınız zaman bu söylediğimiz şeylerin hiçbirinden haberleri yok insanların. Tatbikatını falan bir tarafa bırakın sevgili kardeşlerim. Haberleri yok, bilmiyorlar. Ama bilmemekte haksızlar mı? Hayır, onu söylemiyorum asla. Haklılar. Çünkü okullarında onlara, onların bugün başkalarına öğrettikleri kitabi bilgiler öğretilmiş. Bu düzen üzere kurmuş iblis tezgahı. Korkunç tezgahını bu düzen üzere kurmuş. İnsanlara Allah'ın bütün gerçeklerini, İslam'ın yedi safhasını, bütün doğruları unutturmuş. Onları baştan aşağı yanlışlarla baş başa bırakmış. Yanlışları doğru diye kabul ettirmiş. Ve bu mefhumlardan hiçbirini onlar bilmiyorlar. Çünkü öğrenmediler okullarında. Bilmemekte bu sebepten haklılar. Hep başkalarına onları öğretmekle vazifeliler. Onun için ücret alıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün sahabe daimi zikrin sahibi oldular. Ve Beyne suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki ve ma umiru illa liyabudullahi muhlisine lehuddine yunafaye. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen kılmış, nefslerini muhlis kılan, halis kılan dinde muhlisler olarak olmakla emrolundular ve hanifler olmakla, hanifler olarak bunu yapmakla emrolundular diyor. Dört safhanın dördünde de hanif fıtratının ve hanif dininin varlığını, İslam'ın hanif dininin tam kendisi olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı denemek haniflerin dileği, irşat makamına ulaşmak haniflerin doğrusu, ruhu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor, fizik vücudu Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor, nefsi Allah'a teslim etmek hanif olarak gerçekleşiyor ve 14 asır sonra teslimlerden hiçbirisi kalmamış. Dört teslim doğrusu da yanlışa dönüşmüş. Teslimleri insanlar silmişler, süpürmüşler, devre dışı bırakmışlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, 26. basamakta daimi zikrin sahibi oluyorsunuz. Ulu'l-elbab. Böyle bir makam bugün insanlar tarafından bilinmiyor. Kimdir ulu'l-elbab diye soruyorum. Devamlı Kur'an-ı Kerim okuyan bizim gibi insanlar, işte onlar ulu'l-elbab'tır diyorlar. Biz ayaktayken de otururken de Kur'an-ı Kerim okuruz diyorlar. Yatarken de okuyor musunuz diyoruz. O yan üstü yatarken de zikredin diyor Allah-u Teala'ya. Onlar diyorlar, Kur'an-ı Kerim okumak zikirdir. Gerçekten zikirdir. Ama Kur'an-ı Kerim okumak da zikirdir. Namaz kılmak da zikirdir. Ama zikrullah onların hepsinden daha büyüktür. Öyle
Allah Teala zikrullahın en büyük ibadeti, o en büyük zikir olduğunu söylüyor. Ankebut suresi 45. ayet-i kerime. Vale zikrullahi ekber diyor. Kur'an-ı Kerim tilavetinden bahsediyor zikir olarak. Evet. Namaz kılmaktan bahsediyor zikir olarak. Evet. Ama Allah'ı zikretmenin o ikisinden de daha büyük olduğunu ifade ediyor. Vale zikrullahi ekber diyor. Allah'ı zikretmek daha büyüktür. Bir sonuca ulaşıyoruz. Bundan sonra bütün sahabe irşada ulaştılar. Hepsi tövbe-i nasuha davet olundular. Hepsi irşada ulaştılar. İşte Hücurat Suresinin 7. ayet-i kerimesi. Ey sahabe, biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü var. O eğer sizin dediklerinize tabi olsaydı bundan çok zarar görürdünüz. Ama Allah sizin kalplerinizi size fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi ve size imanı sevdirdi. Nefsinizin kalbini bununla imanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşada ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Sonra mı? Sonra hepsi iradelerini de Allah'a teslim etmişler. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayeti girmesi bu büyük gerçeği söylüyor. O da yanlışların devamı olarak inkar ediliyor bugün. Sahabe irşada mı ulaşmış? Öyle şey yok diyorlar. Ve daha ötesini de inkar ediyorlar. Diyorlar ki sahabe mürşit mi? Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. İrşat makamı onunla kapandı. Oysa ki bakınız ne diyor Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evelin var ya, onlardan bir kısmı ensardandı. Bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. Hem ensara hem muhacirine tabi olunmuş. Ensar da muhacirin de irşat makamının sahibi olmuşlar. Yani iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, konumuz son doğru burada tamamlanıyor. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi Allah'ın bizlere vasiyetidir. Allah'ın ahdidir. Bizimse Allah'a verdiğimiz yemin, misak, ahd, ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmek konusunda irademizin teslimi de bunların tabii sonucu. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bu son kısmını Vel Asr suresinde ve tevasav biz sabr olarak değerlendirmiş. Sabrın sahibi olanlar. Kimler sabrın sahipleri? İradelerini de Allah'a teslim edenler. Allah Teala tarafından sabır müessesesinin %100'üne sahip kılınanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir tarafta bugün her şey yanlış. Bütün doğrular devre dışı kalmış. Bir tarafta 14 asır evvel her şey doğru. İslam'ın 7 tane safhası Kur'an'a en uygun standartlarda %100 yaşanmış. Ve bugün hiçbiri yaşanmıyor. Daha acısı, doğrular bilinmiyor sevgili kardeşlerim. Yanlışlar doğruların yerini tamamıyla kaplamış, bid'atlar oluşmuş. Her taraf bid'atla kaplanmış ve İslam'a yazık olmuş. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla ve dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed teyzu ilahi ve şeytan hocam. Elhamdülillahi Rabbil alemin ar-Rahman ar-Rahim maliki yevmiddin iyyake na'bud. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize birlikte hitap etmek bir büyük zevk bizim için. Konumuz mutluluk, saadet. Allah'ın bütün insanları yaratmaktan sadece bir tek muradı var. O yarattığı insanın mutlu oluşu. Hiçbirinizden sizin mutlu olmanızın dışında bir şey istemiyor. Biz böyle dediğimiz zaman hemen diyorlar ki nasıl istemiyor? Zikir yapmamızı istiyor, namaz kılmamızı istiyor, oruç tutmamızı istiyor. Zekat vermemizi istiyor, kelime-i şehadet getirmemizi istiyor, hacca da gitmemizi istiyor. Hani istemiyordu mutluluğumuzdan başka bir şey? Sevgili kardeşlerim, bunların hepsi mutlu olmanız için birer vasıta sadece. O sadece sizin mutlu olmanızı ister ama bunlar olmazsa mutlu olmanız mümkün değil. Biraz karışık bir şeyden bahsettik. Öyle değil herhalde, öyle değil mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizi o kadar çok seviyor ki, sizin mutlu olmanız, onun mutlu olmasıdır. Öyleyse, mutluluğunuz Allah için son derece önemlidir. İnsana verilen mahluku sadece mutlu olsun diye yarattığını söylüyor Allah Teala. Ve lekad halaknel insi vel cinni illa liyabudun. Cinleri de öyle yaratmış. Biz insanları ve cinleri sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Şimdi gene bir kısım aklı evveller diyecekler ki hani mutlu olmamız için yaratacaktı, işte bak kul olmamız için yaratmış. Tamam. Ama kul olmanın her safhasında mutluluğunuz devamlı olarak artıyor. Ne haber? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ömrü boyunca bu dünyada mutsuz olacaktır. Madde bir. Öldükten sonra da cehenneme gidecektir. Sonsuz bir hayatı cehennemde işkenceyle geçirecektir. İşkence çekerek. Öyleyse akıl için yol birdir. Bu dünyada mı mutlu olmak istiyorsunuz? O zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz. Ve size düşenleri yaptıkça dünya mutluluğunuz da derece derece artacak. Cennetteki katlar da birinci kattan ikinci kata, ikinci kattan üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara birer birer çıkacaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Birinci kulluktasınız. Mutluluğunuz derhal başladı. Anlamadım diyecek şimdi bana o kardeşimiz. Nasıl başlıyormuş mutluluğum? Bende hiçbir değişiklik yok ki. Allah'a ulaşmayı diledim sadece. Bir dilek.
Ne olmuş yani halallaşmayı delediysek hemen mutluluğumuz nasıl başlıyormuş? Bakınız nasıl başlıyor. Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, yani uyarsa, onlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar." Şeytan onlara Allah'ın söylediklerini inkar etmelerini emreder, münker. Ve de şeytan onlara nefslerinin arzularına uymalarını emreder. Nefslerin afetlerindeki hedefler daima Allah'ın emirlerinin zıttıdır. Nefsiniz başlangıçta afetlerle doludur. %100 afetlerle dolu bir nefsiniz var başlangıçta. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, iptilalar, nefret. Hepsi 19 grubu oluşturmak üzere nefsinizin afetleridir. Bu afetler Allah'ın emirlerine mutlaka karşı çıkarlar. Gene bu afetler Allah'ın yasaklarını mutlaka işlemek isterler. Allah neyi yasak ettiyse onu mutlaka işlemek isteyen, emrettiği şeyleri ise asla yapmak istemeyen bir nefsiniz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu yüzden mutlusunuz. Neden? Çünkü siz ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yapmazsanız, bilmediğiniz bir sıkıntı oluşur içinizde. Arkasında Allah'ın size verdiği azap vardır. Ruhunuzun nefsinize verdiği huzursuzluk vardır. Ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Ne zaman Allah'ın emrettiği bir şeyi yerine getirmezseniz, aynı şeyi yaşarsınız. Öyleyse şeytanın bütün emirleri sadece sizin Allah'ın azabına muhatap olmanız için verdiği emirlerdir. Siz ne kadar huzursuz olursanız, şeytan o kadar sevinç duyar. O kadar memnun olur bu işten. Bütün insanların huzursuzluğu, sıkıntısı, hüznü şeytanı sadece sevindirir. Şeytan ve onun ortakları, şürekası, tağut, hepsi beraber tağut adını alırlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte insanlar devamlı olarak şeytan tarafından taciz edilirler. Devamlı olarak şeytan tarafından kandırılırlar. Ve şeytan herkese ulaşabilir. Ve konunun en kötü olan tarafı, insanlar zannederler ki şeytanın söylediği şeyler aslında kendi düşünceleridir. Şu anda insan olarak yaşayan kim varsa her an şeytandan bir takım telkinler mutlaka almaktadır. Ve kendi düşüncesinin bu olduğunu zannetmektedir. Ve de düşüncesinin gereğini yapıp Allah'ın emirlerine karşı çıkmakta, yasak ettiği fiilleri de işlemektedir. Allah Teala herkesle konuşmaz. Allah ile konuşma yeteneğini kazanmak daimi zikirle mümkündür. Ancak daimi zikre ulaşan Allah'la karşılıklı konuşabilirler. Ulu'l-Elbab makamı, İhlas makamı ve Salah makamı, bu son 7 makamdan son 3'ü Allah ile tezekkür imkanının sağlandığı 3 makamdır. İşte insanların büyük kısmının büyük hatalara düşmesinin arkasında, hatta hepsinin, Allah'laşmayı dilemezlerse mutlaka cehenneme gitmelerinin, gidecekleri bir vaka olduğuna göre, bunun arkasında hep iblis var. İnsanları mutluluktan men eden korkunç mahluk. Hep
münkerle emreder. Allah'ın yasak ettiği fiilleri kişiler işler. Hep Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamalarını telkin eder insanlara şeytan. Ve kendi düşünceleri zannederek insanlar bunu aldanırlar ve yapmazlar. Canım öyleyse diyor insanoğlu. Oysa ki arkasında o kişinin kendi düşüncesi değil o. Arkasında olan şey onun Allah'ın emirlerini yapmamasının, yasak ettiği fiilleri işlemesinin arkasında olan müşevik unsur, onu o hedefe götürücü faktör, iblisin telkinleridir. İşte Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse şeytanla o kişinin arasına bir perde koyuyor. Tağutla insan ve cin şeytanlarla o kişinin arasına bir zırh koyuyor hatta. Şeytanın hiçbir tesirinin o kişiye ulaşmasına Allah Teala o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren müsaade etmiyor. Müsaade etmezse o kişi için mutluluk başlamıştır. Ne zaman şeytandan kurtulacaksınız? Daimi zikre ulaştığınız zaman aslında. Daimi zikre ulaştığınız zaman şeytanın telkinlerinin size hiç tesir etmediğini göreceksiniz. Allah-u Teala'dan devamlı vahiy alacaksınız. O noktada Allah'ın size devamlı olarak ulaşması sonsuz bir mutluluğu yaşamanıza sebebiyet verecektir. Şeytan sizi daimi zikre ulaştıktan sonra hiçbir noktada aldatamaz. Allah ona o fırsatı hiçbir zaman vermez. Kişinin zaten nefsinin kalbindeki bütün afetler yok olmuştur. Şeytanın o kişinin kalbindeki afetlere tesir ederek o kişiyi azdırma

nefsinizin afetlerine tabi olmamanız lazım. Allah Teala bunu sağlıyor. Tağutun veya şeytanın sizin üzerinizdeki tesirlerinin tamamını ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıncaya kadar yok ediyor. Şeytanın ve insan ve cin şeytanların yani tağutun üzerinizde hiçbir tesiri oluşmuyor. Hiçbir şekilde şeytan veya tağut sizi Allah'ın yolundan ayıramaz. Size en ufak bir negatif şey yaptıramaz. Onun vücuda getirebileceği tesir sahasını Allah Teala bütünüyle sıfırlıyor. Nereden nereye kadar? O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğin andan itibaren başlıyor olay. O kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında yok olana kadar. Yani üçüncü basamaktan 21. basamağa, 22. basamağa kadar Allah'ın garantisi altındasınız. Mutluluğu yaşarsınız. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrü varsa, bu kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Daha açık bir ifade kullanmak lazım. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. O kişinin isteğine, dileğine falan bakmaz Allah Teala. O kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi, başlangıçta dilemesi yeterlidir. O noktadan itibaren Allah'ın kontrolüne girer. Allah onu kontrolü altına alır. Onun iradesini, şeytanla olan ilişkilerini bütünüyle yok olacak olan bir dizaynda tutar. Şeytan o kişiye hiçbir şekilde tesir edemez. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar tam bir emniyet altındadır. Mutlaka ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Şeytanın insanın üzerindeki etkisi bütünüyle yok olmuştur. Tıpkı daimi zikre ulaşan bir insan gibi şeytanın o kişinin üzerindeki tesiri izale edilmiştir. Ne olur? Allah'a ulaşmayı diler bir kişi. Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah o talebi işitir, bilir ve görür kalbinde. Derhal rahim esmasına tecelliye başlar. Bu tecelli o kişide, o kişi kendisine tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyi kabul etmemişse o kişinin hastalığı üzerinde engel vardır. Eğer kabul etmemekle kalmayıp bir de öfkelenmişse, kızmışsa, karşı çıkmışsa o zaman da uzuvları üzerinde engeller vardır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin evvela bu engellerini kaldırıyor. Gözlerindeki hicab-ı mestüre, kulaklarındaki vakra, kalbindeki ekinnet alınıyor kişinin. Veya görme hastasının üzerindeki gışavet alınıyor. İşitme hastasının mührü açılıyor. Kalpteki idrak hastası da çalışır hale getiriliyor. Ne yapıyor Allah Teala? O kişinin kalbine ihbat koyuyor. Ve bunu yaparken Allah Teala o kişinin bütün günahlarını, o güne kadar işlediği günahların mahiyeti ne olursa olsun, bütün günahlarını örtüyor. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevapları günahlarından daha fazla olan bir insan hüviyetine giriyor. Mutlak olarak bu kişi Allah'ın cennetine girer. Böyle bir olay neyi muhtevasına alır? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun bütün günahlarını sevaba çevirdi. Bu en çok 7 saniyelik bir olaydır. Derhal kişinin günahları örtülür. Günahları örtülen kişi mutlaka sevapları günahlarından fazla olan bir kişidir. Gideceği yerse Allah'ın cennetidir. Allah Teala

Müminun suresi 102 ve 103. ayetlerinde şöyle söylüyor. Kıyamet gününde mizanlar kurulur. Kimin sevapları ağırsa, ağır basarsa, sevapları günahlarından fazlaysa onlar takva sahipleridir. Başka ayetlerde takva sahiplerinin mutlaka cennete gideceği ifade ediliyor. Yani cennete girerler diyor Allah Teala. Müminin 103, ama kimin sevap tartları hafif gelirse ya da tersi ifadeyle günahları sevaplarından fazlaysa o zaman o kişilerin gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. Onlar hüsranda olanlardır diyor. Öyleyse bir insan ancak günahları sevaplarından fazla olduğu takdirde cehenneme gider. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde kim olursa olsun, hangi günahları işlemiş olursa olsun o kişinin bütün günahları örtülüyor. Ve mutlaka o kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi oluyor. Ertesi gün öldü. Allah'a ulaşmayı diledi. Allah bu işlevleri tahakkuk ettirdi. Kişi ertesi gün öldü. Bu kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Birinci kat cennete gidebilir Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi. Ama cennete gider. Peki ölmedi kişi, yaşıyor. Yaşarsa ne olur? Yaşarsa Allah o kişiye, o kişinin kalbine ulaşır. Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Göğsünü yarar, göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Ve o kişi zikir yapmaya başlayınca Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ı zikretmeye başlayınca böyle bir kişiye Allah'ın katından rahmetle faz isimli iki tane nur gelir. Göğsüne gelir. Göğsünden o yarıktan geçerek, Allah'ın yardığı göğsünü yardığı yarıktan geçerek kişinin kalbine ulaşır. Ama kalbine sadece rahmet ve faz isimli bu iki nurdan rahmet nurları sızabilir. Bu kalbe ulaşma neticede %2 rahmet nurunun o kişinin kalbine girmesiyle noktalanır. Burası o kişinin huşuya ulaştığı yerdir. Demek ki Allah-u Teala kişinin kalbine ulaştığı zaman kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Göğsünden kalbine yolu açıyor. Kişinin kalbine rahmet nuru geliyor. Rahmetle faz geliyor ama fazıllar giremiyor kalbe. Kalpte yerleşemiyor. Ve nefsin kalbinde %2 nur birikimi gerçekleştiğinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olan kişi ise mürşidini Allah'tan isteme hakkına sahip. Unutmayın, mürşidi Allah'tan talep etmek üzerinize farz. Kim derse ki farz değil, onları deyin ki Maide suresinin 35. ayet-i kerimesine gelin beraber bakalım. Ne diyor Allah Teala? Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani birinci takvanın sahibisiniz, şimdi ikinci takvanın sahibi olun. Allah'a ulaşmaya vesileyi, vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Emir veriyor. İsteyin diyor. Hepimizin üzerine emir. Mürşit farz değildir diyenlerin bu konuya dikkatle, ibretle bakmaları lazım. Allah'a ulaşmayı dilemek de farzdır. Hem de defalarca farzdır. Mürşide ulaşmak da, tabiiyet de farzdır. Alallahu kastü sebil diyor Allah Teala. Sebillerin, mürşitlerin tayini, tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Ve tabiiyetinizle beraber ruhunuz vücudunuzu terk eder. Çünkü tabiiyetinizde
7 tane nimet alırsınız. Birincisi, devrin imamının ruhu başınızın üzerine gelir. İkincisi, kalbinizin içine iman yazılır. Üçüncüsü, bütün günahlarınız sevaba çevrilir ve o güne kadar Allah-u Teala size 1'e 10 verirken yaptığınız her güzel işlev için amel defterinize 1'e 1 dereceye karşılık 10 derece yazılırken o günden itibaren 100 derece yazılmaya başlar. Ve bu 100 derece 700 dereceye kadar yükselecektir. Sonra da nefs tezkiyesine başlarsınız. Tabiyetinizle beraber kalbinize gelen nurlar zikir yaptığınız zaman Allah'ın zikri Allah'ın katından rahmetle fazlı ve rahmetle salavatı çekecek olan bir özellik taşır göğsünüze, göğsünüzden de yarıktan geçerek kalbinize ulaşması sağlanır nurların. Bu noktadan itibaren kalbinize ulaşan nurlar, kalbinize iman yazılmıştır. Rahmetle faz ve rahmetle salavat nurlarıdır. Bu rahmetle faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahiptir. Bu sebeple fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışırlar iman kelimesine ve kalbi işgal etmeye başlarlar. Bu kalpteki afetlerin yani Allah'ın bütün emirlerine karşı çıkan yasak ettiği fiilleri işlemeye çalışan afetlerin yok olmasını yerine Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren yasak ettiği fiilleri asla işlemeyecek olan fazılların gelmesine ve yerleşmesine kalpte sebebiyet verir ve yapıştıkları için iman kelimesinin etrafına manyetik alan sebebiyle o kişinin kalbi her geçen gün biraz daha fazılların işgaline uğrayacaktır. Bu noktadan itibaren nefsin kalbinde fazıllar toplanmaya başlayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, herkese Allah-u Teala bunları garanti ediyor. Toplanan fazıllar %7'ye ulaştığı zaman o kişinin ruhu 1. gök katına ulaşır. Ruh, Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine geldiği zaman vücudu terk edecektir. Ayet-i kerime şöyle: dereceleri yükselten ve Allah'ın ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, kullarından diyor, artık Allah'a kişi kul olmuştur, ikinci defa kul olmuştur. Birinci kulluk Allah'a ulaşmayı dilediği zaman, ikinci kulluk tabiiyette. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme mutlak olarak tabi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine giriyor. Onların diyor Allah-u Teala başlarının üzerine, kullarımızdan layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderilir diyor. Allah'ın emrinden gönderilen ruhsa sadece devrin imamının ruhudur. O kişiye yevmi talakının geldiğini ihtar etmesi için, o konuda onu uyarması için. Öyleyse devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor. O kişinin ruhuna diyor ki senin yevmi talakın geldi. Allah'a ulaşma günün geldi. Allah'a doğru yola çık. Vücudu terk et. Kime tabi olmuşsa kişi, onun dergahına ulaşır ruh, oradan da devrin imamının dergahına ulaşır. Oradaki onarlık saflardan ait olduğu yere yerleştirilir. Sağındakiler onun ondan daha yetkili olanlardır. Solundakiler daha az etkili olacak olanlardır. Ve
herkes Allah'ın tayin ettiği bir dizayn üzere o sıralardan herhangi birine ait olduğu yere o anki durumuna göre Allah-u Teala tarafından gönderilir. Ve ana dergahta Devrin İmam'ın dergahında onarlık sıralarda kişinin ruhu yer alır. Ve nefsinin kalbinde o kişinin %7 fazıl biriktiği zaman birinci kata kadar çıkabilir o kişinin ruhu. O orada kalır, diğerleri üst katlara çıkarlar. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi emare geçirmiştir. Burası nefsi levvamedir. Kişinin nefsini levmettiği kesim, ruh ikinci defa %7 fazıl birikimiyle ikinci gökkatına ulaşır. Nefsin kalbindeki fazıllar %7 arttıkça üçüncü gökkatına nefs-i mülhime, dördüncü gökkatına nefs-i mutmainne, beşinci gökkatına nefs-i radiye, altıncıya nefs-i mardiye ve yedinciye nefs-i teskiye ulaşır. Nefs teskiye olmuştur. %2 rahmet, %49 7 defa %7 fazla birikimi. Nefsin kalbindeki nurlar sıfırken, hiç nur yokken nefsin kalbinde, nefsin kalbi %51 nura ulaşmıştır. Şeytanın hakimiyeti de nefsin kalbinde %100'den %49'a düşmüştür. Şeytan artık duruma hakim değildir. Ve bu noktada ruh 7 tane gök katını aşar, 7. gök katının 7 tane alemini aşar ve Sitretül Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ruh evvela yatay bir yolculuk yapmıştır. Kişinin vücudundan ana dergaha, mürşidinin dergahına, oradan ana dergaha yatay bir yolculukla ulaşmıştır. Bu birinci sebildir. Ana dergahtan 7. gök katına kadar bütün gök katlarını aşan ikinci yol dikey bir sebildir. Adı Tarık-ı Mustakim'dir. Nereye kadar gider? 7. gök katına kadar ulaşır. Dikey yolculuk. 7. gök katında soldan sağa doğru yatay bir yolculuk yapılır. Ve kademe kademe ilerleyebilir. Ruh orada gerekli temrinleri yerine getirdikçe adım adım ilerleyecektir. Sitretül Münteha'ya ulaşır en sonunda. İkinci dikey yatay sebil de tamamlanmıştır. Üç sebil olmuştur. Birinci yatay sebil, birinci dikey sebil iki, yani Tarık-ı Mustakim iki, ikinci yatay sebil üç. Bir de ikinci dikey sebil Tarık-ı Mustakim'den Sitretül Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşan dikey bir yolculukla ruh oradan Allah'ın zatına ulaşır. Bu vuslattır. Nehir denize ulaşmıştır. Allah'ın bizdeki emanetinin adı ruhtur. Allah Teala diyor ki biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Onlar emaneti yüklenmekten kaçındılar. Ama insan emaneti yüklendi. Cahil ve nankör olma vasıflarının sahibi olan insan diyor. Bununla Allah Teala bir şey söylemek istiyor. Yani sadece fizik vücut değil, ruhu emanet olarak alan nefs de fizik vücutla birlikte iki vasıf vererek nefsin de orada mevcut olduğunu söylüyor Allah Teala. Ev sahipliğine mekan olarak fizik vücut. Mekan fizik vücuttur. O mekanın içinde iki tane misafir var. Birisi nefs, birisi ruh. İşte sevgili kardeşlerim, ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olacaktır. 22. basamak. Allah'ın garantisi burada tamamlanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka o kişiyi kendisine ulaştırır. Şimdi bu kişi Allah'a ulaşmayı diledi,
arkasından öldü, gideceği yer birinci kat cennettir. Mürşidine ulaştı, tabi oldu, ruhunu alalaştıramadan öldü, gideceği yer ikinci kat cennettir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, ondan sonra öldü, gideceği yer üçüncü kat cennettir. Ve Allah'laşmayı dileyen bütün insanlara, istisnasız herkese Allah Teala mutlaka bunu garanti ediyor. Kim diyor? Bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. İşte iki tane ayet. Birisi Rad suresinin 27. ayet-i kerimesi. Allah dalalette, Allah dilediğini dalalette bırakır. Ama kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırır, dilemeyenleri dalalette bırakır. Oradaki dilediği ifadesi, o dalalette kalmayı hak edenlerin işaretini taşır. O insanlar Allah'a ulaşmayı dilememekle dalalette kalmayı hak etmişlerdir. Allah onlarla ilgilenmez, onları bırakır. Allah'ın bırakmayı, dalalette bırakmayı dilediği o kişi, aslında Allah'a ulaşmayı sadece dilemeyenlerdir. Çünkü bütün dileyenleri kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Öyleyse dileyenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler dalalette olanların içinde olamazlar. Öyleyse Allah'ın dalalette bırakmayı dilediği insanlar sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ve görülüyor ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır. İşte bir ayet-i kerime daha. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine ulaştırır. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğu burada kesin olarak ortaya çıkıyor. Onları mutlaka diyor Allah Teala kendisine ulaştırır. Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek manasına gidiyor ki o dileğin sahiplerini Allah Teala kendisine ulaştırsın. Allah Teala hidayeti tarif ediyor. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bir kısmı bunu, bu hüdallah kelimesini Allah'ın ulaştırmasıdır şeklinde tercüme etmeye çalışıyorlar. Tamam, öyleyse, öyle olduğu takdirde o zaman da ikinci bir ayet devreye giriyor. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse Allah onları kendisine ulaştırır. Yani hidayet insanın, hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, şimdi sizler ya Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz, dilememekte devam edeceksiniz. Dilemeyenlere sesleniyorum şu anda. Ve de ne dalaletten kurtulabileceksiniz, ne küfürden kurtulabileceksiniz, ne hüsrandan kurtulabileceksiniz. Veya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz andan itibaren garanti altındasınız. Bir, mutlaka Allah Teala sizi, 5-6 aylık bir ömrünüz varsa mutlaka Allah'a ruhunu ulaştırmış, yani ermiş hüviyetine gelen
bir evliya kılacaktır. Bütün günahlarınızı mutlaka örtecektir. Mürşidinize ulaştığınız zaman tabiyetinizde bir de günahlarınızı, o örttüğü günahları sevaba da çevirecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın size ne kadar çok sevdiğini anladınız mı? Bir hiç istediği şey, hep gitmek istediğiniz yerin cennet olduğunu söylersiniz. Cennete gitmek isterim diyorsunuz. Cehennem veya cehennemden, cehennem veya cennetten hangisini tercih edersin diye size sorulursa, hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben cennete gitmek isterim. Bunu bir dilek haline getirin. Ben Allah'a ulaşmayı dilerim deyin. Bunun manası ben cennete gitmeyi dilerim demektir. Hem de sizi mutlaka cennete ulaştıracak olan bir dilek. Bir insan, insanların hepsi Ya Rabbi beni cennete ulaştır diye dua eder. Hiçbiri de Allah'ın cennetine giremez bu duaların sahipleri. Ama insanlardan her kim Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ruhumu sana ulaştırmamda bana yardımcı ol derse, Allah Teala ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum dediği anda onun talebini kabul edecektir. Dikkat edin ki bu talebin sadece ağızdan söylenen bir şey olmaması, kalpte bulunan bir talebi dil ile ikrar etmek manasında olması lazım. Şart bu kadar basit, bu kadar kolay. Kalp Allah için büyük bir önem taşır. Ve kalbinizi devamlı olarak Allah Teala tarasut eder. Devamlı olarak kalbinize bakar. Kalbinizde Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yoksa yok mu? Peki ama ben nereden bileceğim kalbimde böyle bir dilek var mı yok mu? Çok kolay. Eğer siz Allah'a ulaşmayı dilinizde dilemişseniz ama aradan aylar geçmişse, sizde hiçbir değişiklik yoksa, hala namazı sevmiyorsanız, hala orucu sevmiyorsanız, hala hayat size çok sıkıntılı bir yük gibi geliyorsa, o zaman burada kalbinizde bu talep yok demektir sevgili kardeşlerim. Ama eğer aksi varit olmuşsa, kalbinizdeki bir talebi Allah'a ulaştırmışsanız, o zaman mutluluklardan mutluluk beğenin. Namazı sevmeye başlayacaksınız, namaz kılmaktan zevk almaya başlayacaksınız. Orucu seveceksiniz, perşembe günleri oruç tutacaksınız. Tabiyetiniz tahakkuk ettiği zaman, bize kalsa tabiyetinizden evvel de başlayın. Allah Teala'nın açlığı size hissettirmediğini göreceksiniz. Sonra zikir yapmak hoşunuza gidecek. Zikir yaparken zevk duyacaksınız yaptığınız zikirden. Allah'ın bütün ibadetleri sizin için çekici unsurlar olacak. İşte onlar Allah'a ulaşmayı kalpten dileyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalpten dilemenin ne demek olduğunu Kur'an'daki bir müesseseyle açıklayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşa çıkacak herkesi davet ediyor. Ve sahabenin arasında münafıklar da var. Münafıklar savaşa iştirak etmiyorlar. Zaferle dönen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyorlar ki biz çıkamadık. Şöyle şöyle şöyle engellerimiz vardı. Bizi bağışla. Ama bundan sonraki seferlerinde mutlaka seninle birlikte olacağız. Allah Teala bu ayette Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki onlar sana kalplerinde olmayan bir şeyi söylüyorlar diyor. O kişilerin buna dair istek duymadıklarını, sadece dilleriyle bunu ifade ettiklerini söylüyor.
İşte sevgili kardeşlerim, istek duyup duymadığınızı, gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğinizi hemen anlarsınız. Çünkü Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları derhal şeytanla aralarına engel koyarak, kesinlikle şeytanın ve tağutun, insan ve cin şeytanların bütün telkinlerinden masum kılar. Onun dışında bırakır. Hariç tutar. Öyleyse Allah-u Teala'nın hariç tutması demek, o kişiye şeytanın tesirinin sıfırlanması demektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün bunları söylüyoruz, güzellikleri yaşayasınız diye. Mutluluk sizin, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz ikinci kat cennet sizin. Daha Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an, sevaplarınız, günahlarınız aşacağı için birinci kat cennetin sahibisiniz. Öldünüz, ne beyiz, ne gam. Gideceğiniz yer, sonsuz bir hayatı cennette yaşamak üzere cennet. İkinci fasla ulaştınız, mürşidinize ulaşıp tabi oldunuz, ondan sonra ölüm geldi birisine. O zaman bu kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdı, üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu arada kişinin kalbinde de %51 nur birikimi gerçekleşir. Kişi dünya saadetinde bu sebeple yarısına sahiptir. Çünkü davranış biçimlerinin yarıdan hatta daha fazlası doğru davranış biçimleri olacaktır. Arkasından kişi yalnız mutluluk duyacaktır. Eğer Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlerseniz Allah size mutlaka azap eder. Allah'ın emrettiği bir işi yapmıyorsanız gene azaba muhatap olursunuz. Üstelik ruhunuz da nefsinize azap veremez ama huzursuzluk verir. Öyleyse kimler mutsuzsa, kimler huzursuzsa bilsinler ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye. Dilemeyen bir kişinin dizaynına bakalım sevgili kardeşlerim. Ne olur bir kişi Allah'a ulaşmayı canı isterse diler, istemezse dilemez. Dilemez de eğer dilemezse bakınız neler o kişinin hayatını zehir ediyor. Mutsuzluk, mutluluktan o kişi neden uzak kalıyor? Neden çok mutsuz bir insan? Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi her şeyden evvel takva sahibi değildir. Ve iki, şirktedir. İşte Allah Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde diyor ki مُنِيبِنَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتْ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a karşı takva sahibi ol ve Allah'a ulaşmayı dile, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Bir sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır dinlerinde, gruplar oluşturmuşlardır. Her grup kendi elindekiyle ferahlanır. Ne oldu? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi müşrik. Allah'a karşı şirk koşmuş durumda. O kadar mı? Hayır. O kadar değil. İşte Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Onlar ki diyor Allah Teala bize milaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı dilemezler. O dilemeyenler dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Üniversite diploması, doçentlik, profesörlük bir şey ifade etmez sevgili kardeşlerim. Allah'a, Allah'la kul arasındaki ilişkiden bahsediyorum sadece. Bu dünyada çok şey ifade ettiğini görüyoruz. Allah ile insan arasındaki ilişkide
Allah'a ulaşmayı dilemeyen bütün insanlar Allah-u Teala tarafından Allah'ın ayetlerinden gafildirler ibaresiyle anılıyorlar. Yeter mi? Yetmez. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi açık ve kesin olarak cehenneme gidiyor ve biz sizlere ikaz ediyoruz, ihtar ediyoruz. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Onun için diyoruz ki size Allah cennet saadetinin 3. katını garanti ediyor ve dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Mutlaka sizi o hedeflere ulaştıracağına garanti veriyor. Ama insanların hala %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu Allah'a karşı savaş vermek değil midir sevgili kardeşlerim? Öyleyse arkadan gelen şeylere dikkatle bakın. Eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi tağutun, insan ve cin şeytanların kuludur. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde Allah'ın kulu olur. Nereden biliyoruz? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Diyor ki Allah Teala وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا تَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرِ الْعَابِدِينَ O sahabeden bahsediyor Allah Teala. Onlar diyor tağuta kul olmaktan, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan imtina ettiler. İçtinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Neden? Onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler onun için. Onlara müjdeler vardır diyor Allah Teala. Sonra diyor ki kullarıma müjdele. Yani tağutun kulu olan sahabe tağutun kulu olmaktan kurtarmışlar kendilerini, Allah'ın kulu olmuşlar. Tağutun kulu olmaktan kurtulduğunuz yer Allah'a ulaşmayı dilediğiniz yer. Ey benim sevgili kardeşlerim, sizleri öylesine seviyoruz ki cehenneme gitmenize gönlümüz razı olmuyor. Bunca çaba, 28 yıllık emek hep bu hedefe sizleri ulaştırabilmek için. Hala insanların çoğu Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, o kişi aynı zamanda hüsrandadır. Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesi, kimler diyor Allah Teala Allah'a mülaki olmayı inkar ederlerse onlar hüsrandadırlar diyor Allah Teala. Öyleyse hüsranda olmak söz konusu, yeter mi? Yetmez. Aynı zamanda kafirdirler Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Sevgili kardeşlerim, biliyorum ki çoğunuz şimdi bize kızacaksınız. Biz Allah'a inanıyoruz. Yani biz kafir miyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanmanız yetmiyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki sizi o kadar çok seviyorum ki sizi cennetime alabilmek için en kolay olanı seçtim. Daha kolay bir şey var mı bana söyleyebilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, aranızda toplanın, düşünün. Allah'ın cennetine girmek için daha kolay bir şey ne olabilir? Diyor ki Allah Teala sadece bir dileğinizi istiyorum sizden. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dileği dileğe sahip olacaksınız. Kalbi bir dileğe sahip olacaksınız bana ulaşmak üzere. Bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Daha kolay bir şey söyleyebilir misiniz bana? Allah Teala'nın sizlere ne kadar çok sevdiği belli değil mi sevgili kardeşlerim? Hepinizi cehennemin o ateşlerinden kurtarmak için cennetin birinci, ikinci ve üçüncü katına sizleri ulaştırabilmek için Allah Teala sizin iradenize o kadar değer veriyor ki mutlak olarak sizin iradenizden Allah'a bir talebin gitmesi lazım. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, sizlere sesleniyorum. Cennete gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstiyorsanız bu zaten içinizde bir istek olarak var, öyle değil mi?
ne olur Allah-u Teala'ya deseniz ki, ya Rabbi ben şu hayatı yaşarken ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, beni de kabul et kulların arasına deseniz ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bu sizlerin kurtuluşunuz. Kim bana aksini iddia edebilir? Ne kaybedersiniz? Sizi bu kadar çok seven Allah-u Teala sizin için bunları yapmış, bu kadar kolaylaştırmış cennetine girmeyi. Ne yazık ki şu anda da insanların %90'dan fazlası Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Çünkü iblis onlara Allah'a ulaşmayı dilememe telkininde bulunuyor. Ve başarı kazandığı kesin. Ne kadar az insan kendini kurtarmak için bir gayretin sahibi, arkasında iblisin o kurnazlığı var. O insanlar zannediyorlar ki Allah'a ulaşmayı dilememeleri kendi düşünceleri. Oysa ki onlara öyle düşündüren iblis. Ve insanlar kendilerine yazık ediyorlar sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepiniz cennete ulaşmayı diliyorsunuz. Cennete girmeyi hepiniz istiyorsunuz. Cehenneme gitmeyi kimse istemez diye düşünüyorum. Hepiniz cennete girmeyi istiyorsunuz ama sizi cennete götürecek olan talepte bulunmuyorsunuz. Akıllılık mı bu? Size bunu daha nasıl anlatabiliriz acaba sevgili kardeşlerim? Sizin hepinizi Allah'ın cennetine ulaştırmak için ben şu anda hayatımı verirdim. Hep sizler için yaşıyoruz, biliyor musunuz? Eğer hayattaysak, eğer bunca gayretin sahibiysek, hep sizler için, sizlerin cehennem yerine, Allah'ın o cennetine girebilmeniz için, biliyor musunuz? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bundan evvelki saatte 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 7 basamağını sizlere ulaştırmıştım. Şimdi inşallah ikinci 7 basamaktayız. Bu konuşmamız ikinci 7 basamağı konusunda, 28 basamaklık İslam merdiveninin. Bu ikinci 7 basamak, birinci 7 basamağı oluşturan Allah'a ulaşmayı dilemenin sonraki safhası olan Allah'a yönelmeyi ifade ediyor. Üçüncü 7 basamak da Allah'a ulaşmayı ifade ediyor. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'a yönelmek aslında aynı şey. İkisi de en iyi bir münib kelimeleriyle ifade ediliyor veya amin olma kelimeleriyle ifade ediliyor. Ama safhalara ayırdığımızda ilk 7 basamak Allah'a ulaşmayı dileme basamağı. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, bir, Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına, ulaşmasına inanıyor. Üç, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Ve dört, eğer Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dileğin Allah-u Teala tarafından mutlaka işitileceğine, görüleceğine, bilineceğine ve Allah'ın mutlaka yardım elini uzatacağına ve o kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağına inanıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Konuyla alakalı olan kesimi söylüyorum sadece. Allah Teala buyuruyor: Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'u ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'a yönelme, Allah'a ulaşmayı dilemeyi de İlk 7 basamağda, yani sonraki ikinci 7 basamağda içine alıyor. Mürşide ulaşıncaya kadar geçen devre. Öyleyse bu kişi ne yapmış? Bu noktaya ulaşmadan evvel Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ve Allah-u Teala ona rahim esmasıyla tecelli etmiş. 7 tane Furkan vermiş. O kişi artık gören, işiten, bilen, İrşat makamını irşat makamı olarak değerlendirebilen bir özellikte. 8. basamaktan 14. basamağa kadar bu anlatımda, bu saatte inşallah birlikte olacağız. Ve 2. 7 basamağın iskeleti, Allah'ın kalbimize ulaşması, kalbimizi Allah'a çevirmesi, göğsümüzü yarması, göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açması, zikir yapmamızın neticesinde kalbimize Allah'ın nurlarının ulaşması, nurların %2'ye ulaşmasıyla huşu sahibi olmamız, huşu sahibi olunca doğan hakkımız sebebiyle Allah'tan mürşidimizi istememiz, Allah'ın mutlaka mürşidimizi göstermesi ve mürşidimize ulaşıp tabiyetimiz. İşte
İkinci yedi basamak, tabiyeti de kapsayan, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, on birinci, on ikinci, on üçüncü ve on dördüncü basamakları ihata ediyor. Hadi şimdi konumuzun başından başlayalım. Ne olmuştu? Allah Teala yedi tane Furkan vermişti. O kişi gören, işiten ve bilen, yani idrak eden bir hüviyete kavuşmuştu. Şimdi ne olacak? Allah Teala derhal yardım elini uzatıyor. Tekamül Suresi'nin 11. ayet-i kerimesinde diyor ki: "Femen yu'min billahi yehdi kalbehu." Kim diyor Allah'a aminu olursa onun kalbine ulaşırız diyor Allah Teala. Kim Allah'a amin olursa onun kalbine hidayet ederiz. Bu hidayet etmek, kalbe hidayet vermek anlamında taşır. Allah'ın kalbe ulaşması anlamına da taşır. Allah Teala kalbimize ulaşıyor. Muradı ne ola? Niçin kalbimize ulaşıyor? Çünkü her şey kalpte şekilleniyor sevgili kardeşlerim. Her şeyin şekillenme alanı kalp. Kalbimize ulaşan Allah Teala kalbimizi Allah'ın nurlarının gelişine karşı hazırlamak üzere kalbimize ulaşıyor ve kalbimizi dizayn ediyor. Kalbimize Allah'ın nurlarının girebilmesi için kalbin Allah'a döndürülmesi lazım. Allah Teala giriyor ve kalbimizi Allah'a döndürüyor. Bir sonraki basamak. Dokuzuncu basamak. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar." Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. Onlar ki gaybta Rahman'a huşu duyarlar, onların kalpleri Allah'a çevrilir. Kalbimizi Allah'a çeviriyor. Yani Allah'ın nurları, rahmet, fazl ve salavat isimdeki nurları yukarıdan aşağı doğru iner. Kalbimizin de Allah'a dönük olması lazım ki o nurlar kalbimizden içeriye girebilsin. Ve bunun için Allah Teala'nın ne yapması lazım? Kalbimize nurları ulaştıracak olan bir çözüm getirmesi lazım. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu çözüm Allah'ın göğsümüzden kalbinize, kalbimize, göğsümüzü yararak bir nur yolu açmasıyla oluşur, teşekkül eder. Allah'ın nurlarının nefsimizin kalbine girmesi lazım ki nefs teskiyesi adı verilen bir temizlik ameliyesine girişebilelim. Nefsimizin kalbi bildiğiniz gibi tamamen afetlerle doludur. %100 afetler, yani Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkan, asla emirleri yerine getirmek istemeyen ve yasak ettiği her fiili özellikle yapmak isteyen, gerçekleştirmek isteyen bir yapı. Nefsimizin bütün afetlerinin yapısı. Allah'ın emirlerini asla yerine getirmek istemezler. Yasak ettiği fiilleri ise işlemek isterler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, böyle bir ortamda muhtevaya dikkatle bakın. Nefsimizin afetlerinin temizlenmesi lazım ki biz Allah'ın bütün emirlerini yapan, yasak ettiği fiilleri
işlemeyen bir hüviyet kazanalım. Öyleyse her açıdan en güzeli oluşturmak Allah-u Teala'nın temel hedefi. Bunun için kalbimize ulaşıyor, kalbimizin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Biri 8. basamak, biri 9. basamak. Şimdi ne yapacak Allah-u Teala? Göğsümüzü yaracak ve göğsümüzden kalbimize bir nur yolu açacak. Allah Teala diyor ki: "Femen yuridullahu en yehdiyehu yeşrah sadrehu lil-islami." Allah Teala buyuruyor. Enam suresinin 45. ayet-i kerimesinde Affedersiniz, Enam suresinin 125. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, kendisine hidayet etmeyi, kendisine ulaştırmayı dilerse, onların göğsünü yarar, şerh eder ve teslime açar, İslam'a açar. O kişinin İslam olmasını, yani ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlar diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin kalbine mutlaka ulaşır. Kalbin nur kapısını Allah'a mutlaka çevirir. Kalbi Allah'a çevirir. Sonra da o kişinin göğsünü şerh eder. Yarar. Göğsünden kalbine bir nur yolu açar. Peki Allah'ın bu nur yolunu açmaktan muradı ne? Muradı nefsimizin kalbine, o kalbi temizleyecek olan, bütün afetlerden kurtaracak olan Allah'ın %2 rahmetini ve %98 fazlını oluşturarak nefsimizin kalbini tamamen karanlıklardan kurtarmak, Allah'ın nurlarıyla doldurmak, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturmak insanoğlunu. Ve Allah-u Teala'nın Rahim esmasıdır ki kişide tecelli ediyor. Bu Rahim esmasının tecellisidir ki o kişinin göğsünü Allah-u Teala yarıyor, şerh ediyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Sonra ne olur? Burası 10. basamak. Bu kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye kalbinin üzerinde zikir çekiyor tesbihine. Ve zikir Allah'ın katından rahmetle faz isminde İki tane nuru ulaştırıyor bu aşamada. Bu aşamada 4 nur ulaşmaz. 2 nur ulaşır sadece rahmetle faz. Allah Teala Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: "Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa şeytan tarafından münker ve fuhuşla emrolunur." Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. İşte bu birinci safhadır. Birinci safhada Allah-u Teala
sadece rahmeti ve fazlını gönderir zikir yaptığınız zaman. Rahmet ve fazl göğsünüze gelirler. Göğsünüzden Allah'ın açtığı, şerh ettiği, yardığı o delikten girerler, yarıktan ve göğsünüzden kalbinize kadar ulaşırlar. Kalbiniz henüz fazılları kabul edecek hüviyette değil, daha kalbinize iman kelimesi yazılmamış. Onun için kalbinize sadece rahmet nurları sızabilir. Bu sızan,

Kalbimiz, nur ulaştırdığımız kişinin kalbi aynı olur mu diyor Allah Teala. Kişinin göğsünden kalbine nur ulaştırdığını söylüyor Allah Teala. Göğsünü yararak bu yardığı yarıktan geçen nurun kalbe ulaşmasını söylüyor. Göğsü yarmasının da arkasındaki hikmeti belirtiyor. Allah Teala o göğsü yarıyor ki Allah'ın rahmeti ve fazlı oradan geçsin, kişinin kalbine ulaşsın ve kişinin kalbi nurlanmaya başlasın %2 rahmetle. Burası 11. basamak. Rahmet nurları nefsin kalbine sızmaya başlar. Sonra bu rahmetin miktarının %2'ye ulaşması söz konusu olur. Ve o zaman kişi huşuya ulaşır. Huşu sahibi olur. Burada Allah Teala şunu söylüyor hadis suresinin 16. ayet-i kerimesi. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin Hak'tan indirdiği şeyle nurla huşu oluşması zamanı daha gelmedi mi diyor Allah Teala. Sakın kalpleri zikirsizlikten kararan insanlar gibi olmayın diyor Allah Teala. Zikirden kararan da buna dahil. Çünkü bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Rahim esması o kişinin kalbinde tecelli etmez. Etmezse o kişinin kalbine Allah'ın rahmeti ve fazlı gelmez. Allah Teala asla o kişinin zaten göğsünü yarıp da göğsünden kalbine nur yolunu açmaz. Zaten nur da gelmez kişiye. Rahim esmasıyla Allah'ın tecellisi yoksa bir kişi bütün gün zikretse onun kalbine asla Allah'ın rahmeti de fazlı da salavatı da ulaşmaz. Ulaşabilmesi için mutlaka kişinin Allah'a ulaşmayı dilemiş olması lazım. İşte bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Onun üzerine Allah Teala onun göğsüne rahmetle faz indiriyor. Bunlar da göğsün yarığından geçerek kalbe ulaşıyor ve rahmet nurları kalbe sızmaya başlıyor ve hadis suresinin 16. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi kişiyi huşuya ulaştıracak olan noktaya getiriyor kalbi ve kalpte %2 rahmet nuru birikiyor. 12. basamaktayız. 13. basamakta ise kişi huşuya ulaşan bu kişi hacet namazını kılıyor, Allah'tan mürşidini soruyor. Burada ilk sual gelmeli aklınıza. Mürşit, mürşit, mürşit deyip duruyorsunuz. Mürşit farz mıdır? Evet sevgili kardeşlerim, mürşit farzdır. Neye dayalı olarak söylüyoruz? Allah Teala diyor ki Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Alallahu kastü sebini sebillerin tayini, tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir. Yani mürşidi sadece Allah tayin eder diyor Allah Teala. Bakara suresinde, affedersiniz, Fatiha suresinde biz Allah'a diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istiğne isteriz. Yani mürşidimizin kim olduğunu,
bizi irşada ulaştıracak olan kişinin

hangi mürşit olduğunu sadece senden sorarız diyoruz. Yalnız senden istihane isteriz. Bu mürşidin Allah'tan istenmesi keyfiyeti istihane adını alıyor. İyyâke nestaîn de yalnız senden istihane isteriz demek. Ne yaparmış bu istihane bizi? İhtina sıratel müstakim. Bizi bu istihaneyle sırat-ı müstakime ulaştır. Sıratel lezine o yol ki en'amte aleyhim üzerlerine nimet verilenlerin yoludur. Devrin imamının ruhu kimin başına gelirse o bir nimettir. İşte Allah-u Teala'nın nimetine devrin imamının ruhunun başınızın üzerine gelebilmesi için mutlaka Allah'tan istihaneyi istemek mecburiyetindesiniz. Devrin imamının ruhu ancak tabiyetiniz anında başınızın üzerine gelip yerleşebilir. Peki mürşit farz mı demiştik? Cevabı kesin olarak verilmedi daha. Evet, farzdır. İşte Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhin vesînete. Ey amir olanlar, takva sahibi olun. Nasıl takva sahibi olacağız? Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. İsteyin diyor burada Allah Teala. İsteme merciinin Allah olacağı Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinden belli. Sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Her irşat makamının bulunduğu dergâhtan devrin imamının bulunduğu dergâha, yeryüzünün sathına paralel gözle görülmeyen ruhların takip ettiği yollar vardır. Her biri sebil adını alır. Bu sebiller o mürşitle ana dergâh arasındaki sebildir. Allah Teala burada o sebile, sebillerin kastedilmesi, tayin edilmesi Allah'a aittir diyor. Kimin hangi çeşmeden su içeceğinin tayini Allah'a aittir. Öyleyse görüyorsunuz ki farz. Allah'a ulaştıran, Allah'a ulaştırmaya vesile olan kişiyi mutlaka isteyin diyor Allah Teala. Kimden isteyeceğiz? Fatiha suresi cevap veriyor. İyyâke nestaîn. Yalnız senden istihaneyi yalnız senden isteriz. Allah'tan isteyeceğiz. Yeter mi? Allah Teala bir defa daha söylüyor. Allah'tan istenmesi gereğini. Vestaînû bis-sabrı ve's-salâti. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazıdır. İsteyin diyor Allah Teala. Namazla istediğimize göre Allah'tan istediğimiz kesin. Sabırla ve hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin diyor Allah Teala. İnneha lekebîretün, ama bu muhakkak ki zor bir iştir, büyük bir iştir, kebîretün bir iştir. Yani siz Allah'tan mürşidinizi istiyorsunuz diye size mürşit gösterilmez diyor Allah Teala. Peki kime gösterilir? Bir sonraki ayet-i kerime bunun cevabını veriyor. Bakara 46. İlla alel haşiin, ama huşu sahipleri için zor değildir, güç değildir, büyük bir iş değildir. Ellezine yezunnune ennehum mülâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar kesin şekilde inanırlar ki Allah'a mülaki olacaklardır. Huşu sahiplerinin özelliği Allah'a mülaki olacaklarına, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde
inanç sahibi olmaları. Ve ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a rücu edeceğine de kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Hem Allah'a mülaki olacaklarına hem de ruhlarının Allah'a rücu edeceğine kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse o huşu sahiplerine gelin vasıf verelim. Bir, bu kişi Allah'a inanıyor. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşmasına, yani ruhun Allah'a mülaki olmasına inanıyor. İki, bunun üzerine farz olduğuna inanıyor. Üç, ve Allah-u Teala'nın verilmiş sözü olduğu cihetle, kim bana yönelirse, bana ulaşmayı dilerse, ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ayet-i kerimesi gereğince, Şura 13 gereğince, Allah'ın ruhunu kendisine ulaştıracağına da kesin şekilde inanıyor. İşte bu kişi bu noktadaki huşu sahibidir. Onlar Allah'a mülaki olacak olanlardır. Ve Allah Teala bu kişiye mürşidini gösteriyor. Hayret namazını kılınca Allah Teala mürşidini gösteriyor. Bize göstermiş miydi? Hayır, göstermemişti. Ama ona nerede ulaşacağımızı söz olarak söylemişti. Biz de oraya ulaştık. Vekil mürşidine tabi olduk. Sonra da asli mürşide tabi olduk. Sizler de şimdi bizlere tabi oluyorsunuz. Bizim mürşidimiz de kendi mürşidine tabi olmuştu. O da Seyyid Abdülhakim Hazretleri, o da kendi mürşidine tabi olmuştu. Ve Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin bu tarafa mürşitler silsilesi gelmiş. İşte sevgili kardeşlerim, tabiiyet müessesesi bir farz hüküm olarak çıktığı gibi karşımıza mürşidin Allah'tan sorulması lazım geldiği de kesin olarak farz bir hüküm olarak çıkıyor karşımıza. Mürşid de farzdır, mürşidi istemek de farzdır. Hem de Allah'tan hacet namazı kılmak yoluyla istemek farzdır. Allah'tan istemek farzdır. Ve kim huşiye ulaşmışsa, söylediğimiz gibi 13. basamağa gelmişse, sadece onların talebine Allah-u Teala mürşitlerini onlara göstermek suretiyle cevap verir. Geri kalan insanlar için Allah'tan mürşit istemek büyük bir iştir. Netice alınamaz bir iştir. O vasıfların sahibi değilse kişi, Allah ona mürşidini göstermez. Şimdi sevgili kardeşlerim, burada bir konunun altını çizelim. Diyorlar ki insanlara, bak mürşide tabi olamazsan gideceğin yer cehennemdir. Sen git kendine bir tane mürşit bul, tabi ol, cehennemden kurtul. Cehennemden kurtulmak, mürşide ulaşmakla gerçekleşen bir olgu değildir. Cehennemden kurtulmak, ondan çok önce tahakkuk eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dileyen kişi Allah'ın cennetine girer, dilemeyen kişi Allah'ın cennetine giremez. Cehenneme girer. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilememiş, demişler ki ona bir mürşide ulaş, cennette girersin. O da gitmiş, kendine bir mürşid seçmiş, gitmiş, ona tabi olmuş, cennete gideceğini zannediyor. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse, devrin imamına tabi olsa dahi o kişi hiçbir zaman Allah'ın cennetine giremez. Sevgili kardeşlerim, devrin imamı dediğimiz zaman şunun bilinmesini
Allah Teala istiyor. İrşat makamının bütün dünyadaki sahipleri mutlaka devrin imamına tabi olmak mecburiyetindedir. Tabiyet İslam'da Allah'ın yegane dininde asıldır. Onun için onların tabiyetleri beklenir. Allah Teala'nın kesin emridir. Devrin imamına tabiyet temel faktördür. Öyleyse bir kişi Allah'a ulaşmayı dinememişse devrin imamına tabi olsa dahi onun kurtuluşu söz konusu değildir. İnsanı cehennemden kurtaran şey mürşide tabiyet değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra mürşidine ulaşır da tabi olursa Allah'a ulaşmayı dilemek onu birinci gök katına ulaştırır. Mürşide tabiyet ikinci gök katına ulaştırır. Ruhunu Allah'a ulaştırmak üçüncü gök katına ulaştırır. Hepsi de Allah Teala tarafından garanti edilmiştir. Kim Allah'a yönelirse Allah mutlaka onu kendisine ulaştırır ve üçüncü kat cenneti mutlaka Allah onlara temin eder. İşte bugünkü konumuz ikinci kat cennete kadar olan kesim. Yani mürşide ulaştığımız noktada. Kişi hacet namazını kıldı. Allah Teala mürşidini gösterdi. O da gitti. Mürşidine ulaştı. Tabiyetini gerçekleştirdi. Sebe suresinin 38. ayet-i kerimesi, affedersiniz, Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesi böyle bir ulaşma anında neler olacağını söylüyor, gösteriyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi diyor Allah Teala devrin imamı oradadırlar. Sadece Allah'ın kendisine yetki verdiği kişi diyor Allah Teala o hüküm fermadır. Gene devrin imamı. O konuşur diyor. Ve sevap söyler diyor. Bir tabiyet merasimi. Arşı tutan melekler oradaysa devrin imamı da oradaysa bu bir merasimdir ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş olanlar 12 tane ihsanla mürşitlerin önüne ulaşırlar. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanların hiçbir ihsanı yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyenler kalp gözleri, baş gözleri açılan, baş kulakları açılan, idraken sahibi olan, Allah'ın kalplerine ulaştığı, kalplerini Allah'a çevirdiği, göğüslerinden kalplerine nur yolu açtığı, kalplerine Allah'ın nuru giren kişilerdir. O noktaya kadar Allah-u Teala'dan 12 tane ihsan almışlardır. Ancak onlar irşat makamının önüne gidip de tabi oldukları takdirde değişik şeyler olur. O kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelir ve yerleşir. Ve o kişinin ruhuna Allah'a geri dönmesini emreder. Kendisinin oraya bir görevle geldiğini ve bu görevin o fizik vücudun sorumluluğunu almak olduğunu ifade eder. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresi 22. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ki onların kalplerinin içine
iman yazılır ve başlarının üzerine devrin imamının ruhu gönderilir. Başlarının üzerine Allah'ın katından, emrinden ruh gönderilir. Evvela bu ruh nasıl bir ruhtur? Secde suresinin 24. ayet-i kerimesi bu konuyu aydınlatıyor. Allah Teala buyuruyor ki اَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوْكِنُوا اَجَعَلْنَاهُمْ مِنْهُمْ اَيْمَّةً Biz onlardan, insanlardan imamlar kıldık. يَهْتُونَ بِاَمْرِنَا Emrimizle hidayete erdiren Lema saberu sabrın sahibi oldukları için ve kânu bi ayatina yûkünün ve ayetlerimize yakin, hakkın yakın derecesinde yakin hasıl ettikleri için. İşte bu imamlar huzur namazının imamlarıdır. Bu imamlar nebi olmayan, peygamber olmayan peygamberlerin bulunmadığı devrelerde huzur namazının imamlığına tayin edilenlerdir. Ve kişinin başının üzerinde huzur namazının imamı yer alır. Tövbe merasiminde o kişinin tövbesinde ne olduğuna gelin bakalım Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesi ne söylüyor? Gene arşı tutan melekler ve gene onların etrafındaki kişi. O merasim sırasında ne söylediğini söylüyor Allah Teala. Diyor ki arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi yani devrin imamı Allah'ı hamd ile tesbih ederler. Ve bir takım insanlar için Allah'tan mağfiret dilerler. Derler ki, Ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe ederse, irşat makamının önünde tövbe eder de, ederse ve senin yoluna girerse, ruhu vücudundan ayrılıp da sırat-ı müstakime ulaşırsa, Ya Rabbi sen onlara mağfiret eyle, onların günahlarını sevaba çevir. Ve onları cehennem azabından koru. Ne diyormuş arşıdan meleklerle devrin imamı? Mağfiret diliyormuş. Mağfiret dilemesini Allah Teala ifade ediyor Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde. Habibim o nefslerine zulmedenler gel sana gelselerdi önünde diz çöküp tövbe etselerdi ve Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin, diyor Allah Teala. Burada sahabenin talebi üzerine Allah sahabenin günahlarını affediyor. Şimdi aynı konuyu gene göreceğiz. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa da affediyor. Yani günahları sevaba çeviriyor. İşte sahabe ile Allah-u Teala arasındaki ilişkide bunun adı mağfirettir. Ama sahabe ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem arasındaki ilişkide bu mağfiretin ötesinde bir olaydır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatidir. Şefaat o kişi hayattayken 12 tane insanla mürşidine ulaştığı takdirde o mürşidin de tövbe sırasında kullanılan sadece o noktada kullanılabilen bir vasıtadır. Ve Allah'ın
kendisine bu konuda yetki verdiği bir tek kişi tarafından yapılır. O devrin imamıdır. Allah'ı görmüştür. Allah-u Teala'dan emir almıştır. Şefaate yetkili kılındığına dair. Ve şefaati sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler üzerinde gerçekleşir. Dileyip dilemediğini onun üzerindeki vasıflardan hem arşı tutan melekler bilirler, hem de devrin imamı bilir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyen kişilerin üzerine devrin imamının ruhu ulaşır. Ulaşır, ne yapar? Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah. Dereceleri yükselten deyince kişinin günahlarının sevaba çevrilmesini kastediyor Allah-u Teala. Ve arşın sahibi olan Allah demekle de arşı tutan meleklerin de bu ayetle alakalı olduğunu söylüyor. Kullarından layık olanların başlarının üzerine Allah'ın emrinden ruh gönderir diyor Allah. Allah'ın emrinden ruh, Secde suresinin 24. ayet-i kerimesindeki Allah'ın emriyle gönderilen ruh. Emrimizle hidayete erdirsinler diye göndeririz diyordu. İşte o Allah'ın emriyle gelen ruh, o kişinin başının üzerine geliyor, yerleşiyor. Niçin gönderiyormuş Allah-u Teala? O kişiye yevmit talakının geldiğini ihtar etmek için gönderilir diyor. Yevmit talakının geldiği konusunda onu uyarmak için. Yani ruh kendi kendine Allah'a ulaşamaz. Vücuttan Allah'a ulaşmak üzere ayrılabilmesi mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelip yerleşmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. Sadece bu statü içinde ruh vücuttan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkabilir. Bunun için mutlaka devrin imamının ruhunun o kişinin ruhuna emir vermesi lazım. Senin yevmi talakın geldi demesi lazım. Bunun manası vücudu terk et. Bu görevi biz alıyoruz demek. Gerçekten devrin imamının ruhu mu gelir kişinin başının üzerine? Mutlaka sadece onun ruhu gelir. Ve onun ruhu gelir, o kişinin başının üzerinde kaldığı sürece o kişiye büyü tesir etmez, hüddam da tesir etmez. Devrin imamının ruhu o kişiyi hem hüddamdan hem büyüden, yani cinlerin saldırısından ve büyüden mutlak olarak kurtarır. Hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşidine ulaşan, başının üzerine devrin imamının ruhu oluşan birisinin şeytan tarafından rahatsız edilebilmesi, ona büyü yapılabilmesi, cinlerin ona bir zarar verilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine geliyor, yerleşiyor ve ruha diyor ki senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et. Ruh vücudu terk ederek hangi mürşide tabi olmuşsa o mürşidin bulunduğu dergaha, zaten orada tövbe merasimi cereyan ediyor, orada yerini alıyor. Oranın manevi bünyesinde o ruh yerini alıyor. Bu Allah'a doğru yola çıkışı ifade eder. Çünkü bu birinci sebilin başlangıcıdır. Bu sebil o dergahla devrin imamının, devrin halifesinin dergahı arasındaki sebili ifade eder. Üç işlem gerçekleşti. O kişinin kalbinin içine Allah imanı yazdı. Devrin imamının ruhunu o kişinin başının üzerine gönderdi. Devrin imamının ruhu kişiye tebligatta bulundu, kişinin ruhuna. Ruh vücudu terk etti. Devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine yerleşti. Dördüncü işlem o kişinin günahlarının sevaba çevrilmesidir. Allah Teala buyuruyor ki Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde, Furkan 69'da cehenneme gidecek olanlardan bahsettikten sonra, fakat diyor kim tabi olursa
mürşidine tabi olursa ve amel-i salihata başlarsa, nefsi ıslah edici amellere başlarsa, nefsi ıslah edici amel bu noktadan sonra başlar. Tabiyetten sonra başlar. Allah diyor, onların seyyiatini hasenata çevirir. Onların seyyiatini hasenata çevirir. Kim mürşide tabi olursa, böylece mümin olursa, bu noktadaki mümin olmaya dikkat edin, bu imanı artan bir mümindir. Kalbine kişinin iman yazıldığı için artık o imanı artan bir mümindir. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. Nefs tezkiyesi, nefsin kalbine fazılların girmeye başladığı noktadan sonraki işlemin adıdır. Başlangıcı %2 nur birikimi, rahmet birikimidir. O nefs tezkiyesinin evvelidir. Tezkiyenin gerçek anlamda başlayabilmesi 4 nurun kalbe ulaşmasıyla mümkündür. Bu kalıcı nurların %100'e ulaşması için zeminin oluştuğunu işaret eder, oluştuğuna işaret eder. Ve o kişi zikir yapmaya başlayacaktır ve kalbine Allah'ın nurları gelmeye başlayacaktır. Bu noktada Allah Teala o kişinin günahlarını sevaba çevirirken ona sevaplar açısından bir başka şey daha nasip eder. O kişi o güne kadar bire 10 ihsan alırken Allah Teala'dan herkes gibi, o günden itibaren bire 100 almaya başlar ve bunu bire 700'e kadar Allah Teala'nın arttırması söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Burada Allah-u Teala'nın 1'e 700 vermesi söz konusudur. Bakara 261. Diyor ki Allah-u Teala, kim fi sebilillah ise, yani ruhu Allah'ın yoluna çıkmış ve Allah'ın yolundaysa ve kişi kim infak ediyorsa diyor, sadece onlara bir bacağında olan, bir bacağında 100 tane bulunan 7 bacaklı bir nimet kadar, bir bitki kadar İhsanda bulunuruz diyor. Allah-u Teala nimet veririz diyor. 7 bacaklı olduğuna göre 100 tane, yüzer yüzer artacak demektir. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Peki infaktan muradı ne? Ne zaman bir insan nefs tezkiyesine başlarsa zikir yapar, Allah'ın katından gelen rahmetle faz, fizik vücut zikir yapar, rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, göğsünden yarığı takip ederek, yarıktan geçerek nefsin kalbine ulaşırlar. Nefsin kalbine ulaşan rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar, iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlar. Bu, fizik vücudun nefsi infak etmesidir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, 1'e 100 nur o günden itibaren o kişiye verilir. Zikir yapıyorsa her saniye 1 derece kazanırken bu kişi 100 derece kazanmaya başlar ve bu giderek artacaktır. Ruh 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. gök katlarındayken bulunduğu sürece 1'e 100'den 1'e 700'e kadar artacaktır. Bu noktada başka ne özelliği vardır kişinin? Bu kişinin nefsinin kalbinde
nefs tezkiyesi başlamıştır. Ruhu mu? Ruhu Allah'a doğru yola çıkmıştır, vücuttan ayrılmıştır. Devrin imamının dergahına, o mürşidin dergahından ulaşmıştır. O kişinin nefsi mi? Nefs tezkiyesine başlamıştır. Kalbine Allah'ın rahmeti ve fazla salavatı girmekte ve bu rahmet, fazla salavat nurları kalbe girince kalbin mührünü zulmani kapıya doğru indirir ve devamlı olarak zikir boyunca gelen Allah'ın rahmeti, fazla ve salavatı mührün üzerine baskı yapacağı için mühür zulmani kapıyı tamamen kapalı tutar. Aşağıdan bastıran şeytanın karanlıkları kalbe giremez. Zikir boyunca girmesi mümkün değildir. Ve daha zikir başladığı noktadan sonra birinci dakikanın sonunda kalp bütünüyle Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ve Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesiyle fazıllar birbirinin ters istikametinde manyetik alanların sahibi olduğu için Allah'ın katından gelen fazıllar gelirler, iman kelimesinin etrafında toparlanmaya başlarlar. Bu kalbin Allah'ın fazılları tarafından işgalidir. Yani şeytanın hakimiyetine son vermek için Allah'ın nurları o kalpte temizleme ameliyesine başlamışlardır. Kalbe yerleşen fazıllar sebebiyle, ki bu fazıllar %98'e kadar yükselecektir, %2 rahmetle beraber kişinin nefsinin kalbi %100 nurlarla dolacaktır. Bu noktada nefsin durumu, nefs tezkiyesi durumu. Fizik vücut, nefsin tezkiyesi sebebiyle afetler azaldığı için o afetlere karşı giderek daha güçlü hissedecektir kendisini, daha mutlu olacaktır. Ruh Allah'a doğru yola çıkmıştır ve böylece o kişi Allah-u Teala'dan 7 tane nimet almıştır bu noktada. Bu aldığı 7 nimette iradenin de nefsin afetlerinin azalması sebebiyle giderek güçlenmesi söz konusudur. Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin de bu konuda Allah'ın nimetleriyle karşılaşmaları devreye girmiştir. Burası 14. basamaktır. Nefs tezkiyesinin başladığı noktadır. Ruhun vücuttan çıkıp devrin imamının dergahına ulaştığı noktadır. Nefsin kalbindeki nurlar %7'ye ulaştığı zaman ruh ana dergâhtan birinci kata kadar yükselme imkanının sahibi olacaktır. Öyleyse ikinci 7 basamağın sonuna ulaştık. 14. basamak. 14. basamakta Allah'ın 7 tane nimeti gelir 12 ihsandan sonra. Bu ihsanların 7'si zaten Furkanlardı. Kişinin görme hassasının açılması, gözlerinin açılması, kulaklarının açılması, işitme hassasının açılması, kalbinin açılması, kalpteki ekinetin alması ve yerine ihbat konulması 7 tane ihsandı. 8.'si Allah'ın kalbe ulaşmasıydı. 9.'su kalbin Allah'a döndürülmesiydi. 10.'su kişinin göğsünün yarılmasıydı. Göğsünden kalbine nur yolu açılmasıydı. 11.'si kişinin kalbinin içine Allah'ın nurlarının girmesiydi. 12.'si de kişinin huşuya ulaşmasıydı. Huşuya ulaşan kişi mürşidini soruyordu. 12 ihsanla tabiyet anında da 7 tane nimet alıyor kişi. Kalbine iman yazılıyor. Sonra başının üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Ruh o kişinin ruhuna
Allah'a doğru yola çık diyor. Ruh vücuttan ayrılıyor. Üç ihsan oldu. Fizik vücut, nefs tezkiyesi, fizik vücut, nefs tezkiyesi için infak etmeye başlıyor. Nefs tezkiye olmaya başlıyor. Beş, o kişinin günahlarının hepsi sevaba çevriliyor. Altta aynı anda dereceler itibariyle bir yedinci, bu altıncıya ilaveten bir konu var. Bire 100 verirken, bire 10 verirken Allah Teala bire 100'den 700'e kadar vermeye başlıyor. İrade de nefsin afetleri azaldıkça giderek güçleniyor. 12 tane ihsan, 7 tane de nimetle kişi 14. basamakta mürşidine ulaşıyor ve nefs tezkiyesi burada başlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte bir konumuz daha tamamlandı. 4 safhada anlatacağımız 28 basamağın ikinci 7 basamağını tamamlamış bulunuyoruz. 3. ve 4. safhalar bundan sonra gelecektir. 3. 7 basamak ve 4. 7 basamak. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

Bismillahirrahmanirrahim. Hazreti İbrahim, öyleyse ey elçiler, söylemek istediğiniz şey nedir dedi. Dediler ki, muhakkak ki biz mücrim bir kavme gönderildik. Onların üzerlerine balçıktan taşlar yollamak için. Onlar Rabbinin katında haddi aşanlar için işaretlenmiş olan taşlardır. Sonra orada müminlerden kim varsa çıkardık. Fakat orada bir evden başkasında Müslümanlardan bir kimse bulamadık. Ve orada elim azaptan korkanlar için delil bıraktık. Ve Hazreti Musa'da da deliller vardır. Onu Firavun'a apaçık bir sultanla mucize ile göndermiştik. Fakat o etrafındakilerle yüz çevirdi ve o bir sihirbaz veya delidir dedi. Sonunda onu ve ordularını yakaladık ve böylece onları kınanmış olarak denize attık. Ve Ad kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara yok edici bir rüzgar göndermiştik. O rüzgar üzerinden geçtiği hiçbir şeyi bırakmayarak mutlaka kül gibi toz haline getirdi. Ve Semud kavminde de ibretler, deliller vardır. Onlara bir süre metalanın, yararlanın denilmişti. Fakat Rablerinin emrinden çıktılar. Bunun üzerine onlar bakıyorlarken kendilerini yıldırım aldı. O zaman ayağa kalkmaya muktedir olamadılar. Ve onlar yardım edilenler olmadılar. Ve ondan evvel Nuh kavmiydi. Muhakkak ki onlar fasık bir kavimdi. Ve sema, biz onu büyük bir kudret ile bina ettik. Ve muhakkak ki onu genişletici olan elbette biziz. Ve yeryüzü, onu döşek yaptık. İşte ne güzel düzenleyiciler. Ve biz her şeyden zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz. Öyleyse Allah'a firar edin, kaçın ve sığının. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. Ve Allah ile beraber başka ilahlar kılmayın. Muhakkak ki ben sizin için ondan, Allah tarafından gönderilmiş apaçık bir nezirim. İşte böyle onlardan öncekiler de kendilerine gelen Resul'e sihirbazdır veya Mecnundur'dan başka bir şey demediler. Onu Resul'e sihirbaz veya Mecnun demeyi sonrakilere vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar azgın bir kavimdir. O halde onlardan yüz çevir. Artık sen kınanacak değilsin. Ve öğüt verip hatırlat. Muhakkak ki tezekkür müminlere fayda verir. Ve ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, sadece bana kul olsunlar diye yarattım. Onlardan hiçbir rızık istemiyorum ve beni doyurmalarını da istemiyorum. Muhakkak ki Allah, o rızık verendir, güç, kuvvet sahibidir. İşte muhakkak ki zulmedenlerin azaptan nasibi, arkadaşlarının nasibi azabı gibidir. Artık benden azabı acele istemesinler. Bu durumda vaat olundukları kıyamet günü sebebiyle İnkar edenlerin vay haline. Tur Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 49 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Tur Dağı'na yemin olsun. Satır satır yazılmış kitaba and olsun. Ki o kitabın içinde yazılar sayfalarda yayılmıştır. Beyt-i Mamur'a, Mamur eve and olsun. Yükseltilmiş tavana, yeryüzünün tavanına and olsun. Dolu denize and olsun. Muhakkak ki Rabbinin azabı mutlaka vuku bulacaktır. Onu azabı def edecek yoktur. O gün gökyüzü şiddetle sarsılıp sallanır. Ve dağlar seyir halinde yürür, hareket eder.
İşte o izin günü tekzip edenlerin, yalanlayanların vay haline. Onlar ki lüzumsuz şeylere dalıp oyalananlardır. O gün cehennem ateşine sürüklenerek atılırlar. İşte bu tekzip etmiş, yalanlamış olduğunuz ateştir. Acaba bu bir sihir mi? Yoksa siz mi görmüyorsunuz? Ona ateşe yaslanın. Artık sabretseniz de sabretmeseniz de sizin için birdir. Sadece yapmış olduğunuz şeylerle cezalandırılırsınız. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nimetler içindedir. Rablerinin onlara verdiği şeylerle mutludurlar ve Rableri onları alevli ateşin, cehennemin azabından korudu. Yaptıklarınız sebebiyle afiyetle yiyin ve için. Takva sahipleri sıralanmış tahtlar üzerinde yaslanmış olanlardır ve onları güzel gözlü huriler ile evlendirdik. Ve hayattayken ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyip amenu olan, zürriyetleri de kendilerine iman ile tabi olanların zürriyetlerini de kendilerine ilhak ettik, yanlarına kattık. Ve onların amellerinden bir şey eksiltmedik. Herkes kazandığına dereceler karşılık bir rehindir. Ve onlara arzu ettikleri meyve ve etlerden verdik. Orada kadeh kaldırırlar. Orada içtikleri şarap ile ne boş söz söylerler ne de günaha girerler. Ve kendileri için hizmet eden genç delikanlılar onların etraflarında dolaşırlar. Onlar sanki sedefinde saklanmış inci gibidirler. Ve karşılıklı birbirlerine sorarlar. Gerçekten biz daha önce ailemizle beraberken korkuyorduk dediler. Şimdi Allah bizi nimetlendirdi ve bizi cehennemin kavurucu ateşinin azabından korudu. Muhakkak ki biz daha önceden ona, Allah'a dua ediyorduk. Muhakkak ki o berdir, çok cömert, çok lütufkardır. Rahimdir, rahim esması ile tecelli edendir. O halde zikret, öğüt ver. Çünkü sen Rabbinin nimeti sayesinde ne kahinsin ne de mecnunsun. Yoksa o bir şairdir. Zamanın musibetinin ona ansızın gelmesini gözlüyoruz mu diyorlar. Gözleyin, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim de. Yoksa onların akılları bunu mu emrediyor? Veya onlar azgın bir kavim mi? Yahut onu kendisi uydurup söyledi mi diyorlar. Hayır, onlar iman etmezler. Öyleyse onun gibi bir söz, Kur'an ayeti getirsinler, eğer sözlerinde sadıksalar. Yoksa onlar bir şey, bir yaratan olmaksızın mı yaratıldılar? Veya yaratıcılar onlar mı? Yoksa gökleri ve arzı onlar mı yarattı? Hayır, onlar Allah'a yakin hasıl edemezler. Yoksa Rabbinin hazineleri onların yanında mı? Veya o hazinelerin sahipleri onlar mı? Yoksa onların orada konuşulanları dinleyecekleri merdivenleri mi var? Öyleyse onları dinleyenler açık delil getirsinler. Yoksa kızlar onun ve oğlanlar sizin mi? Yoksa sen onlardan bir ücret mi istiyorsun? Bu yüzden onlar ağır bir borç altındalar mı? Yahut gayb onların yanında da onlar mı yazıyorlar? Yoksa bir tuzak mı kurmak istiyorlar? Lakin tuzağa düşecek olanlar o kafirlerdir. Yoksa onların Allah'tan başka ilahları mı var? Allah onların şirk koştukları şeylerden münezzehtir. Ve eğer gökten bir parça düştüğünü görseler, üst üste yığılmış bulutlardır derler. Artık onları helak olacakları günlerine kavuşuncaya kadar terk et. O gün onlara tuzakları herhangi bir şeyle fayda vermez. Ve onlar yardım olunmazlar. Ve muhakkak ki zulmedenler için bundan başka bir azap daha vardır ve lakin onların çoğu bilmezler.
ve Rabbinin hükmüne sabret. Çünkü muhakkak ki sen gözümüzün önündesin ve kalktığın zaman Rabbini hamd ile tesbih et. Ve gecenin bir kısmında artık onu, Allah'ı tesbih et ve yıldızların batışında da. Necm Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 62 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybolduğu zaman yıldıza andolsun. Sahibiniz dalalete düşmedi ve azmadı. Ve o hevasından, kendiliğinden konuşmaz. Onun söyledikleri sadece ona vahyolunan vahidir. Ona çok şiddetli ve kudretli olan Cebrail aleyhisselam öğretti. O Cebrail aleyhisselam kuvvet ve azamet sahibidir. Öylece istiva etti, yöneldi. Ve o ufkun en yüksek yerinde gözüktü. Sonra yaklaştı ve böylece indi. Böylece iki yay mesafesi kadar, hatta daha yakın oldu. Böylece onun kuluna vahyedeceği şeyi vahyetti. Kalbindeki Fuat, gönül gözü görmesi, gördüğü, ruhun gözlerinin gördüğü şeyi tekzip etmedi. Yoksa siz onunla gördüğü şey hakkında mı tartışıyorsunuz? Ve andolsun ki onu başka bir inişinde de gördü. Sidretül Münteha'nın yanında. Onun Sidretül Münteha'nın yanında Meva cenneti vardır. Sidreyi bürüyen şey bürüyordu. Bakış kaymadı ve haddi aşmadı. Andolsun ki o Rabbinin büyük ayetlerinden bir kısmını gördü. Siz Lat ve Uzza'yı gördünüz mü? Ve diğerini, üçüncüsü Menat'ı gördünüz mü? Erkek çocuklar sizin ve kız çocuklar onun mu? Eğer böyleyse bu insafsız, haksız bir taksimdir. Onlar, bu isimler ancak sizin ve babalarınızın onları isimlendirdiğiniz isimlerdir. Allah onlara hiçbir sultan, delil indirmedi. Onlar sadece zanna ve nefslerinin arzuladığı şeylere tabi oluyorlar. Ve andolsun ki onlara Rablerinden hidayet geldi. Yoksa insan için sadece temenni ettiği, istediği şey mi var? Fakat evvel de ahir de Allah'ındır. Dünya da ahiret de Allah'ındır. Ve göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri hiçbir şeyle, hiçbir şekilde fayda vermez. Allah'ın dilediği ve razı olduğu tasarruf rızasına sahip kimseye devrin imamına izin vermesinden sonrası hariç. Muhakkak ki ahirete, Allah'a ruhunu ulaştırmaya ve kıyamet gününe inanmayanlar, melekleri mutlaka dişi isimlerle isimlendiriyorlar. Ve onların melekler konusunda bir ilmi yoktur. Onlar sadece zanna tabi olurlar. Ve muhakkak ki zan, haktan yana hiçbir şeye fayda sağlamaz. Artık zikrimizden dönen ve dünya hayatından başka bir şey istemeyenlerden yüz çevir. Onların ilimden ulaşabildikleri sadece budur. Muhakkak ki senin Rabbin ki o kimin kendi yolundan saptığını en iyi bilir ve o kimin hidayete erdiğini en iyi bilir. Ve göklerde ve yerde olan şeyler Allah içindir. Kötülük yapanları yaptıkları sebebiyle cezalandırsın ve ahsen davrananları daha güzelliği ile mükafatlandırsın diye. Onlar ki küçük günahlar hariç büyük günahlardan ve fuhuştan içtinap ederler, sakınırlar. Muhakkak ki Rabbin mağfireti geniş olandır. O sizi daha iyi bilendir. O sizi topraktan yaratmıştı ve siz annelerinizin karnında cenin idiniz. Öyleyse nefslerinizi temize çıkarmayın. Nefslerinizi tezkiye ettiğinizi iddia etmeyin. O Allah,
kimin takva sahibi olduğunu daha iyi bilendir. Allah'tan yüz çevireni gördün mü? Ve o pek az verdi, kalanını kesti, vazgeçti, vermedi. Gaybın ilmi onun yanında mı? Böylece o mu görüyor? Yoksa Hazreti Musa'nın sayfalarında olan şeylerden ona haber verilmedi mi? Ve Hazreti İbrahim ki, o vefa etti. Allah'ın emirlerini ifa etti. Gerçekten hiçbir günahkar, bir başkasının yükünü, günahını yüklenmez. Ve insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Ve onun yaptığı çalışma, amel yakında görülecektir. Sonra onun karşılığı eksiksiz olarak ödenecektir. Ve münteha, sonunda dönüş mutlaka Rabbidir.

O'dur. Ve muhakkak ki O, evvelki Ad halkını helak etti. Ve Semud'u da helak etti. Böylece onları baki kılmadı, geriye kimseyi bırakmadı. Ve daha önce de Nuh Aleyhisselam'ın kavmini helak etti. Muhakkak ki onlar daha zalim ve daha azgındılar. Ve altüst edilen beldeyi Cebrail Aleyhisselam göğe kaldırıp yerin dibine geçirdi. Artık onu o kavmi kaplayan azap kapladı ama ne kaplama. O halde Rabbinin hangi nimetlerinden şüphe ediyorsun? Bu nezir evvelki nezirlerden bir nezirdir. Yaklaşan yaklaştı. Onu Allah'tan başka keşfedecek yoktur. Yoksa bu söz size acayip mi geldi? Ve siz gülüyorsunuz ve ağlamıyorsunuz. Ve siz gafletle eğlenceye dalanlarsınız. Artık Allah'a secde edin ve ona kul olun. Kamer Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 55 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Saat yaklaştı ve kamer, ay yarıldı. Ve onlar bir mucize görseler yüz çevirirler. Ve bu sürekli bir sihirdir derler. Ve yalanladılar ve de kendi hevalarına tabi oldular. Ve bütün işler kararlaştırılmıştır. Ve andolsun ki onlara içinde caydırıcı şeyler bulunan haberlerden geldi. Bu haberler son derece bali, açık hikmetlerdir. Buna rağmen uyarıların bir faydası olmadı. Artık onlardan yüz çevir. O gün davetçi onları korkunç dehşetli bir şeye çağıracak. Kabirlerden gözleri dehşete düşmüş olarak çıkarlar. Sanki onlar etrafa yayılan çekirgeler gibidir. Davetçiye doğru koşan kafirler, "Bu çok zor bir gün," diyecekler. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanladı. Böylece kulumuzu, Hazreti Nuh'u yalanladılar. "O Mecnun'dur," dediler. Ve cefa edilerek tebliğden men edildi. Sonunda Rabbine dua etti. "Muhakkak ki ben mağlup olanım. Öyleyse intikam al." Bunun üzerine semanın kapılarını gürül gürül akan suya açtık. Ve yeryüzünü pınarlar halinde fışkırttık. Böylece sular takdir edilmiş olan emir üzerine birleşti. Ve onu perçinlenmiş levhalardan oluşan gemi üzerinde taşıdık. Gemi gözlerimizin önünde yüzerek akıp gidiyordu. İnkar edilmiş olana Hazreti Nuh'a bir mükafat olarak. Ve andolsun ki biz onu o gemiye bir ayet, ibret olarak bıraktık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ad kavmi de yalanladı. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine uğursuzluğu, felaketleri, gün boyu devam eden sarsaran rüzgarı, çok şiddetli, uğultulu ve çok soğuk bir kasırga gönderdik. Öyle bir rüzgar ki insanları sanki kökünden koparılmış hurma kütükleri gibi havaya fırlatıp atar. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Semud kavmi de uyarıları yalanladı. O zaman şöyle dediler. Bizden biri olan bir beşere mi? Biz ona mı tabi olacağız? O takdirde muhakkak ki biz gerçekten dalalet ve çılgınlık içinde oluruz. Zikir aramızdan ona mı ilka edildi, ulaştırıldı? Hayır, o haddini aşan bir yalancıdır. Haddini aşan yalancı kimdir? Yarın bilecek.

Muhakkak ki onlara fitne imtihan olsun diye o dişi deveyi gönderen biziz. Artık onları gözle, akıbetlerini bekle ve sabret. Beldedeki suyun deve ile onlar arasında taksim edildiğini, nöbetleşe içileceğini onlara haber ver. İçecek olanların hepsi sırası gelince hazır olur. Bir süre sonra arkadaşlarını çağırdılar, deveyi öldürmesini istediler. Bunun üzerine o ileri atıldı, sonra da onu kesti. Öyleyse inzarım, uyarılarım ve azabım nasıl oldu? Muhakkak ki biz onların üzerine tek bir sayha, korkunç ses dalgası gönderdik. Böylece onlar ufalanmış kuru ot gibi oldular. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Lut aleyhisselamın kavmi de uyarıları yalanladı. Muhakkak ki biz onların üzerine helak edici bir kasırga gönderdik. Seher vaktinde Lut aleyhisselamın ailesi hariç onları kurtardık. Katımızdan bir nimet olarak şükreden kimseyi işte biz böyle mükafatlandırırız. Ve andolsun ki Lut aleyhisselam onları şiddetli azabımızla yakalamamız konusunda uyardı. Fakat onlar bu uyarılardan şüphe ettiler. Ve andolsun ki kötü amelleri için ondan misafirlerini ısrarla istediler. Bunun üzerine onların gözlerini silip yok ettik. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki onları sabahleyin daimi bir azap yakaladı. Öyleyse inzarımı, uyarılarımı ve azabımı tadın. Ve andolsun ki biz Kur'an'ı zikir için kolaylaştırdık. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve andolsun ki Firavun ailesine de uyarılar geldi. Ayetlerimizin hepsini yalanladılar. Bu sebeple onları üstün kudret sahibinin yakalayışı ile yakalayıp aldık, helak ettik. Ey Mekkeliler! Sizin kafirleriniz onlardan, yalanlayan kavimlerden daha mı hayırlı, yoksa sizin için semavi kitaplarda beraat mi var? Yoksa biz hepimiz yardımlaşan, yenilmeyen bir toplumuz mu diyorlar? Yakında hepsi hezimete uğratılacak ve arkalarına dönecekler, kaçacaklar. Hayır, onlara vaat edilen azap o saattir, kıyamet vaktidir. Ve o saat daha korkunç ve daha dehşetlidir. Muhakkak ki mücrimler, suçlular, dalalet ve çılgınlık içindedir. O gün yüzüstü sürünerek ateşe sürüklenirler. Sakarın, alevli ateşin dokunuşunu tadın denir. Muhakkak ki biz her şeyi bir kaderle takdir edilmiş olarak yarattık. Ve bizim emrimiz tek bir emirden başka bir şey değildir. Gözün bir anlık bakışı gibidir. Ve andolsun ki sizin gibi olanları helak ettik. Buna rağmen tezekkür eden, ibret alan var mı? Ve onların yaptıkları her şey semavi kitaplarda vardır. Ve küçük büyük her şey yazılmıştır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehir kenarlarındadır. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Rahman Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O Rahman'dır. Kur'an'ı O öğretti. İnsanı O yarattı. Ona beyanı, idrak edip ifade etmeyi ve açıklamayı O öğretti. Güneş ve ay, yaratılışları ve yörüngelerindeki hareketleri astrofizik hesaplarladır, hassas dengelerle dizayn edilmiştir. Yıldızlar ve ağaçlar, ikisi de Allah'a secde ederler. Ve sema, onu yükseltti, astrofizik kurallara göre büyük patlama teorisi gereğince
içten dışa bir genişleme ve yükselme olayını gerçekleştirdi ve mizanı, ölçüyü, ağırlığı ve çekim kuvvetlerinin dengesini vaz etti. Mizanda ölçmede haddi aşmayınız, haksızlık yapmayınız. Ve vezni tartmayı adaletle yapın ve mizanı eksiltmeyin, ölçmede eksiklik yapmayın. Ve arz, onu hayvanlar ve bütün canlılar için vaz etti. Jeolojik olaylarla üzerinde canlıların yaşayabileceği şekilde dizayn etti. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve güzel kokulu bitkiler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı fahhar gibi ses veren salsalinden yarattı. Ve cinleri mariç ateşten, parlak, dumanı olmayan alevden, enerjiden yarattı. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının, insanlara göre doğu ve batının ve de cinlere göre doğu ve batının Rabbidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İki denizi birbiriyle karşılaşacak, birbirine kavuşacak şekilde akıttı. İkisi arasında berzah, engel vardır. İkisi birbirinin sınırını geçemez, birbirinin özelliğini, düzenini bozamaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde akıp giden dağlar gibi yüksek inşa edilmiş büyük gemiler O'nundur. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bütün kişiler, insanlar ve cinler fanidir, yok olucudur. Ve celal ve ikram sahibi Rabbinin vechi, zatı, baki kalacaktır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde olanlar, ondan isterler, dilerler. O her gün, her an bir şen, ayrı bir tecelli, yeni bir oluş üzerindedir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey ağırlık sahibi olanlar! Kendi alemlerinde fizik ağırlığı ve bilinçli varlıklar olmaları sebebiyle ağır sorumluluğu olan insanlar ve cinler. Yakında sizinle ilgileneceğiz, mahşerde hesabınızı göreceğiz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin topluluğu! Semaların ve arzın kuturlarından, çaplarından nüfuz etmeye, çıkıp gitmeye eğer gücünüz yetiyorsa, haydi nüfuz edin, geçip çıkın. Bir sultan, bir mürşid olmaksızın nüfuz edemezsiniz, geçip çıkamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sizin üzerinize ateşten bir alev ve duman gönderilir. O zaman yardımlaşamazsınız, kurtulamazsınız. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gökyüzü yarılınca, işte o zaman erimiş yağ rengi gibi kırmızı bir gül haline gelmiştir. O halde siz, İnsan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Artık izin günü insanlar ve cinler günahlarından sorulmaz. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Mücrimler, suçlular simalarından tanınır. Böylece onlar alınlarından ve ayaklarından yakalanırlar. O halde siz, İnsan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu,
mücrimlerin yalanladığı cehennem. Onunla cehennemle kızgın kaynar su arasında dönüp dolaşırlar. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimseler için iki cennet vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de fenlere, bilimsel ve sanatsal güzelliklere, çeşitli ağaçlara sahiptir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de bütün meyvelerden iki çift vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları kalın, ipek atlas olan döşekler üzerine yaslanmışlardır. Ve iki cennetin de devşirilen meyveleri cennet ehline yakındır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da iki cennette de bakışlarını yalnız eşlerine hasreten eşler vardır. Kendilerine onlardan önce insan ve cin dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar sanki yakut ve mercan gibidir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İhsanın, ihsandan başka mükafatı var mı ki? Olabilir mi? O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ve ikisinden başka iki cennet daha vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisi de, iki cennet de yemyeşildir. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de devamlı fışkırıp gürül gürül akan iki pınar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de, iki cennette de meyveler, hurmalar ve narlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar da cennetlerde hayırlı, güzel kadınlar vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Otağlarda, özel çadırlarda korunmuş, saklanmış huriler vardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlara kendilerinden önce insanlar dokunmamıştır ve cinler de dokunmamıştır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Onlar cennetlikler, yüksek yeşil refrefler, yastıklar ve harikulade güzel işlemeli döşekler üzerine yaslananlardır. O halde siz, insan ve cin toplumu, Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Celal ve ikram sahibi Rabbinin ismi mübarektir, çok yücedir. Vakıa Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 96 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. O vakıa müthiş olay vuku bulduğu zaman. Onun vuku bulmasını yalanlayan kimse yoktur. O alçaltıcıdır, yükselticidir. O zaman arz, yeryüzü şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmıştır. Ve dağlar ufalanarak parçalanmıştır. Böylece dağılıp toz zerrecikleri haline gelmiştir. Ve o zaman siz üç sınıfa ayrılmış olursunuz.
İşte ashab-ı Meymene. Meymene sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sağından verilen cennetlikler. Ama ne ashab-ı Meymene ve ashab-ı Meşeme. Meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri solundan verilen cehennemlikler. Ama ne ashab-ı Meşeme ve sabikunlar. Hayırlarda yarışıp ileri geçenler. Sabikunlar. İşte onlar sabikunlar, mukarrip, Allah'a yaklaştırılmış olanlardır. Onlar naim cennetlerindedirler. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve onların birazı sonrakilerdendir. Altın ile örülmüş, mücevherlerle, inci ve yakutla süslenmiş tahtlar üzerinde. Onların üzerinde karşılıklı olarak yaslananlar onlardır, mukarrebun olanlardır. Onların etrafında halidun olan ölümsüz gençler dolaşır. Akan pınarlardan doldurulmuş kaseler, ibrikler ve billur kadehleriyle. Ondan, o şaraptan başları ağrımaz ve sarhoş olmazlar. Ve arzu ettikleri meyvelerden ve canlarının çektiği kuş etlerinden sunulur. Ve harika, güzel gözlü huriler vardır. Sanki saklanmış inci tanesi gibi. Yapmış olduklarının mükafatı olarak. Orada boş bir söz işitmezler ve günaha girmezler. Sadece selam. Selam sözü söylenir. Ashab-ı yemin. Yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri sağından verilenler. Ama ne ashab-ı yemin. Ashab-ı yemin, dikensiz sedir ağaçları arasında ve meyveleri kat kat dizili muz ağaçları arasında ve uzayan gölgeler içinde ve çağlayan sular arasında ve pek çok meyveler arasında eksilmeyen ve yasaklanmayan ve yükseltilmiş döşeklerdedirler, tahtlardadırlar. Muhakkak ki biz onları yeni bir inşa, yaratılış ile inşa ettik, yarattık. Böylece biz onları bakireler kıldık. Eşlerine düşkün, aynı yaşta olarak. Ashab-ı yemin. Yemin sahipleri, amel defterleri, hayat filmleri önünden ve sağından verilenler için. Onlar evvelkilerden bir ümmettir. Ve de sonrakilerden bir ümmettir. Ve ashab-ı şimal. Şeamet, kötülük, meşeme sahipleri, amel defteri, hayat filmleri sollarından verilenler, cehennemlikler. Ama ne ashab-ı şimal. Ashab-ı şimal, semum, iliklere işleyen bir sıcaklık ve hamim, kaynar su içindedir. Ve kara dumandan bir gölge ki, ne serinleticidir, ne de rahatlatıcıdır. Muhakkak ki onlar, daha önce mutrafi idiler, varlık içinde zevklerine dalmışlardı. Ve onlar, büyük günahta ısrar ediyorlardı. Ve şöyle diyorlardı. Biz öldüğümüz, toprak ve kemik olduğumuz zaman mı? Biz gerçekten mutlaka beyaz mı edileceğiz, yeniden mi diriltileceğiz? Ve evvelki bizden önce ölen babalarımız, atalarımız da mı? De ki, muhakkak ki evvelkiler ve sonrakiler de diriltilecek. Malum bilinen günün belirlenmiş bir vaktinde mutlaka toplanılmış olacaklardır. Sonra siz, ey gerçekten dalalette olan yalanlayıcılar! Siz mutlaka zakkum ağacından yiyecek olanlarsınız. Böylece karınlarını onunla dolduracak olanlarsınız. Sonra da onun üzerine hamimden, kaynar sudan içecek olanlarsınız. Öyle ki içtikçe susayan, hasta develerin içişi gibi içecek olanlarsınız. İşte bu onların din günündeki ziyafetleridir. Sizi biz yarattık. Hala tasdik etmiyorsanız, öyleyse akıttığınız meni nedir? Gördünüz mü? Ne olduğunu idrak ettiniz mi? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa yaratan biz miyiz? Sizin aranızda ölümü biz takdir ettik. Ve biz
önüne geçilmiş veya geçilebilecek olan değiliz, bu takdirimizi kimse bozamaz. Sizin dünya hayatındaki emsallerinizi, bedenlerinizi ölümle değiştirmemiz ve ahiret alemi için sizi bilmediğiniz bir şekilde yeniden yaratmamızda bizi geçecek yoktur. Ve andolsun ki ilk neşeti, yaratılışı bildiniz, hala tezekkür, tefekkür etmiyorsanız, öyleyse ektiğiniz ekin nedir, onu gördünüz mü? Her bitkinin tohumundan kendi türüne has yeni bir bitkinin yetişmesi için gerekli olan şifrelerin ve gelişim programının ektiğiniz tohum içinde saklı olduğunu biliyor musunuz? İdrak ediyor musunuz? Onu siz mi yetiştiriyorsunuz, yoksa onu yetiştiren biz miyiz? Eğer biz dileseydik, elbette onu kuru ot kılardık, yapardık. O zaman siz şaşırıp kalırdınız. Gerçekten biz ziyana uğrayanlarız. Hayır, biz mahsulden, üründen mahrum bırakılanlarız derdiniz. Ayrıca siz o içiyor olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu, suyu bulutlardan siz mi indirdiniz, yoksa indiren biz miyiz? Eğer dileseydik, onu acı kılardık, yapardık. Öyleyse niçin hala şükretmiyorsunuz? Ayrıca o yaktığınız ateşi gördünüz mü? Onun ağacını siz mi inşa ettiniz, yoksa inşa eden, halk eden biz miyiz? Biz onu ateşi bir ibret ve çöl yolcuları, sahrada konaklayanlar için bir meta, ısı ve ışık kaynağı kıldık. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Artık hayır, yıldızların mevkilerine yemin ederim. Ve muhakkak ki o, gerçekten çok büyük bir yemindir. Keşke bilseniz. Muhakkak ki o, gerçekten kerim olan Kur'an'dır, Kur'an-ı Kerim'dir. Mahfuz, korunmuş olan bir kitaptadır, levh-i mahfuzdadır. Ona tahir olanlardan, maddi ve manevi arınanlardan başkası dokunamaz. Alemlerin Rabbi tarafından kısım kısım ayet ayet indirilmiştir. Yoksa siz bu söze inanmayan, şüphe eden kimseler misiniz? Ve siz yalanlamış olmanızı kendinize rızık ediniyorsunuz. Kur'an'daki sözlerin alemlerin Rabbi tarafından indirildiğinden şüphe ettiğiniz için rızkınız, nasibiniz sadece yalanlamak oluyor. O halde can boğaza gelmiş olsa değil mi ki siz öylece? Ve siz o anda ona öylece bir yardım yapamayarak sadece bakarsınız. Ve biz ona sizden daha yakınız, fakat siz görmezsiniz. Öyleyse eğer siz amellerinizin karşılığında ceza görecek kimseler değil iseniz, eğer siz sadıklarsanız onu geri çevirirsiniz. Fakat o, eğer mukarrebin olanlardan, Allah'a yakın olanlardan ise, o takdirde ferahlık, huzur, güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti vardır. Ve fakat yemin sahiplerinden, ashab-ı yeminden, yani hayat filmleri sağından verilenlerden ise, o zaman ashab-ı yeminden, hayat filmleri sağından verilenlerden sana selam olsun denir. Ve fakat dalalette olan ve yalanlayanlardan ise, o takdirde kaynar sudan bir ziyafet vardır. Ve alevli ateşe atılma vardır. Muhakkak ki bu anlatılanlar, elbette o verilen haberler, hakkul yakindir, yakin olan haktır, kesin olarak gerçektir. Artık Rabbini Azim ismi ile tesbih et. Hadid suresi Medine'de nazil olmuştur. 29 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Semalarda ve arzdaki her şey Allah'ı tesbih etti ve etmektedir. Ve o azizdir, hakimdir. Semaların ve arzın, yeryüzünün mülkü O'nundur. Hayata getirir ve öldürür. Ve O her şeye kadirdir. O evveldir, ilktir ve ahirdir,
sondur. Zahirdir, alametleri tüm varlıklarda görünendir ve batındır, gizli olandır. Ve O, her şeyi en iyi bilendir. Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istiva etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semadan ineni ve orada uruç edeni, yükseleni bilir. Ve siz nerede iseniz O sizinle beraberdir. Ve Allah sizin yaptıklarınızı en iyi görendir. Göklerin ve yerin mülkü O'nundur. Bütün işler Allah'a döndürülür. Geceyi gündüzün içine sokar ve gündüzü gecenin içine sokar. Ve O, sinelerde olanı, sırları, niyetleri, düşünceleri en iyi bilendir. Allah'a ve O'nun Resulüne iman edin. Ve sizi vekil kıldığı şeylerden infak edin. Böylece sizden amenu olup infak edenler için büyük ecir vardır. Ve size ne oluyor ki Allah'a inanmıyorsunuz? Ve Resul sizi Rabbinize iman etmeniz için çağırıyor. Eğer siz inananlarsanız Allah sizin daha önce Rabbinizi tasdik etmiş olduğunuz misakenizi almıştı. Sizi karanlıklardan nura çıkarmak için kuluna açık ayetler indiren O'dur. Ve muhakkak ki Allah sizin için elbette Rauf'tur, Rahim'dir. Ve size ne oluyor ki Allah'ın yolunda infak etmiyorsunuz? Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. İçinizden fetihten önce infak eden ve savaşanlar, işte onlar daha sonra fetihten sonra infak eden ve savaşanlarla bir değildir. Onlardan daha yüksek azami derece sahibidirler. Ve Allah hepsine hüsnayı vaat etti. Ve Allah yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır. Kim ki Allah'a Allah için güzel bir borç verir, o takdirde o borç ona kat kat ödenir. Ve onun için kerim ecir vardır. O gün mümin erkekleri ve mümin kadınları nurları önlerinde ve sağlarında koşarken görürsün. Bugün sizin müjdeniz orada ebediyen kalacağınız, altından nehirler akan cennetlerdir. İşte o, fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Münafık erkeklerin ve münafık kadınların amenu olanlara, bizi bekleyin, sizin nurunuzdan bir parça alalım diyeceği gün onlara, haydi arkanıza dönün ve nur arayın denir. Artık onların arasına kapısı olan bir duvar çekilmiştir. Onun iç kısmında, orada rahmet ve onun dış tarafında ondan duvardan önce azap vardır. Onlara seslenirler. Biz sizinle beraber olmadık mı? Onlar, evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri, ölüm emri gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Ve garur, aldatanlar, şeytan ve avaneleri sizi Allah ile, Allah gafurdur, rahimdir, sizi affeder diyerek aldattı dediler. Artık o gün sizden bir fidye bedel alınmaz, kabul edilmez ve kafirlerden de. Sizin mevanız, sığınağınız ateştir. Sizin mevlanız, dostunuz odur. Ve ne kötü varış yeri. Allah'ın zikri ile ve haktan inen şeyle, Allah'ın nurları ile amenu olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Kendilerine daha önce kitap verilip de böylece üzerinden uzun zaman geçince artık zikri unuttukları için kalpleri katılaşan kimseler gibi olmasınlar. Onlardan çoğu fasıklardır. Allah'ın arzı ölümünden sonra ona hayat vererek dirilttiğini bilin. Böylece ayetleri size açıklamış olduk. Umulur ki böylece siz akıl edersiniz. Muhakkak ki sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar ve Allah'a Allah için güzel borç verenler, sadakalar ve borçlar onlara kat kat ödenir. Ve onlar için
kerim ecir vardır. Ve Allah'a ve onun Resulüne inananlar, işte onlar sıddıklardır ve şehitlerdir. Rablerinin yanında onların ecirleri ve nurları vardır. Ve inkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cahim, alevli ateş halkıdır. Dünya hayatının oyun, eğlence ve bir süs olduğunu bilin. Aranızda bir övünme ve mal ve evlat çokluğudur. Dünya hayatı yağmurun bitirdiği, ekincinin hoşuna giden ekin gibidir. Bir süre sonra kurur, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da o çöp olur. Ahirette şiddetli azap, Allah'tan mağfiret ve Allah'ın rızası vardır. Ve dünya hayatı aldatıcı metadan başka bir şey değildir. Rabbinizden mağfirete ve genişliği, yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan, Allah'a ve onun Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Onu dilediğine verir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir. Yeryüzünde ve kendi nefslerinizde sizlere isabet eden bir musibet yoktur ki onu yaratmamızdan önce kitapta yazılmamış olsun. Muhakkak ki bu Allah'a kolaydır. Sizin elinizden çıkan şeye üzülmemeniz ve size verilen şeyle sevinmemeniz, övünmemeniz içindir. Ve Allah böbürlenen ve çok övünenlerin hiçbirini sevmez. Onlar ki cimrilik ederler ve insanlara da cimriliği emrederler. Ve kim dönerse o takdirde muhakkak ki Allah, o ganidir, zengindir, hamiddir, hamd edilendir. Andolsun ki Resullerimizi beyinelerle, açık delillerle, ispat vasıtaları ile gönderdik. Ve onlar ile beraber kitabı ve mizanı indirdik ki, insanlar arasında adaletle hükmetsinler diye. Ve içinde kuvvetli sertlik bulunan demiri indirdik. Ve onda insanlar için pek çok menfaatler, faydalar vardır. Ve bu, gaybda görmeden kendisine ve Resullerine yardım edecek olan kimseleri, Allah'ın bilmesi, belli etmesi içindir. Muhakkak ki Allah kavidir, güçlüdür, kuvvetlidir, azizdir. Ve andolsun ki Hazreti Nuh'u ve Hazreti İbrahim'i gönderdik ve onların zürriyetlerinden nebiler kıldık ve kitap verdik. Böylece onlardan bir kısmı hidayete erenlerdir ve onların çoğu fasıklardır. Sonra onların izleri üzerine Resullerimizi ard arda gönderdik ve Meryem oğlu İsa aleyhisselamı gönderdik ve ona İncil'i verdik ve ona tabi olanların kalplerinde refet, şefkat ve rahmet kıldık ve onlar ona ruhbanlık ihdas ettiler. Biz Allah'ın rızasını iptiga etmekten başkasını onlara farz kılmadık. Oysa ona hakkıyla riayet etmediler. Böylece onlardan amenu olanların ecirlerini verdik ve onlardan çoğu fasıklardı. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Allah'a karşı takva sahibi olun ve onun Resulüne iman edin ki size rahmetinden iki kat versin ve sizin için onunla beraber yürüyeceğiniz nur kılsın, versin ve sizi mağfiret etsin. Günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Kitap ehlinin fasık olmaları, Allah'ın fazlından hiçbir şeye güç yetiremeyeceklerini ve fazlın Allah'ın elinde kudretinde olduğunu ve onu dilediğine vereceğini bilmedikleri içindir. Ve Allah büyük fazıl sahibidir.

İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7'yle. اِنَّ la لَا يَرْجُونَ لِيْكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَاتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyizler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 Furkan'la mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inanç şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun.